haber bültenlerinde bin yelkenliye. Göreceksin kürek bile çekmene gerek kalmadan rüzgar seni olmak istediğin saraylara götürecek. İnsanlık tıkanma noktasına geldiğinde Rabbim beni sana gönder dedi. Benden büyük mucizeler bekleme. Küçük cümlelerimle yüzüne bir tebessüm indirebilirim sadece. Fazla sana gücüm yetmez. Dünyayı daha güzel bir hale getirebilir miyim bilmiyorum. Ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimi biliyorum.

erişebildiğim kadar ışık saçacağım yeryüzüne. Ben küçük bir sokak lambasıyım. Şimdi sen de yanımdasın. Ablamsın. Kirli musluklardan içirmezsin. Kardeşim Harun'sun. Yardımcımsın. Beraberce inandığımızın peşine düşeceğiz. Ve dünya saçma sapan şeyler yüzünden bizi üzemeyecek. Büyük işler beklemiyorum senden. Küçük mutluluklar saç etrafa. Beyninde olumsuz düşüncelere yer bırakma. Saygını yitirme. Dünya mavalları içine dalıp da unutma sakın. Ne için yeryüzüne gönderildin ve neden sana bir beden bahşedildi.

0: Peri masallarındaki kahramanlar gibi yaşa hayatı. Yaşa ki insan yaşasın. Yaşat ki hayatlar kurtulsun. Öğrendim ki yaşamak acının ölçüsünden geçerken rahmet yağmurlarıyla ıslanmaktır. Allah'ım, imtihan yollarında yürürken ruhunun üstünde şemsiyelerle gezinenlerden ve rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan muhafaza eyle. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit.

0: verirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, Hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz Hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen, emrolunduğumuz gibi dosdoğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler.

0: muyuz?
1: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır" der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

0: Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.
1: قُلْ

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: ميم عين سين قاف.
1: Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: Fâtirus semâvâti vel ardı.

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.

0: ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

0: miydi?
1: Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
1: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.
0: تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

0: رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

0: gafur.
1: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durak kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
0: O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil ardı bighayril hakku. Ulaike lehum azabun alim.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: Fe in

Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: Mim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّل۪ينَ

0: أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
1: Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

0: Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Muhammed, o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut köllere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?''

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: Felemma keşefna anhumul azabe iza hum yenkuthun.
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

0: عدلا بل هم قوم خصمون.
1: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun.
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: İnnel mucrimine fi azabi cehennem halidun.
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: La yufetteru anhum ve hum fihi mublisun.
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?''

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بل هم في شك يلعبون.
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: يغشى الناس هذا عذاب أليم.
1: Ey Muhammed, şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
1: O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm ve ni'metin kânû fîhâ fâkihîn.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.
1: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.
1: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Biz Kur'an'ı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
1: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fis semavati vel ardı le ayatin lil mu'minin.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: Hakim.
1: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
0: Allahu'l-lezî sahhara lekumü'l-bahra litecriye'l-fulku fîhi bi'emrihi ve litebtegû min fadlihi. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Men

0: yuflihun.
1: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: حياتهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
1: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar, hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock.

0: dini bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınırı yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı, uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki, Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34, Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun,

0: İsterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Şefkat ve haya abidesi kamil bir insan. Daha hayattayken cennetle müjdelenen şerefli 10 kişiden biri olan, iki nur sahibi ünvanıyla taltif edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette her peygamberin bir dostu vardır, benim de dostum Osman'dır iltifatına mazhar olan Hazreti Osman'a verilen bunca yüksek değerin ve bu kadar yüce iltifat ve payelerin elbette ki bir kısım nedenleri vardır. İşte o nedenlerden bazıları şunlardır. 1. Çok civan mert bir kimseydi. Şöyle ki, İslamiyet gelmeden önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Rukiye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam dinine çağırmaya başlayınca, imandan ve salahtan nasipsiz olan Utbe, küfründeki inadının ve kalbindeki kininin kurbanı olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek kin ve öfke dolu bir edayla, senin kızını da tebliğ edip insanları çağırdığın dinini de istemiyorum demiş, Hazreti Rukiye'yi boşamış ve ne kadar nasipsiz ve sefil bir ruha sahip olduğunu göstermişti. İşte iman ve vefa kahramanı olan Hazreti Osman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahzun olan gönlünü almak için yüce bir civan mertlik sergileyerek Hazreti Rukiye'ye talip olmuş ve onunla da evlenmişti. Hazreti Osman o kadar istemesine rağmen hanımı Hazreti Rukiye çok ağır hasta olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izniyle Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Ancak bunun sıkıntısını ruhunda çok ciddi bir şekilde hissetmişti. Bedir Savaşı esnasında Hazreti Rukiye iyileşemedi ve vefat etti. Onun vefatı haliyle Hazreti Osman'ı çok sarsmıştı. Ancak İslam ordusunun galip geldiği haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hüznü neşeye, üzüntüsü sevince ve gamı sürura dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra Hazreti Osman'a, "Ey Osman, sen Bedir'e katılmadığın halde bir şehit ecri aldın" müjdesini vermişti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı ve bundan sonra artık Hazreti Osman Zinureyn, yani iki nur sahibi lakabıyla anılmaya başlandı. Daha sonraları Ümmü Gülsüm validemiz de vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan memnuniyetini bildirme ve faziletini gösterme noktasında şöyle buyurdular: "Eğer benim 40 tane kızım olsaydı onları da birer birer Osman'la evlendirirdim." Hazreti Osman'ın civan mertliği sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı değildi. O herkese karşı civan mert davranıyordu. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz evleneceği zaman düğün masrafını yapmak üzere çok sevdiği zırhını satılığa çıkarmıştı. Pazarda Hazreti Osman'la karşılaştı. Ona bir taraftan düğün müjdesini verdi. Diğer taraftan da mihir parası için zırhını satmak zorunda kaldığını ve bundan ötürü de çok üzgün olduğunu söyledi. Hazreti Osman tereddüt etmeden çok pahalı olan o zırhı satın aldı. Onun parasını ödedi ve sonra da Hazreti Ali'ye dönerek, "Ya Ali, Allah yolunda hizmet etmen için bu zırhı sana düğün hediyesi olarak veriyorum. Çünkü bu zırh ancak senin gibi bir İslam kahramanına layıktır dedi. İslam'da ilk muhacirdi şöyle ki, Mekke'de inandıkları gibi yaşamalarına izin verilmeyen ve sürekli olarak değişik baskılar altında tutulan Müslümanlar, İslam'ın emrettiği bir tarzda yaşamak için inanç özgürlüğüne ve temel insan haklarına saygılı bir ülke olan Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin zulmünden dolayı Mekke'den Habeşistan'a hicret eden 15 kişilik kafilenin içinde Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizle Hazreti Rukiye validemiz de bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Osman'ın ailesiyle birlikte herkesten önce yola çıktığını görünce tarihin şerefli sinesine şöyle bir not düştü. Onların dostu ve hakimi Allah'tır. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret eden kimsedir. Hazreti Osman ailesiyle birlikte bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Vefa ve sadakat kahramanı bir insandı. Nitekim Hudeybiye sulhü esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman Mekke'ye vardığında müşriklere geliş maksatlarının sadece umre yapmak olduğunu anlattıysa da onlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Müslümanları Mekke'ye sokmama hususunda sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söylediler ve Hazreti Osman'a da şöyle dediler: "Sen git, seni gönderene söyle, o hiçbir zaman Mekke'ye girip de Kabe'yi tavaf edemeyecek. Ama sen istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin." Bu teklife karşı Hazreti Osman radıyallahu anh, kalbindeki şehamet ve sadakat dolu imanın gereği olarak onlara şöyle dedi ve Efendimiz'e olan bağlılığını şöyle dile getirdi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan ve önce o Kabe'yi tavaf etmeden ben kesinlikle Kabe'yi tavaf etmem." Kureyşliler onun bu sözünden çok rahatsız oldular ve bu yüzden de kendisini bir müddet göz hapsinde tuttular. Hazreti Osman'ın Mekke'de göz hapsinde tutuluşu Hudeybiye'de bulunan Müslümanlara şehit edildiği şeklinde ulaşınca Müslümanlar savaştan başka çarenin kalmadığını düşünerek savaşmak ve bu uğurda gerekirse ölmek ama asla gerisin geriye dönmemek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat edip kesin söz verdiler. İslam tarihinde buna Rıdvan biati denilir. Müşrikler bunu duyunca telaşlandılar ve derhal Hazreti Osman radıyallahu anh'ı serbest bıraktılar. Hazreti Osman ashab efendilerimizin yanına gelince onlar Kabe'ye karşı çektikleri hasretleri yüzünden Mekke'den dönen Hazreti Osman'a imrenerek herhalde Kabe'yi tavaf etmiş ve onunla hasret gidermişsindir dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu an onlara şu cevabı verdi ve "Allah'a yemin ederim ki Mekke'de bir yıl kalsaydım ve bu müddet zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de bulunsaydı, o Kabe'yi tavaf etmedikçe ben gidip de Kabe'yi tavaf etmezdim" dedi. Dört, haya ve edep timsali bir şahsiyetti. Şöyle ki, Hazreti Osman'ın en belirgin özelliklerinden birisi hiç şüphesiz onun hayası ve edebiydi. Onun bu özelliğini anlatırken Hazreti Ayşe validemiz mealen şu ibretli hadiseyi naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim evimde üzerine bir örtü çekilmiş olduğu halde ancak iki uyluğu veya iki bacağı açık olarak istirahat ediyordu. O sırada Hazreti Ebubekir geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavrında hiçbir değişiklik yapmadan ona içeri girmesi için izin verdi. O halde sohbet ettiler. Daha sonra Hazreti Ömer geldi, ona da aynı şekilde halini değiştirmeksizin izin verdi. Onunla da aynı hal üzere sohbet ettiler. Ondan sonra da Hazreti Osman geldi ve içeri girmek için izin istedi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen doğruldu ve toparlandı. Ben bunun hikmetini öğrenmek için dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız halde Osman'a toparlandınız. Halinizi değiştirdiniz ve elbisenizi düzelttiniz. Acaba bunun hikmeti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Osman gerçekten çok hayalı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimsedir. Ben haya etmeyeyim mi? Buyurdular. Beş, şefkat ve sahavet abidesi yüce bir ruhtur. Hazreti Osman çok zengin olmasına rağmen kendisi gayet mütevazi bir hayat yaşar ve asla lükse, israf ve şımarıklığa meyletmezdi. Sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmek için sürekli olarak infakta bulunur, infakta bulunurken de inceden inceye hesap yapmazdı. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh, Tebük gazvesi için hazırlık yapılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle 1000 dinar para, 50 at ve 300 adet deve yardımında bulunmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu cömertliği karşısında duygulanmış ve minberden inerken iki defa tekrar etmek suretiyle ona şu müjdeyi vermişti ve bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez. Bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez buyurmuşlardı. Ayrıca Medine'de kıtlığın olduğu yıllarda Hazreti Osman radıyallahu anh Şam'dan 100 deve yükü buğday getirmişti. İleri gelen tüccarlardan bazıları onun kapısına gelerek başkalarına satmak üzere ondan mal satın almak istediler ve bunun için de yüksek fiyat verdiler. Ama onların her pazarlıkta fiyatı biraz daha artırmalarına rağmen Hazreti Osman, sizden daha iyi alıcım var, sizden daha fazla kar veren var demek suretiyle o kıymetli mallarını tüccarlara değil, bire en az 10 veren, hatta bazen bire 700 ve daha fazla veren Cenab-ı Hakk'a sattı. Yani sevabını ahirette almak üzere o malın tümünü Allah için fakirlere sadaka olarak dağıt. Peki, bütün bu iyiliklerin ve bunca faziletlerin sonu ne mi oldu diyeceksiniz. Keşke böyle bir soru sorulmasa ve böyle bir soruya cevap verme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmasa. Çünkü her şeyde olduğu gibi bu meselede de kaderin hakim bir hükmü var. Bizler haddimizi bilmeli ve kaderi tenkit edecek en küçük bir yoruma kalkışmamalıyız. Çünkü Hazreti Osman'ın başına bir kısım bela ve musibetlerin geleceğini, şehit olacağını ve mazlum olarak vefat edeceğini, bütün bunlara karşı hazırlıklı olmasını ve sabretmesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken açık bir şekilde kendisine bildirmişti. Ancak kaderin hakim hükmünün bulunmasıyla birlikte hikmet olarak karşımıza çıkan bir kısım hususlar vardır. Evet, bazı hadiseler vardır ki onların yüzlerinde dünyanın, dünya olarak iç yüzü, gözü dönmüşlüğün ve nankörlüğün çirkin suratı, dünyaya dünya olarak gerçekten metelik bile verilmemesi gerektiği, yapılan iyiliklerin karşılığını insanlardan değil, şefkati ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'tan beklenmesi gerektiği gibi son derece düşündürücü ve ibret verici hususlar okunmaktadır. İşte bunun en çarpıcı örneği Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bunca iyiliklerine karşılık olarak maruz kaldığı korkunç nankörlüktür. Bunca güzel hasletlerin ve iyiliklerin sahibi olan ve daha hayattayken cennetle müjdelenen Hazreti Osman radıyallahu anh yaşadığı sürece şerefli başlar üzerinde gezeceği ve temiz eller üzerinde tutulacağı yerde maalesef daha çok Mısır, Basra, Küfe halkından oluşan bazı kimseler tarafından onca güzel hasletleri ve kalıcı hizmetleri hiçe sayılmış ve hayasızca ve hunharca şehit edilmiştir. Böylece artık Hazreti Osman radıyallahu anh hayatı boyunca sahip olduğu güzel meziyetlerin karşılığını şu dünya hayatından çok daha bereketli ve verimli bir şekilde görmek üzere ahiret alemine irtihal etmiş ve başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sadık ve salih dostlarının yanına gitmişti. Yüce Allah'ın rahmet ve rızası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati ve Kur'an-ı Kerim'in dostluğu önce onun üzerine olsun, sonra da bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allahümme sabbe rahmeteke aleyhim sabben fahum.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
4: Göçük Uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com Telefon 0212 286 06 12 Maslak.
5: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Derler ki iki arkadaş eğitim almışlar veya bir tekkede nefis terbiyesine girmişler. Aradan zaman geçmiş, onları yetiştiren şeyhleri, gidebilirsiniz artık, yetiştiniz siz demişler. İkisi de güzel noktalara gelmiş, manevi dereceleri yükselmiş. Biri şehirde kundura tamircisi olarak kalmış, diğeri de ben bu halimi bozmayayım, dağa çıkayım, orada hayvan besleyeyim, rahat edeyim, şehire karışmayayım düşünmüş. O da öyle tercih yapmış. Bunların maneviyatları, işte din anlayışları ilerleyip devam etmiş. Zaman zaman şehirden gelenlere sorarmış dağdaki, benim kardeşim ne yapar diye. İşte şöyle yapar, böyle yapar, kadın kundurası bile yapar demişler. Yani bir erkek olduğu halde. O da eyvah, benim kardeşimin maneviyatı bozuldu, tüh deyip üzülmüş, gideyim ona biraz nasihat edeyim demiş. Yani biz çok iyi bir tekke eğitimi aldık, şimdi sen niye böyle işlerle uğraşıyorsun diyeyim demiş. Dağlı köylü diyelim, birisi olunca da hediye olarak bugünkü sütü götüreyim arkadaşıma düşünmüş. Bakmış yanında sütü götürecek bir bakıraç, bir kap bulamamış. Büyük bir bezi, böyle torba gibi yapmış, sütü içine dökmüş, onu da omuzuna asmış askıyla, şehre gelmiş. Diyelim bir kilo süt getirmiş arkadaşına. Tabii süt bezde taşınır mı? Taşınmaz. Ama bu terakki etmiş, maneviyatı yükselmiş, bir tür kerameti bunun. Sütü bezle taşıyor. Şehre gelmiş, sütte bir şey yok. Dağdan inmiş, gelmiş, kunduracının dükkanına yanaşmış. Bakmış kunduracı hakikaten kadınlara kundura yapıyor. Haram değil, günah değil ama şimdi onlar çok yükseklere çıktılar ya, o hali yakıştıramamış ona. Getirdiği bezle taşıdığı sütü, elek gibi aslında o bez ama süt akmıyor ondan. Onu da sana dağdan süt getirdim demiş. O da as onu yukarı demiş. Asmış, otur demiş. Oturmuş. 5-10 dakika sonra süt tak tak kafasına damlamaya başlamış. Kafasına damlayınca bu keramet niye bozuldu diye merak etmiş. Arkadaşı demiş ki, kardeşim demiş, senin niye geldiğini anladım ben. Bana nasihat edeceksin ama sen de anladın ki dağda Müslümanlık kolay. Bu şehirde bu insanların arasında gördüğün gibi süt durmuyor, akıyor demiş. Böylece nasihat etmeye geldiği arkadaşından iyi bir uyarı almış. Ayet değildi, zayıf hadis bile değildi, İyi bir ders malzemesi. Belki böyle bir şey olmamıştır da, ama bu bir gerçek. Dağ başında tek başına takva, sahabe gibi hayat yaşanır mı? Yaşanır mı? Dağ şartlarını kabul edersen, elektrik yok, çeşme yok, ayakkabı yok, orada öyle yaşarsan keçiler kadar saf yaşayabilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Hastaneye gitmiyorsun, markete gitmiyorsun, bir keçi gibisin, rahatsın, keçi kadar saf kalırsın. Ama şehirde insanın, paranın, her şeyin olduğu bir yerde yaşamak bedel istiyor, ciddi bir sınav gerektiriyor. Dağda gösterdiğin kerameti şehirde sıradan bir iş olarak da gösteremiyorsun, gösteremeyebiliyorsun. Çok değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, her ümmetin bir sınav noktası vardır. Benim ümmetimin sınav noktası da paradır buyuruyor. Ve mal tabii ki. Para deyince mal da devreye giriyor. ve bir gün vefatından çok kısa bir zaman önce bir konu üzerine buyurmuş ki, bakın ben siz fakir olur açtan ölürsünüz diye korkmuyorum. Aksine dünya kapılarını size açar ve kazancınız maldan dolayı birbirinize girersiniz diye korkuyorum buyuruyor. Kıyamete kadar devam edecek bir din ve iman getirdi bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıyamete kadar aynı imanı ve aynı dini koruyacağız. Aziz kardeşlerim, mal imtihanı ashab-ı kiramın önüne de kondu. Allah onlardan razı olsun. Babalarımızın önüne de kondu. Bizim önümüzde de duruyor ve çocuklarımızın, torunlarımızın önünde de bu imtihan var olacak. Çünkü mal sevgisi, adı döviz olsun, altın olsun, para olsun, tarla olsun, daire olsun, para eden her şey mal demek. Mal sevgisi Rabbimizin yüreğimize koyduğu bir sevgidir. Attım gitti diyen yalan söylüyor. Atamaz, atamazsın. Allah-u Teala atılacak bir şey olarak onu yüreğimize koymadı. İmtihandır bu. Madem faturası geliyor, ben de elektriği kapattım dersin ama elektrikten istifade ettiğin hiçbir şeyden bir daha istifade edemezsin. Hem elektrik kullanacaksın hem faturasını ödeyeceksin. Bu hayat böyle. Başımı çok ağrıtıyor, beni çarpıyor diye güneşi söndüremezsin. Karanlığa geçebilirsin. Karanlıkta da yaşayamazsın bu sefer. Allah mal düşmanı olun demiyor ümmeti Muhammed'e. Mal kölesi olmayın diyor. Parayı kullanın, para sizi kullanmasın buyuruyor. Rabbimiz böyle yerleştirmiş. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsanın iki vadi, bir vadi bile değil, iki vadi dolusu altını olsa, para da değil ha, altın olsa, saf altın, elhamdülillah yedi nesil yeter bize bu. Her gün beş kilo harcasam bitmez demez. Bunun bir üçüncü vadisi vardır, o kimdi acaba diye onu merak eder. Sonra buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, topraktan başka bir şey doyurmaz Ademoğlunun ağzını. Nasıl toprak doyuruyor? Ölüyorsun, kürekle toprak atıyorlar kefenli vücudunun üstüne. Hiç orada yeter bu kadar, yetmez filan bir şey demiyorsun. Kardeşlerim, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insan yaşlandıkça iki hırs da onunla devam eder. O da yaşlanır. Ama geri gelmez. Mal sevgisi ve çok yaşama arzusu. İnsanın sınavı böyle. Böyle yaratmış Rabbim Celle Celaluhu. Ebu Hanife'yi de böyle yaratmıştı. Ashab-ı kiramı da böyle yaratmıştı. Bizi de böyle yarattı. Onlar bu yaratmanın gayesini anlayıp Allah'ın içlerine koyduğu mal sevgisini peşinden gittikleri tanrı haline getirmediler. Dairem genişleyecek diye faize bulaşmadılar. Çoluk çocuğum aç kalmasın diye haramlı bir kazanca yanaşmadılar. Zorluk çektiler, haram taşımadılar ama. Bizde ise bu imtihan ne yazık ki çok değişik bir boyut aldı kardeşlerim. Müslümanlar devlet memurluğuyla, geniş iş yeri imkanlarıyla, koltuk, para eden koltukla, imzası olan bir makamla buluştuklarında, fakirken, imkansızlık varken iddia ettikleri, büyük büyük laf konuştukları şeylerden feraat ettiler. Ve daha da kötüsü bunun, hani sen sıradan bir asgari ücretle geçinirken Kudüs, İspanya, Endülüs diye büyük laflar ediyordun, şimdi Kudüs hacı amcaların diyarı, Arapların Filistin'i haline geldi senin gözünde. Bir bu bela, bundan daha büyük bir bela da sanki yaptığı iş Cebrail aleyhisselamın onayıyla yaptığı bir işmiş gibi Bunda da bir hikmet. Böyle yaptığı da çok değerli olmuş. Ay Allah razı olsun. İyi ki böyle para perest olmuş bu adam. O para perest olmasa İslam eriyip gidecekti. Havasına bile giriyor. Bu özrü kabahatinden büyükler ya eskiler. Özrü kabahatinden büyük bunun. Kardeşlerim, para Allah'ın nimeti. Kesinlikle bu nimete düşman olunamaz. Keşke her birimiz 5 kere Karun kadar zengin olsak. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Ama paranın değiştirmediği Müslüman olmak lazım. Koltuğun değiştirmediği şahsiyet sahipleri olmak lazım. Eğer bir Müslüman koltuktan önce ve koltuktan sonra, para gördüğü zaman ve görmediği zaman diye iki kişilik yaşıyorsa bu şizofrenik adamdır. Bunda şahsiyet bozukluğu var. Bu belki hala namaz kılıyordur. Belki inşallah özel uçakla hacca gitmeyi düşünüyordur. Özel uçakla, çünkü parası var artık. Hacca gitmeyi düşünüyordur. 6 ayda bir umre yapmayı düşünüyordur. Ama karakteri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dikkat edin, benim ümmetim para üzerinden sınanacak ha, haberiniz olsun diye uyardığı ve korumamızı istediği karakter değildir. Karakter sorunu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok tatlı bir şekilde bizi uyarmış. Buyurmuş ki insanlara, öyle bir zaman gelecek ki, ya Müslümanlara tabi, gavurlara zaten bütün zamanlar aynı, öyle bir zaman gelecek ki kazanayım da nasıl olursa olsun diye düşünecekler. Buna eşler de dahil, çocuklar da dahil. Mobilyamız yenilensin de, dairemiz büyüsün ve semti değişsin de, yazdığımız bahçemiz, arazimiz olsun da, nasıl olursa olsun düşünen mantık, kocada, kadında, çocukta, kimde olduğu önemli değil ki. Bu mantık Allah'tan kopuşun işareti olan bir mantıktır. Kardeşlerim, paralı zamanda Müslümanlık kolay değil. Ashab-ı kiram ki Allah onlardan razı olduğunu Kur'an'ında haber vermiştir Celle Celaluhu. Hiç kimse ashab-ı kiramın Allah'ın onlardan razı olduğundan şüphe edemez. Hele hele Abdurrahman İbni Avf gibi, hele hele Aşere-i Mübeşşere gibi veya büyük beyata katılanlar gibi önemli isimler hakkında kimse bir şey diyemez. Ama onlar bile esasen bizim izleyebildiğimiz hiçbir tavizi vermedikleri halde ne diyorlar? Biz parayı görünce değiştik herhalde diyorlar. Halbuki cihattan geri kalmadılar, ibadeti ihmal etmediler. İçlerinde sanki böyle paranın sıcaklığına karşı böyle bir esneklik hissediyormuş gibi güya oldular da, bunu biz paradan sonra değiştik yahu, bu para bizi değişti diye düşündüler. Elbette onların zirvesinde bakıldığında büyük bir değişim, çöküş gibi görülüyor o. Bizde kabahatten bile sayılmıyor zaten. Şu sütü bezle taşıyacak kadar keramet gösterecek hale gelmiş adamın şehirde düştüğü, 10 dakikada düştüğü noktayı unutmuyoruz. Ve para, kredi imkanı bizi bozdu mu, bozabilir mi, bunu asla düşünce noktamızdan uzaklaştırmıyoruz. Maldan önce ve maldan sonra, memur olduktan önce ve memur olduktan sonra, bir yerde forsu olan adam olduktan önce ve olduktan sonraki kimliğimiz, hırsımızı, kimliğimizi, çevre yapımızı, öncelikli konular neydi bizim için, ne olduğu değiştiriyorsa, mesela ailesi hayattaki en değerli varlığıydı. Asgari ücrette geçindiği zamanlar, hatta babasının, dayısının yardımıyla geçindiği zamanlar, eşim, çocuklarım diyordu, ağzından ballar akıyordu. Şimdi ne hikmetse onlara birer tane araba aldı, o kadar. Onlardan daha önemli arkadaşları,
2: ailesinden, eşinden daha önemli dostları, iş imkanı varsa bir insanın, o bir kardiyoloğa gitmeli, kalp testinden geçmelidir. Kalp sorunu yaşıyor, yürek sorunu yaşıyor. Onu imanı artık yönlendirmiyor. Yeğenlerine ve sokakta gördüğü çocuklara simit almaktan zevk alıyordu. Halbuki o simit onun belki de aylık gelirinin %1'ine tekabül ediyordu. O simiti şimdi bilezik kadar büyütse de altın olarak verse bütçesi sarsılmayacak. O kadar Allah mal vermiş ona. Simit de gitti, susam da gitti artık. Susam bile vermiyor kimseye. Cimrilik artmış. Cimrilik artmış. Düğünde babası masraflarına katkı yaptı diye utanıyordu. Babama yük oluyorum bu yaşta diyordu. Şimdi modern dilenci olmuş. Her bankayla görüşüyor. Parası var, imkanı var, iş yeri var. Ama büyütecek ya. Modern dilenci. Kredi, burs, borç, yardım, destek, fon, devletten destek, şirketten destek. Yani imkanı bulsa uluslararası dilenci sertifikası alacak. Çok resmi para dilenmek için. Modern dilenci olmuş. Paradan önce babası hediye getirse, dayısı hediye getirse, ya zahmet ettiniz, bizi mahcup ediyorsunuz diyordu. Şimdi kendisi neredeyse yardım isteme, kredi toplama şirketi kuracak. Dilenmeyi hayat standardı haline getirmiş. Halbuki ihtiyacı olduğundan değil. Gırtlağa delinmiş, midesinden önce dışarı akıtıyor ağzına gireni. Dolayısıyla aç, mide hep aç. Göz aç çünkü. Bir insanın paradan önce ve paradan sonra karakterinde değişiklik olur, olmalı da. Cömertliği artmalı, ibadeti artmalı. Ey yoktan beni bugünlere getiren, ayakkabımı 5 sene giyen bir adamken şimdi ayakkabı, elbise, araba istediğim zaman değiştirecek kadar mal veren, ey Allah'ım, senin için 5 vakit namaz yeter mi be? Teheccüd bile az benim için diyecek kıvamda olması lazım. Eğer karakter bu yönde değişiyorsa maşallah, maşallah, ne mutlu, ne mübarek. Ama karakter öbür tarafta değişiyorsa, ibadeti azaltıyorsa, dostluk çevrelerimi değiştiriyorsa, haramlardan taviz getiriyorsa beraberinde. Daha önce kadınla erkekli yerlerde oturmuyordu. E şimdi iş ortamı gereği, arkadaş çevre ortamı gereği, kadınının kıyafetinden değişme başlamış zaten. Kadın tesettürlü, maşallah sahabe hanımı gibiydi. E şimdi bu sağa sola giriyor çıkıyor. Kadın da ne olur ne olmaz başkasına kapılır. Biraz daha üstüme başıma dikkat edeyim diye. O da korkuyor bir yandan. Şeytan herkese göre mesaj gönderiyor zaten. Buna diyor bu kadınla iş derneğinde görünürsen çok fena olur. Yani seni ihalelerden uzak tutarlar diyor. Kadına da diyor ki sen böyle çallı çullu dolaşırsan bu başka kadın bulur, dikkat et diyor. Haklı, haklı, herkes haklı. Kimse haksız değil bu işte. Kadının kıyafeti değişiyor. Evde daha önce bu resime benziyor, caiz değil diye resim bile sokmuyordu. Şimdi heykel sokuyor evine. İtalya'ya bir ziyarete gittiğinde almış hatıra. Yoksa kötü bir niyeti yok. Kötü bir niyeti yok. Bunlar, bu kötü değişimler paradan önce paradan sonraki Müslüman görüntüsü olursa, para Müslümanın evini, karakterini, arkadaşlarını, dostluk anlayışını değiştiriyorsa paraya kurban gitti bu adam. Paralı zamanda Müslümanlığı beceremedi demektir. Halbuki Müslümanlık camide yaşayabildiğin kadar zindanda veya sokakta da cami havası yaşadığın zaman senin kimliğin olurdu. Camide süper Müslüman, sokakta berbat Müslüman mı olurmuş? Evlenmeden önce namuslu, evlendikten sonra namussuz olur mu bir insan? Daha fazla namusuna sahip çıkarsın, evlisin artık. Önce de namusluydun, şimdi tam namuslu olursun. Paradan önce Allah'tan korkuyordu, para olduktan sonra banka müdüründen korkuyor. Bu yanlış. Paradan önce sinek bile midesinde kötü görünüyordu, şimdi akrep yiyor. Paradan önce kadınla erkekli karma ortamlardan uzak duruyordu, şimdi açık saçık sekreteri bile var. Velev kapalı olsun kadın sekreter çalıştırıyor. Ne değişti? Din değişti mi? Hayır, aynı din. Dünya değişti mi? Yok. Aynı kıtalarla duruyordu. 7 kıta dünya yaşıyor öyle işte. Cennet cehennem statüsü değişti mi? Yok, ne değişecek? Ne değişti? Karakter, karakter değişti. Şehire inince keramet bozuldu. Peki başımıza niye bu geldi? İmtihan. İmtihan. Evde çalışıyordun sen dersine. Çok iyi anlamıştın dersi. İyi de imtihanda yazarsan yeterli olacak bu. Öyle fakirken edebiyat yapmak kolaydı. Verdi Allah malı herkese yaptığı gibi. Verdi malı. Çarık bile bulamıyordun İstanbul'a gelmek için sen. Şimdi İstanbul'da makam arabaların değişiyor. Semte göre araba kullanıyorsun. Özel helikopterin var. Sekreterlerin var. Korumaların var. Dünü unutup unutmadığını Allah görmek istiyor. Nimetlerine nasıl karşılık vereceksin? Bunu Allah ölçmek istiyor. Senin için değil. Herkes için böyle yaptı Allah. Bu imtihanı ilk defa Karun kaybetti. Karun, Firavun'un akrabası değil, Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. Akrabadırlar. İsrailoğullarından. Çulsuzun biriydi o da. Firavun'la ihaleye girdiği için, Firavun'dan ihale üstüne ihale kaptı. İhaleleri aldı, aldı. Dünya onun oldu. İhale aldıkça Musa'yı sattı aleyhisselam. Karakteri bozuldu. Karaktersiz adam haline geldi. Mini Karunlar, beyefendi Karunlar, sakallı Karunlar, hacı Karunlar da olabilir kıyamete kadar. Karun kafası taşıdıktan sonra ihram giyip hac yapsan ne olacak? Allah Celle Celaluhu cinsellik üzerinden helal haram kollayıp kollamayacağımızı test ettiği gibi hiç kimsenin şüphesi olmasın, mal üzerinden de test edecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun en çok da bu ümmette olduğunu, olacağını, kıyamete kadar bunun devam edeceğini haber veriyor. Demek ki Karun denen boşa gitmiş, yazık etmiş kendisine, helak olmuş adam bir taneydi. Biz de çok Karunlar olacak demektir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın sınavı mal üzerinden değildi. Bu ümmetin sınavı mal üzerinden. Buna rağmen Musa Aleyhisselam'da bir tane Karun çıktı. Biz de çok Karunlar olacak. Devletin masasına oturmadan önceki Müslüman, oturduktan sonraki Müslüman. Şirketlerde iş bulayım diye uğraşan bir adamken şirketleri olan bir adam Müslüman. İki karakterin arasında Allah'a yakınlık, cehennemden korkmak, haramlardan uzak kalmak, cennet sevdasıyla yaşamak, Allah için yaşamak, namazda namaz başta olmak üzere ibadetlerde titiz davranmak arttıysa Fesübhanallah, sen Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın neslinden gibisin o zaman. Ne mutlu sana. Ama sen mal sahibi olduktan sonra, paralı bir zaman yaşamaya başladıktan sonra mubah çılgını haline geldiysen, yediğin, içtiğin, giydiğin, ettiğin hepsi

karın eriyor. Karın eriyor, geriye bir çamur tortusu bırakacak. Bunun için kardeşlerim, biz oturup Müslüman olarak paralı zamanımızla parasız zamanımızı, kirada oturduğumuz zamanla dairelerimizin bulunduğu zamanı, kirasını bu ay nasıl vereceğim dükkanın diye uykularımızın kaçtığı zamandan avukat tutup bizim hanlardaki kiraları toplattıracak, ben toplayacak vaktim yok, yetmez ki, her birine 10 dakika gitsem gün dolar diyeceğim zamanki Müslümanlığımı melekler iki profil olarak izliyorlar. Önceki halini görüyor melekler, o kayıtlarda bekliyor. Ya Rab derken ki boyun büküklüğünü hatırlıyor melekler. Şimdi Ramazan geldi, bir vakfa 5-10 kuruş verelim dediğin o kibirli havanı da görüyorlar. Garibanken camideki insanlarla oturmayı şeref biliyordun. Şimdi senin ne hale geldiğini, selam almak için bile neredeyse vakti yok hale geldiğini görüyorlar. Meleklerin gözünden bir şey kaçmıyor ve hiçbir şeyi melekler unutmuyor. Allah onları onun için yaratıp etrafımıza yerleştirdi. Ve bunlar kıyamet günü gelecekler. Bütün mahlukatın önünde Allah-u Teala ilk profilimizi ve son profilimizi gösterecek, seyredeceğiz. Şöhretten önceki halimiz, şöhretten sonraki halimizi Allah bize gösterecek. Biz bile kendimize cehennemden başkası paklamaz böyle bir adamı diye ceza vereceğiz belki. O zaman su harcamıyordun çünkü aybaşı su faturası ürkütüyordu seni. Gelir keserler suyu, ben bunu ödeyemem. 13 lira su parası geldi, ben ne yapacağım şimdi? Ekmek mi almayalım bu dediğin gündü. Musluğu böyle milim milim açıyordun, damlatarak abdest alıyordun belki. Bulaşığı bir tencereye doldurduğun suyla yıka diye hanımına tembih ediyordun. Şimdi musluğu açtın mı aklına gelirse kapatıyorsun. Nasıl olsa Allah'a şükür para var. Demek ki sen Allah'ın suyu israf etmeyin emrini paran yok diye uyguluyordun. Allah'a itaatin parasızlığından kaynaklanıyordu. Şimdi İSKİ'nin bütün parasını bile öderiz ya, ne var onda diyecek hale geldin. İsraf sana mubah hale geldi zannediyorsun. Eyvah! Allah'ın haramları, yasakları fakir fukaranın yaşam tarzı demek ki. Bu anlama geliyor senin ya. Bunu melekler görüyor işte. Bu israf ettiğin suyun mantığını soracaklar senden. Daha önce sofradan doyduk ama kırıntılar kalmasın, bereket burada diyordun. Şimdi tencere tencere çöpe atıyorsun. Yok, masrafını karşılıyoruz çünkü. Ha, israf etmeyin Allah'ın nimetini sözü yok diye sende önemliymiş meğer ki. Olduğu zaman sen kendini rahat hissettin. Bunlar kardeşlerim neyi gösteriyor? İmtihanımızın yokluk dönemine hazırız genelde. Varlık döneminde bunalıyoruz. Kaypak davranıyoruz gösteriyor. İnsan zenginleştikçe, mal sahibi oldukça ibadetleri savsaklarsa bu kötü bir gösterge. Cemaate vakit bulamıyorsun. Bir türlü orucu tam tutamıyorsun. Niye oruç tutamıyorsun? Cevap hazır. Ramazan-ı Şerif'te Avrupa'da iş seyahatlerim vardı. Maşallah. Bu iş seyahatleri, yani dünya nizamını sağlayan bir gün ötelenemez işler miydi? Niye Ramazan'dan sonraya almadın? Evet, belki seferi olduğun için oruç tutmayabilirsin. Erteleyebilirsin. Sonra da kaç senelik oruçlar bekliyor. Niye bekletiyorsun? Bir türlü vakit olmuyor, iş yoğunluğu var. Keşke işsiz olsaydın da Allah'a borçlu olmasaydın. Kul hakkı olmasaydı. Sen değil miydin? Patron az para veriyor diye kıyamet koparıyordun. Şimdi kaç yüz tane işçin var, onlar aynı sesi duyuyorlar. Niye duymuyorsun? Şimdi sen çünkü koltuk değiştirdin. Aşağıdaydın, yukarı bağırıp duruyordun. Yukarı çıkınca aşağıyı duymuyorsun. Para değiştirdiyse, karakter bozduysa, paralı zamanda sınav kazanamıyorsa bir Müslüman, dostu düşmanı değiştiyse, kafirler iş adamları çok iyi beceriyorlar diye kafirlere yalakalık yapmaya başladıysa, Müslümanları da tembel, nerede bir tembel varsa Müslüman yahu, hepsi aç sefil

0: diye görmeye başladıysan, senin vela ve bera akiden sarsılmışsa, eyvah eyvah. Kardeşlerim, bereketim gittikten sonra para gelse ne olur, gelmese ne olur? İç huzurum, kalbimdeki mutmain anlayışımı erittikten sonra paranın kasalarda olmasının ne faydası olacak? Ben aile huzurumu, eşimle saadetimi, çocuklarımla neşemi kaybettikten sonra bütün dünyanın işçilerini çalıştıran büyük bir patron olsam ne olacak? Teknoloji imparatoru olsam ne olacak? Sadece kendimi aldatmış olurum. Biz gördük ki bu zor zamanda kardeşlerim, bu paralı döneme geçilirken ibadetler, ahlak ve sıla-i rahim, yani akraba bağları maalesef ilk darbeyi yiyor. Akrabayı da kaçırıyor. Yalan konuşa konuşa ahlakını da bitiriyor. Çalışıp para kazanacağım diye ibadete vakit ayırmıyor. Böylece Allah-u Teala'nın imtihanını kaybediyor insan. İmtihanını kaybediyorsun. Kimi bunu işte din değiştirerek kaybediyor. Kimisi hırsız olarak kaybediyor. Kimisi zina ederek kaybediyor. Kimisi de bu şekilde mal kazanarak kaybediyor. Halbuki mal sahibi olmak, daha iyi Müslüman olmak için çok iyi bir fırsat, Allah-u Teala'nın çok iyi bir nimetidir. Ne yazık ki bir gerçeği unutuyoruz. Kıyamet yaklaştıkça mal çoğalacak. Bu kıyamet alametlerinden bir alamettir. Ama bizim için mal çoğaldıkça iman güçlenmeli, ibadet artmalı, ahlak asla ihmal edilmemeli. Bu şartlarda imanıma zararı yok, ibadetime zararı yok, ahlakıma zararı olmadı. Bırak Firavun'un, Karun'un, dünyanın bütün imparatorlarının serveti senin olsun, helal hoş olsun sana. Değerli kardeşlerim, biz mal düşmanlığı yaparsak o zaman su düşmanlığı da yapmamız lazım. Su da Allah'ın nimeti, herhangi bir mal da Allah'ın nimeti. Bu Allah'a düşmanlık olur. Haşa. Mal Allah'ın nimetidir ve bunu veriyor Allah-u Teala. Sağlığımız var diye, çok güçlü kuvvetli sağlığımız var diye isyan mı edeceğiz? Hayır. Sağlığım var, elhamdülillah deyip şükrünü yapıp sağlığımızı çoluk çocuğumuzun menfaati için, maslahatı için, kendi menfaatimiz için kullanacağız. İbadeti değerlendireceğiz. Sağlık gibi bir nimet, mal nimeti. Sağlığın düşmanı olmadığına göre malın da düşmanı olmanın bir gereği yok. Ama sağlığını serserilikte, kumarda, pis işlerde kullanan birine ne diyoruz? Yazık ettin kendine diyoruz. Mal için de böyle diyeceğiz. Demek zorundayız. Mal düşmanlığı akılsızlıktır. Asla bunu kabul edemeyiz. Ama kuralsız zenginlik, şahsiyeti bozan zenginlik, bizi değiştiren, yönümüzü sarsan, başka yönlere kaydıran ve bizi Allah'a karşı hesabını veremeyeceğimiz sorumluluklarla karşı karşıya getiren mal başımızın belasıdır. Yani bu akrep beslemek gibi olur. Koyun beslersen sütün olur, akrep beslersen zehirin olur. Bu zamanda Müslümanlar hep akrep besliyorlar ne hikmetse. Mallarıyla zehirleniyorlar. İlk darbeyi de çocuklarından yiyorlar zaten. Ona bırakmak için bu serveti biriktirdim dediği çocuğuyla başı belaya giriyor. Eşiyle belaya giriyor. Niye? Allah'ın azabı daha dünyada başlıyor çünkü. Bunun için kardeşlerim, 7 kural üzerinden isteyen istediği kadar zengin olsun. Ve Allah hepimize şu 7 kural üzerinden ebedi zenginlikler, dünya ve ahiret zenginlikleri nasip etsin diye dua ederim. Birincisi, helal ve temiz kazanacaksın. Ne demek helal ve temiz? Helali anladık, temiz de şu. Yani bir iş yapıyorsun, çocuklara bilmem ne şekeri üretiyorsun. Bunu doktorlar tavsiye etmiyorlar. Üretmeyeceksin bunu. Üretmeyeceksin. Konfeksiyon üretiyorsun ama bunu bayanlar rezillik için giyiyorlar. Sen üretmeyeceksin bunu. Onun ipini de üretmeyeceksin. Eğer sadece ona mahsus bir ip varsa. Helal ve temiz. Müminin kalbine oturur. Ashab-ı kiramdan biri olsa onu satın alır bir şey üreteceksin. Bu mantıkla para kazanacaksın. Bu mantıkla servet senin olsun. Ağrı Dağı kadar altının olsun inşallah. İkincisi, dilenmeyeceksin, istemeyeceksin, altta olan el sahibi olmayacaksın. Yani hakkın hududunu bilmeyeceksin, helal mantıklı da olsa isteyen adam olarak zengin olmayacaksın. İstemeden zengin olacaksın ki mal seni yüz suyu dökmeye sevk etmesin. İkincisi de bu. Üçüncüsü, hiçbir zaman yok demeyeceksin. Yok dersen yok eder Allah. Herkes biliyor senin bankalarda değil yastık altında servetin olduğunu. Üç kişi seni ziyarete geldiğinde selamun aleyküm demeden daha çok fena durumlar, maaşlar gitti vesaire bir şey isterler ihtimalinden dolayı. Öyle olursun sonunda. Allah ne verdiyse elbette deşifre et kendini, millet gelsin seni soysun, hırsızlara kapı aç demek değil bu. Ama Allah'ın verdiğini yok demeyeceksin. Bu da üçüncü kural. Dördüncü kural, başkasının varlığı ve zenginliği üzerinden kendine hesap kitap yapmayacaksın. Senin ihtiyacın ve kabiliyetlerin, üretebileceğin, kazanabileceğin şey üzerinden hesap yapacaksın. Çünkü seni Allah sen olarak yarattı. Sen kendini filan batılı bilmem ne şirketin sahibi, öyle ben de öyle olayım diyorsun. Ya sen sensin, o. Onun haramları yok. Ölçüsü yok, ahlakı yok. O gerekiyorsa annesini keser, kıyma yapar. Ondan sonra da köfte diye satar insanlara. Onun mantığı o. Sen öyle değilsin ki. Müslümansın, haramlar var, helaller var, akraban var, sıla-i rahimin var, ailen var, onun ailesi yok ki. 3 ay iş gezisi diye gider, telefon bile etmez ailesine yaşıyor musunuz diye. Ondan Allah bunu sormaz zaten. Akrepten niye ısırdın diye sormaz Allah. Sen müminsin. Sen insanlara bakarak değil, kabiliyetine ve kendine bakarak zengin olacaksın, kazanacaksın. Ve beşincisi, nimetlerin şükrünü yaparken görecek seni Allah. Nimetlerin şükrünü yapacak. Her nimetin şükrü de kendi üzerindendir. Evet, sen piyasada 300 bin liralık da araba var, 3 milyonluk da araba var. 3 milyonluk arabayı satın alabilir misin? Alabilirsin. O arabayı alınca işçinin maaşından kısmayacaksın, çocuklarının maaşetinden kısmayacaksın. Seni etkilemeyecekse öyle bir kazancın var, sen 3 milyonluk da araba alabilirsin. Çünkü Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmekten razı olur. Pintilik yaşamana da gerek yok. Yani nefis terbiyesi yaparsın ara sıra, inzivaya çekilirsin ama kuru ekmek yiyelim, israf olmasın demen de bir tutuculuk çeşidi değil. O da bir hastalık. Allah-u Teala nimet verdiyse bu nimeti ortaya koy ama şükrünü yap. Nimet nankörü olma. Ve altıncısı, kibirlendiğin an Bay Karun'la dünür olursun fark etmeden. Kibir. Onun da hastalığı kibirdi. Ne dedi koca peygambere Musa Aleyhisselam'a? Siz mi verdiniz bunları, ben kazanıyorum. Kibir. Ve yedinci nokta, ne kadar servetin olursa olsun Allah'ın sende ve o malda hakkı var. Allah'ın hakkını sakın kısma. Eğer Allah'ın hakkını kısarsan ne olur? Daha fazla vermeye başlarsan Allah. Daha fazla vermeye başlar. O daha fazla ne biliyor musun? Yüzemeyeceğin ve boğulacağın büyük dalgaların olduğu mal demektir. İnsanlar zannediyorlar ki zekat vermeyenin malını alır Allah, afet gelir. Öyle yapmaz. Öyle yapsaydı zenginlere öbür onun çocukları mucukları aklını başına alırdı. Demek ki zekatı 7 kat fazla bile verirlerdi. Bu ne gibi? İman etmeyen herkesi Allah anında bir azap indiriyor, ölüyor, yakıyor olsaydı imtihan nasıl yapacak ki Allah-u Teala o zaman? İmtihan etmesi için bir şeylerin ahirete ertelenmesi lazım. Şımartması, daha fazla şımartması lazım. Biraz ters bir benzetme de olsa, iyi peynir de olsa acımayacaksın fareyi yakalamak için. Tenekeyi kurtaracaksan fareden bir 100 gram peynir koyacaksın onun tuzağına, gelip yakalanacak o. Verilmemiş zekatlar bu mantıkladır. Allah'ın hakkını kaçırmayacaksın. Allah'ın hakkı sadece zekat mı? Değil. Babanın, ananın hizmeti Allah'ın hakkı. Eşinin hakkı Allah'ın hakkı aynı zamanda. Çocukların rızkı Allah'ın hakkı. Akrabalara ikramda bulunman Allah'ın hakkı. Bir vakfa destek olman, bir kamu hizmetine destek olman Allah'ın hakkı. Afette malından pay vermen Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı zekat, evet resmi adı onun o. Ama Allah'tan helal, bereketli daha fazla istiyorsan sen de fazla fazla alternatifler üretip Allah için vereceksin. Demek ki kardeşler, Rabbimiz bizi para ve mal ve imtihan diye bir eksende sınıyor sürekli. Mal bir imtihan, devlet memurluğu bir imtihan, force bir imtihan, şöhret bir imtihan. Bu imtihanın kendisinden önceki sürecimiz meleklerin gözü önünde duruyor. Bu imtihanı bize Allah'ın verdiği günkü halimiz de meleklerin gözü önünde duruyor. Ve kıyamet günü o meleklerin şahitliğine doğru gideceğiz. Dindarlığımız bütün zamanlar için dindarlık olmalı. Aksi takdirde sınav kaybederiz. Maazallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Manasız sözden horoz sözü daha güzeldir. O manasını bilmese de hiç olmazsa öteci zamanı bilir. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Çakıl taşlarını güzelleştiren şey çekiç darbeleri değil, suyun okşayışıdır.
2: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun.

0: güvenilir teslimat, doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: www.kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuştuğumuz programda devam ediyoruz. Gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamız yine bizlere bu konularda bilgi verecek inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Geçtiğimiz hafta İran ve ABD arasındaki anlaşmayla ilgili konuşmuştuk, maddelerden bahsetmiştiniz. Hocam malum İsviçre'de bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeyle ilgili ve bu konuda bugün neler söylemek istersiniz?
2: Tabii İran-ABD cephesinde gitgeller yaşanıyor sürekli olarak. Bu biraz Trump'ın mizacından kaynaklanıyor. İran'ın müzakereciliğinden kaynaklanıyor. İsrail'in tabii Lübnan'a sonu gelmez.

0: müdahalelerinden, askeri müdahalelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bütün cepheleri zapt etmek, teskin etmek kolay değil. Kolay değil. Pazar günü bu şekilde, yani geçtiğimiz pazar günü imza edileceği, anlaşmanın imzaya kaldığı, imza edileceği vesaire duyuruldu. Şeyde, Cenevre'de buluştular Pakistan ve Katar arabulucuları ile birlikte, Cenevre'de, İsviçre'de buluştular ama henüz imza aşamasına gelmedi. Bu arada nedense Trump bir tehditte bulundu. Yani eğer Boğaz'ını tekrar kapatacak olursanız İran'ı yok ederim vesaire dedi. Tabii bunun üzerine İran heyeti Cenevre'deki o görüşmelerden, oturumdan çekildi. Bunu çeşitli şekillerde yorumlayanlar var. Trump'ın bu şekilde gevezeliğine, boş tehditlerine, blöflerine vesaire bağlayanlar var. Bir kısmı da Trita Parsis'ini söylüyor. Bu da bir tiyatral bir sahne diyor. Yani tiyatro sahnesi gibi diyor. Tiyatro sahnesi adeta. Dolayısıyla müzakerelerin kaçınılmaz bir parçası diyor. Yani bu olmazsa olmaz diyor. Enteresan bir şey. Yani Trita Parsis İranlı bir yorumcu. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmış. Şimdi İskandinav ülkelerinde oturuyor galiba. İsveç, Norveç olabilir bunlardan birisinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama döneminde bu şekilde Beyaz Saray'da görevli olarak yer almıştı. Herhalde ondan sonra özellikle Trump döneminde demek ki Amerika'dan ayrıldı. İskandinav ülkelerinden bir tanesine yerleşti. Bu diyor tiyatrovari sahneler bunlar diyor. Bunlara alışmamız lazım. 60 gün daha var diyor önümüzde müzakere süreci. Müzakere sürecinde bu tür sahneler çokça sıkça olacaktır, rastlanacaktır. Dolayısıyla şey yapmayın, yani umutsuzluğa kapılmayın. Sonuçta anlaşma olacak ama bu müzakerelerin bir parçası olarak bu tür sahneler de göreceksiniz diyor Trita Parsis'in bu ilginç yorumu. Tabii dolayısıyla doğrusunu bilmek mümkün değil. Şimdiye kadar Amerika ile İran arasında gitgeller yaşandı. İki tarafta zorlu bir müzakereci. Yani Trump bu işleri bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor, onu da tam olarak anlamak mümkün değil. Dolayısıyla gitgeller yaşanıyor ve şunu söylüyor Trump tabii. Hürmüz Boğazı'na ben el koyarım, petrolün %20 akışını el koyarım, işte şöyle olur böyle olur, burasını ben idare ederim, yani İran idaresini İranlılardan alırım, kendi zimmetlerim geçiririm vesaire, böyle abuk subuk konuşmalarda bulunuyor. Tabii bunun için İranlılarla çarpışması lazım ama Hürmüz Boğazı'nı bloke edebileceği belli. Yani İran'da tabii bloke edebiliyor, ABD'de bloke edebiliyor, karşılıklı blokajları kaldıracaklarını duyurmuşlardı ama gelinen noktada dediğimiz gibi hala o tereddütler yaşanıyor, gelgitler yaşanıyor, taraflar birbirine belki de çok fazla güvenmiyorlar ki Trump şeyi de tehdit etti, onu anlayamadım, Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı'nı, böyle laflar edersen bu lafları ağzına tıkarım veya yuttururum sana gibisinden ifadeler kullandı. Ben de neden Pezeşkian'a böyle söyledi ya, Pezeşkian ne dedi de bunu sarf etti, söyledi, çok anlamış değilim. Pezeşkian bazen Türkçe meseleler de söylüyor, atasözleri vesaire söylüyor. Aslında tonu yumuşak bir adam. Pezeşkian değil, devrim muhafızlarını belki şey alması lazım, muhatap alması lazım Trump'ın. Fakat devrim muhafızları yerine dediğim gibi burada Pezeşkian'ı muhatap olarak alıyor. Pezeşkian şunu söyledi yalnız, yani savaşı biz kazandık. Savaşı her cephede biz kazandık ve lehimize seyrediyor. Yani bu müzakereler veya bu sahne lehimize seyrediyor dedi. Acaba Trump buna mı alındı, başka bir lafına mı alındı? İranlılar bunu söyleyebilir, sen de söylüyorsun zaten, biz kazandık, İran'a şöyle yaptık, böyle yaptık, taş çağına çevirdik falan diyorsun. Dolayısıyla karşı tarafta kendisini ifade eder çeşitli şekillerde, savaşı biz kazandık, Amerika şapı oturdu vesaire diyebilirim. Yorumcuların bir kısmı da böyle söylüyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Ben bir yazımda da bahsettim. Amerika sayesinde İran hükmen kazanmış oldu. Yani burada hükmen derken hani biliyorsunuz maçlarda özellikle boks maçlarında falan nakavt olmazsa hükmen galibiyet olur, hükmen bir sonuç olur. Burada da nakavt yok, yani taraflar birbirlerini nakavt edebilmiş değil. Veya taraflardan biri diğerini nakavt edebilmiş değil. Dolayısıyla galibiyet burada hükmen. Dünyada gelişmelerde İran'ın işte hükmen galibiyetini bu şekilde teyit ediyor. Yani bu nakavt değil. Yani kimse onun nakavt olduğunu söyleyemez tabii. Ama hükmen galibiyetten bahsetmek mümkün. Dolayısıyla Pezeşkiyan'ın ifadelerini bu doğrultuda değerlendirmek lazım, ele almak lazım. Ve adamlar işlerini soğutuyorlar. Hatta Arapların Arapça Kur'an-ı Kerim'de de var. İslâhü sudûr deniliyor. Yani yüreğini soğutmak. Yüreğini soğutmak tabiri. Arapça'da, Türkçe'de de bütün dillerde var. Dolayısıyla bazıları yüreklerini soğutuyorlar. Yani ne gibi işte Filistinler özellikle Yasir Zatıra gibi yazarlar vesaire İran'ın galibiyeti üzerinden kendi yüreklerini de soğutuyorlar. Yani öyle görerek, öyle bakarak, yani İran'ın hükmen galip olduğunu kabul ederek yüreklerini soğutuyorlar. Şimdiye kadar yüreklerini pek soğutamamışlardı. 70.000 civarında insan Gazze'de bu şekilde öldürüldü, şehit edildi vesaire. Dolayısıyla yüreğini soğutanlar olduğu gibi soğutamayanlar da var. Onlardan bir tanesi Eytimar Ben-Gavir. O İsrailli şey bakanı, nedir o, Ulusal Güvenlik Bakanı. O ise bir Yahudi ananın gözyaşları akarsa o zaman binlerce Lübnanlı ananın, yani Hizbullah analarının da gözyaşları akacaktır, gözyaşını dökeceğiz, akıtacağız vesaire diyor. Hatta işte Lübnan'ı yakacağız diyor. Lübnan'ı yakacağız diyor. Tabii bu sözler bu şekilde fuhşi kelama geliyor veya işte dediğimiz gibi kabul edilemez sözler cümlesine giriyor. Dünyadan tepkiler aldı. Amerikalılar da buna tepki göstermeye başladılar. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, yani Amerika ile İsrail arasında mesafe açılıyor mu? Vance, Trump'ın yardımcısının bir takım sözleri, ifadeler oldu. O ifadeler ve sözler sanki İsrail ile ABD arasında şeyler açılıyormuş gibi, makas açılıyormuş gibi geliyor. Bazıları, yorumcular da, Türk yorumcular arasında da var. Balans ayarı, yani Amerika'nın, Trump'ın bu şekilde balans ayarı İsrail'e, Netanyahu hükümetine balans ayarı yapmaya çalıştığını, yaptığını vesaire söylüyor. Bazıları bunun danışıklı dövüşük olduğunu söylüyor ama Amerikan basını böyle söylemiyor. Wall Street Journal gibi basın yayın organları Trump ile Netanyahu arasında eski sıcaklığın, samimiyetin kalmadığını söylüyor. Yani Trump biliyorsunuz telefonlarda vesaire küfür ediyor. Küfür ettiği naklediliyor Trump'ın bu şekilde. Dolayısıyla Trump öfkeli. Niye öfkeli? Bu savaşa girmek istemiyor. Çünkü savaşın Amerika'ya bedeli var. Ekonomik bedeli var en azından. Canlarda, ervahta bedeli olmasa bile fazla. Ama sonuç itibariyle ekonomik olarak Amerika'nın kayıplar artmış durumda. Ve karşılıksız bir savaşa girdiğini düşünüyor Trump. İşte bu Epstein dosyası, işte İsrail'in ayartmaları sonucu, özellikle Netanyahu'nun ayartmaları sonucu istemediği bir savaşa yuvarlanmış durumda. İranlıların da bunu o noktada biliyorsunuz bir edebiyatı var, öteden beri söylüyorlar. Bize dayatılan savaş, dayatılan bir savaşla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada Trump'a da sanki bir savaş dayatıldı Epstein dosyası üzerinden. Peki dayatan kim? Netanyahu. Yani her halükarda işte İsrail bu savaşı dayattı. Bu dayatmalardan dolayı ve gelinen sonuçtan dolayı elbette ki Trump memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla onun da yüreğini soğutması lazım bu şekilde. Öfkesini bu şekilde boşaltması lazım. tabiri caizse. Bunlar ne yapıyor? İşte Netanyahu ile konuşmalarında vesaire küfür ederek işte şeyini, içini boşaltıyor yani. Öfkesini bu şekilde boşaltıyor. Vance da şunu söyledi. Çok enteresan bir şey. Amerikan tarihinde zaman zaman nadir anlarda oluyor bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilindiği gibi İsrail'in şeyi derler vesayeti bir şekilde Amerikalılara geçmişti. Yani İsrail'in patronu İngiltere'den patronluğu İsrail'e olan himaye, İsrail'i himaye etmedi daha doğrusu. İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişti. Çünkü İngiltere küresel bir güç olmaktan çıkmıştı. Harry Truman, Başkan Harry Truman İsrail'i himayesine bir şekilde aldı. Ve İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiler böyle dostane, onun dışında çakşak ilişkiler içinde yürüdü. Ama zaman zaman bu ilişkiler gölgelendi. Bunlardan bir tanesi Eisenhower döneminde, yani Süveyş Kanal döneminde. Şimdi de ikinci defa oluyor Hürmüz Boğazı, yani su yolları ile alakalı. Birincisi Süveyş Kanalı ile ilgili olmuştu. İsrail, Fransa ve İngiltere Süveyş Kanalı'nı bu şekilde bloke etmişlerdi, kapatmışlardı. Bunun üzerine bu su yolunun açık kalması için Amerika ile Rusya bastırdı. Ve Eisenhower o dönemde Amerikan başkanıydı. Şunu söylüyor, diyor ki biz diyor Amerika'yı içimizde bir tek Yahudi varmış gibi veya yokmuş gibi, tek bir Yahudi bile yokmuş gibi idare edeceğiz. Yani İsrail'in çıkarlarını kesinlikle dikkate almayacağız. İsrail'in çıkarları bizi ilgilendirmiyor. Kendi çıkarlarımız bizi ilgilendirir. Amerikan halkının çıkarları bizi ilgilendirir. İsrail'in çıkarları kesinlikle bizi ilgilendirmiyor diyor. Bunu bir tahmin olarak yayınlıyor. Dışişleri Bakanlığı'na da gönderiyor bunu. Diyor ki Dışişleri Bakanlığı'na ülkenin diyor harciye işlerini veya işte dış işlerini idare ederken kesinlikle İsrail nüfuzunu dikkate almayacaksınız. Dikkate almayacaksınız diyor. Ve ondan sonra zaman zaman tabii İsrail nüfuzu yeniden yükseliyor vesaire. İçeride organize Yahudiler var. Beynelmiler Yahudi diye bir tabir var. İşte organize Yahudi de deniliyor buna. Dolayısıyla Yahudiler Amerika'da organize olmuş durumdalar. İşte özellikle avukatlık bürolarında, hukuk bürolarında, ondan sonra basında, yayında, şurada, burada. Hatta bunlardan bir tanesi, meşhurlardan bir tanesi Thomas Friedman. Thomas Friedman New York Times'da yazıyor. Onun da son makalesi bu şekilde gündeme geldi. Orada şunu söylüyor, ben bu savaşın çıkmasını istemedim. Ama çıktığında da İran'ın yenilmesini, mutlaka İran'ın yenilmesini arzu ettim. Şimdi Trump İsrail'e yüz çevirdi. Daha önce İran halkına işte yardım yolunda geliyoruz diyorlardı. İran halkını kandırdılar, şimdi de yüzüstü bıraktılar vesaire diye serzenişte bulunuyor. Yani kısaca Amerika Birleşik Devletleri'nde organize Yahudilik diye bir şey var, keyfiyet var. Hatta Henry Ford, bu Ford otomobil fabrikalarının falan sahibi, o da Beynelmiller Yahudi diye bir kitap yazmıştı. Kitap bütün dünya dillerine falan çevrildi. Burada Yahudilerin şeyine, bu organize Yahudilerin tehlikesine bir şekilde dikkat çekiyordu. Dolayısıyla Süveyş Kanalı'ndan sonra Hürmüz Boğazı'nda da çıkarlar karşı karşıya geldi. İsrail'in çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları karşı karşıya geldi. Çatallaştı. Dolayısıyla Vance öyle diyor, bizim için diyor ha İngiltere, ha Fransa, ha da ya da İsrail özel ilişkilerimiz yok diyor. Dolayısıyla bunlar İsrail'e ince ince mesajlar, yani artık bizden daha fazla yardım istimdat dileme, kendi başının çaresine bak şeklinde, yani telkinler bunlar veya ifadeler diyebiliriz. Dolayısıyla iki ülkenin bu şekilde saflaşma halinde veya kamplaşma halinde olduğunu söyleyebilirim. Bu nereye kadar devam edebilir? Yine Eisenhower'dan sonraki dönemde olduğu gibi yeniden normalleşme olabilir mi? Tabii bunlar muhtemel, ama Muhammed Hasan'ın heykelin bir ifadesi vardı. O Mısırlı gazeteci meşhur Nasır'ın işte şeyi Belamlı tabir caizse veya Nasır'ın önemli adamlarından bir tanesi, gazetecilerinden bir tanesi. O şunu söylüyordu: Amerikan-İsrail ilişkilerinde patron daima ABD'dir. Ama Carter öyle söylemiyordu. Carter, yani Amerikan başkanlarından, özellikle Hürmüz doktrini diye bir doktrini olan, 1980 yılında buna vaaz etmişti. Carter şunu söylüyor, diyor ki İsrail'in nüfuzu ABD'de İsrail'den daha fazladır. Yani İsrail'de herhangi bir muhalif Yahudi İsrail aleyhinde veya siyaseti aleyhinde her türlü şeyi konuşabilir. Ama Amerika'da bir siyasetçi İsrail aleyhinde otursa, o minvalde konuşacak olsa hemen takibat altına alınır. Çeşitli şeyler tarafından, işte Yahudi kurumları tarafından cezalandırılır. Yani basın yayın tarafından veya hukuk tarafından vesaire cezalandırma cihetine gidilir vesaire diyordu. Yani sonuç itibariyle tabii burada yöneticilerin iradelerine bağlı. Daha önce de Netanyahu 30 yıldan beri İsrail'i yönetiyor. Obama nezdinde, diğer başkanlar nezdinde İran'ın vurulması için çağrılarda bulunmuş. Çağrılardan öte planlar sunmuş, programlar sunmuş. Ama hiçbirine söz geçirememiş. Hiçbirine söz geçirememiş. Ya yani onlar da İsrail'e imtiyazlı bir takım ortaklıklarda bulundular veya İsrail'in gönlünü yapacak işlemlerde bulundular ama İran doğrudan vuracak kadar harekete geçmediler. İran büyük bir ülke. Amerika'nın da bu ülkede çıkarları var. Her ne kadar bozuşmuş olabilirlerse de sonuç itibariyle İran olumsuz davranarak bu çıkarlarını, Amerika'nın çıkarlarını da etkileyebilir. Yani bozabilir vesaire. Hürmüz Boğazı bunlardan bir tanesi. Dünya seyri seferini düzenliyor. Dünyada petrol sevki seferini düzenliyor. Dolayısıyla Amerika'nın İsrail yüzünden İran'la olan ilişkilerini yeniyle koparması veya ilerleme vazgeçmesi düşünülemez. Yani bazı dönemlerde evet, bazı şartlar çerçevesinde bu şekilde İsrail'e rağmen olabilir. İsrail'in yedeğinde gidebilir ama nereye kadar? Bir yere kadar. Ondan sonra dediğimiz gibi ilişkiler aslında avdet edebilir. Şimdi Vance'ın sözleri bize Eisenhower'ın tutumunu hatırlatıyor. Bakalım, görelim. Yani keşke daha önce olsaydı bu Filistin meselesi veya Gazze meselesi bu hale düşmeden, keşke daha önce dediğimiz gibi Amerikalılar akıllarını başlarına alsalardı, İsrail'in peşinden gitmeselerdi, sürüklenmeselerdi. Dolayısıyla Gazze'deki soykırımın sorumluluğunun bir parçası da onlara ait.
1: Teşekkürler hocam. Az önce bahsettiniz biraz ama Netanyahu'nun bu anlaşmaya yaklaşımı ve Lübnan konusundaki açıklaması nasıl ve siz buna
0: Evet.
1: nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii yani Lübnan önemli bir unsur. Yani Amerikan işte İsrail ilişkilerinde Lübnan önemli bir unsur. Netanyahu anlaşmaya dolaylı olarak hayır diyor. Lübnan'ı bombalayarak hayır diyor. Yani hayır deme lüksü yok. Yani Cenevre'deki görüşmeleri engelleme lüksü yok. Ama Lübnan'ı bombalayarak bu şekilde İran'ı tepki göstermeye itiyor. İran da tepki gösteriyor. Diyor ki Lübnan anlaşma kapsamına alınmadıkça ben de anlaşma dışı kalırım diyor. Bu Lübnan meselesi biraz Tayvan meselesine benziyor. Bir dönem Tayvan, hatta hala da öyle, Çin'le Amerika'nın arasındaki ilişkilerin gelişmesine mani olan dosyalardan bir tanesiydi. Hatta bir karikatür var, çok güzel izah ediyor. Amerika ile, affedersiniz, Çin yatağa girmiş fakat ortada Tayvan diye bir şey var. Birisi var. Yani birbirlerine ulaşamıyorlar. Dolayısıyla Tayvan çekilmedikçe Çin'le Amerika'nın halvete girmesi, tam olarak halvete girmesi mümkün değil. Burada da öyle yani işte şeyle İran'la ABD arasında ne var? Lübnan var veya İsrail var. İsrail var. İsrail oradan çekilmedikçe dediğim gibi İran'la ABD'nin vuslata girmeleri adeta mümkün değil. Dolayısıyla Netanyahu da öyle bir uyanıklık yapıyor. Hatta Amerikan İstihbarat Teşkilatları raporu yayınlamışlar. Netanyahu her an bu anlaşmayı sabote edebilir, engelleyebilir, ne üzerinden, Lübnan üzerinden. Ve şunu söylüyor Netanyahu, ya diyor biz diyor tamam diyor ateşkese uyalım Lübnan'da, şeyle Hizbullah'la ateşkese uyalım ama fakat işgal ettiğimiz topraklardan da çekilmeyiz diyor. Yani o Trump'ın söylediklerini tutmayız. Yani Trump'ın talimatlarını uygulamayız. Da, farklı düşünüyoruz. Bu noktada farklı düşünüyorum. Yani once yani başkan yardımcısına dolaylı olarak böyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki hayır biz kendi politikamızı kendimiz tayin ederiz. Bağımsız bir ülkeyiz sonuçta. Dolayısıyla Amerika'yı da dinlemeyebiliriz diyorlar. Tabii dinlemeyebiliriz. Bu lafta Amerika gerçekten şeyini, gücünü gösterse İsrail'in hayır deme lüksü yok. Hayır deme lüksü yok kesinlikle. Şimdi geçmişte de bu tür şeyler vardı, Amerika'ya hayır diyebilmek diye. İsrailler de Amerika'ya hayır diyebilirler mi? Bazı radikallere göre diyebilirler. İşte Eğitimler Ben Gavir denilen adam onu söylüyor diyor. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Bu radikallerden işte Türkiye'ye dil çıkaran adam veya önüne gelen dil çıkaran bir adam, terbiyesizin teki affedersiniz. O diyor biz diyor Trump'a diyor posta koyalım diyor. Yani dinlemeyelim, dinlemek zorunda değiliz. Sonuç itibariyle bağımsız bir ülkeyiz diyor. Yani nobranlık gösteriyorlar, kabalık tabiri caizse gösteriyorlar. Gerçekten yani zaten İsrail dünyada yalnız başına kalmış bir ülke, tek başına kalmış bir ülke. Amerika'yı da arkasından çekerseniz artık İsrail kime dayanarak, kime güvenerek savaşır? Güvenlik konseyinde diyelim ki artık kınamalar, şunlar bunlar tamamen hayata geçer, kayda geçer. Şimdiye kadar Amerika'nın vetosu, benzerlerinin vetosu yüzünden İsrail sorumsuzca davranabiliyordu. Ama dediğimiz gibi Amerika arkasından çekilirse özellikle diplomatik anlamda ve askeri anlamda da öyle. O zaman İsrail kimin silahıyla savaşacak? Zaten Trump öyle söylemişti. İsrail bizim silahlarımızla, bizim şey, Vance öyle söylemişti. İsrail bizim yaptığımız silahlarla savaşıyor gibisinden söylemişti. Burada bir de Amerika'nın kendi içinde bir tartışma yaşandı. Yani Mike Pogobe abi, yani Amerikan elçisi şeydeki, İsrail'deki Amerikan elçisi bir değerlendirmede bulundu. Yani bu Trump'ın G7 zirvesindeki yaptığı konuşmalara atfen veya karşılık olarak bir konuşma yaptı. O G7 zirvesinde şunu söylemişti. Ben olmasaydım Trump veya Amerika olmasaydı İsrail olamazdı demişti. Bu Mike Pogobe'de yani Amerikan Büyükelçisi başkanına karşı bir çıkış yaptı. Çok enteresan burada. Bu da İsrail'den fazla İsrailci, kraldan fazla kralcı olan adamlardan bir tanesi. O da şunu söyledi. İsrail olmasaydı biz olmazdık. Tabii İsrail'in kuruluşu Amerika'nın kuruluşundan çok çok sonra. Yani bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu Tevrat'a ve eski yani İsrail tarihine, yani İsrail tarihi değil de Yahudi tarihine dayanarak söylüyor. Yani geçmişte Yahudiler Kenan'ı elinde bulunmasalardı ondan sonra bu da bize Amerika'ya şimdi Mısır'dan dönüş, Yahudiler Mısır'dan dönüşü vesaire Avrupa'dan Amerika'ya göçü özendiren hususlardan, benzetmelerden bir tanesi olmuştur. Dolayısıyla Mike Hugube onu söylüyor. Diyor ki eğer İsrail tarihi olmasaydı, yani Yahudi peygamberleri vesaire olmasaydı Amerikan toplumu da olmazdı. Biz onları örnek alarak bu topraklara geldik, intikal ettik. Dolayısıyla İsrail'in kıymetini bilmemiz lazım. Ben sadece Amerikan çıkarlarına gözeten, Amerikan hükümetinin çıkarlarına gözeten birisi değilim. İki ulus arasındaki yakınlaşmayı da temin etmeye dair benim sorumluluklarım var şeklinde konuşmalarda bulundu. Dolayısıyla çok yönlü bir çatışmadan söz etmek mümkün. Amerika'da da Şahinler var, İsrail'de de Şahinler var. Bunlar yüreklerini soğutamadıkları için işte salvolar sallıyorlar tabiri ise. Dolayısıyla durum bu minvalde. Benim şahsi kanaatim tabii yani Trump aldatılmışlıkların dolayı yani savaşa sebepsiz yere sürüklenmesinden dolayı kendisinden ziyade Netanyahu'yu sorumlu gördüğü bir gerçek. Bunu doğrudan ifade edemeyince de şimdi Lübnan üzerinden vuruşuyorlar. Lübnan'dan çekilsen diyor Netanyahu'ya. Netanyahu da çekilmem diyor. Ona ben karar veririm vesaire diyor. Mesele burada düğümleniyor. Bakalım bu barış sürecini nasıl etkileyecek.
1: Teşekkürler hocam. Trump'ın İngiltere Başbakanı'nın görevinden istifa edeceğini iddia etmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Bu Starmer'in suyu ısınıyor. Starmer İngiltere Başbakanı, Partisi Başbakanı. Son sıralarda Johnson'dan itibaren İngiltere'de başbakanlık dikiş tutturamaz hale geldi. Yani başbakanların dikişleri tutmuyor. Yani 3 ayda 5 ayda vesaire, hatta daha erken de günlerle sayılı bir müddet içinde başbakanlığını istifa ettikleri görülüyor. Demek ki bir istikrarsızlık var, İngiltere'de siyasi bir istikrarsızlık var. Bu Starmer'de dediğim gibi uzun olmayan bir süreden beri İngiltere'yi yönetiyor. Yalnız Amerika'ya büyükelçi atamış, bu büyükelçinin Epstein dosyasında adı geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla parti içinde ve milletvekilleri, bakanları içinde bulunan o Starmer'e tepkiler var, yoğun. Başka şeyler de var mı, ufaklar da var mı Starmer'in bilemiyorum ama Starmer'in gitmesini istiyorlar. Yani partisi içinden Starmer'in gitmesi yerine yine İşçi Partisi'nden eski bir belediye başkanı, şimdi herhalde şeye seçilmiş parlamentoya meclise bir şekilde seçilmiş, onun yerine gelmesini istiyorlar. Trump da tam bu noktada işte işe karıştı. Yani son sıralarda İtalyan başbakanıyla ondan sonra İngiltere başbakanıyla falan papaz oldu. Bunların nedeni var tabii. Neden Starmer'e karşı koyuyor veya Starmer'in gitmesini niye istiyor Trump? Bu belli. Çünkü Hürmüz Boğazı krizi sırasında, kapatması veya blokajı sırasında İngiltere'den yardım istemişti. İngiltere bilindiği gibi Blair döneminde, Sayer döneminde, Thatcher, Reagan döneminde birlikte hareket ediyorlardı. Yani Amerika ile en fazla birlikte hareket eden ülkelerin başına İngiltere geliyordu. Dolayısıyla İngiltere bu krizde, yani İran ABD krizinde, İran İsrail krizinde kesinlikle şeyin yanında yer almadı, Amerikalıların yanında yer almadı. Hatta İngiltere'nin çıkarlarını biz temsil ederiz, gerekirse biz katılırız veya çıkarlarımız gerekmiyorsa Amerika istedi diye biz katılmayız şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Bunlar tabi Trump'ı kızdırdı. Trump varsa yoksa o muhaliflerine bir şekilde olmamadan itibaren hep fırsat buldukça takazada bulunuyor. Yani eleştirilerde bulunuyor vesaire. Burada İtalyan Başbakanı için daha aynısını söylemek mümkün. Niye araları bulunduysa onu şunu söylüyor. Çok enteresan bir şekilde benimle fotoğraf vermek istedi Meloni. Fotoğraf vermek istedi. Ben kendisine acıdım. İşte artık fotoğraf verdim mi vermedim mi bilmiyorum ama öyle söylüyor. Ben ona acıdım vesaire. Şöyle yaptım, böyle yaptım işte diyor. Dolayısıyla aşağılamak için dolaylı yollar bulabiliyor Trump. Olmasa bile bir olayı olmuş gibi gösteriyor. Olmayan bir olayı olmuş gibi gösteriyor. Onun üzerinden hasımlarını bir şekilde sarsıyor veya sallıyor diyebiliriz. Meloni bunlardan bir tanesi ve İngiltere Başbakan Starmer bunlardan bir tanesi. Tamamen şahsi hesaplaşma düzeyinde ilerliyor. Dolayısıyla Netanyahu ile papaz olmaları da boşuna değil. Bazıları ya bunun aslı yok. Bunlar danışık dövüş vesaire diyorlar ama ateş olmayan yerden doğan çıkmaz. Kesinlikle var. Netanyahu ile hoşlanmıyorlar. Hatta Amerikalı zengin bir iş adamı vardı. Yahudisi Salon diye. O daha henüz işe başlamadan Trump intikamcıdır. Netanyahu'dan intikam alır demişti. Ama iyi geçirmeye çalıştı Netanyahu'yla. Netanyahu da onu tavlamaya çalıştı. Neden Netanyahu'ya kızgındı daha henüz harp aşamasına gelinmeden? Onun nedenlerinden bir tanesi Netanyahu'nun işte önceki seçimlerde Biden'ı hemen tebrik etmesi. Biden'ı tebrik etmesi bu şeyin kanına dokundu, Trump'ın kanına dokundu ve dolayısıyla Trump o sahneyi unutamadı. Ondan dolayı Salon adlı iş adamı bir gün Trump'ın Netanyahu'dan hesap soracağını söylemişti. Acaba o günler geldi mi? Bilemiyoruz tabii. Bakalım bundan sonraki safhalar nasıl olacak.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
0: Evet, şunu söyleyeyim. Yani Amerikan basınına göre İsrail ile ABD boşanma aşamasında. Hatta kötü bir boşanmaya benzetiyorlar bu boşanmayı. Netanyahu sonbaharda seçimlere gitmek istiyor. Yani planlarından bir tanesi baskın seçimlere girmek. Lübnan olayını da tabii istismar ederek, Lübnan'da zafer kazandıklarını vesaire söyleyerek, İran'a haddini bildirdiklerini söyleyerek seçimlere katılmak istiyor. Yani seçim sandığını halkın önüne getirmek istiyor. Bu arada çok ilginç bir şey, durum var. Yapılan işte istatistiklerde veya kamuoyu yoklamalarında teyit oranının, Netanyahu'ya yönelik teyit oranının %70'lerde seyrettiği ifade ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu bize daha önce Norman Finkelstein olarak bilinen bir Yahudi profesörün sözlerini hatırlatıyor. O da şu: bir millet fail olabilir mi? Veya bir millet fail olabilir mi? Ne demek? Yani bir millet toptan suçlu olabilir mi? Tabii istisnalar elbette olur. Her millet açısından istisnalar olabilir. Belki Yahudiler için de bu doğrudur. Bununla birlikte %70 seçmenin Netanyahu'ya bu kadar katliamdan sonra destek vermesi, Einstein'ın dediği gibi Yahudi halkının da veya İsrail halkının da, Yahudi halkı demeyelim, Yahudi halkı dünyaya dağılmış durumda, İsrail halkının da seçmenlerinin de suç olduklarını bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki masum kitleler katledildi. Soykırıma tabi tutuldu İsrail tarafından. İsrail halkı da buna bir şey demiyor. Hatta destek veriyor. Destek veriyor. Dolayısıyla burada bir fail halk var. O fail halk da İsrail halkı. Maalesef vicdanları nasıl bağlamış. Dolayısıyla şey görmüyorlar, önlerini göremiyorlar. Netanyahu'nun nasıl bir kişilik olduğunu görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Ve Netanyahu diyor işte bizi en iyi koruyacak liderlerin başında Netanyahu koruyor. Halbuki Netanyahu sonuç itibariyle bu işi şeye dökmüş durumda. Ne diyelim, sektör olmaya, yani soykırım sektörü diye bir kitap vardı. Acaba Finkelstein mi yazdı, başkası mı yazdı, tam hatırlayamıyorum ama şimdi Netanyahu bu siyaseti halkı tavlamak için mühendislik aracı olarak kurguluyor. Dolayısıyla halkın bunu görmemesi körlük. İkinci olarak, eğer İsrail çok yanlışlar yapmışsa, sonu gelmişse artık bunu kimse durduramaz. Ne Netanyahu durdurabilir, ne başkaları durdurabilir. Ancak doğru yaklaşımlar, İsrail'in önünü belki uzatabilir. İsrail halkı ise Netanyahu'ya layık veya Netanyahu İsrail halkına layık olarak görülüyor. Yani maalesef İsrail halkı körlemesine bir şekilde katliamları, soykırımı destekliyor. Dünyada bunu görüyor. Yahudi entelektüeller de bunu görüyorlar ve bir kısmı en azından onu kınıyorlar ve İsrail halkının da suçlu olduğunu söylüyorlar.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan.

0: 0461 sadakataşı.org.tr.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumları

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Saat 11.
18: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kad eflehel mü'minun.
1: Muhakkak ki mü'minler mutluluk ve başarıya erdiler.
2: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş şeylerden uzak dururlar.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatı ifa ederler.

0: Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: O müminler, üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını vaktinde eda edip, zayi etmekten korurlar.

0: İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Onlar.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz.

0: آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
1: Ve bütün bunlardan sonra siz ey insanlar ölürsünüz.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
1: Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
1: Yine şu da bir gerçektir ki, biz sizin üstünüzde 7 tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.

Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz.

O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de.

Sina dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır.

0: Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Onlara da, gemilere de binersiniz.

Bir zaman halkını irşad etmesi gayesiyle Nuh'u gönderdik de, "Ey halkım," dedi, "yalnız Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız?"

0: Halkından ileri gelen bir takım kâfirler, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

0: yuqinun.
1: Biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun.

0: Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen, konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ
0: Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra başka nesiller yarattık.

Onların içinden yalnız bir Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? Diyen bir peygamber gönderdik.

Onun halkından kafir olup, ahiret buluşmasını yalan sayan ve kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz eşraf takımı, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden içiyor. Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız.

0: Ne o dediler, bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?
1: Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn.
0: Heyhat, heyhat, size vaat edilen şey ne kadar da uzak.
1: İn hiye illâ hayâtuna'd-dünyâ nemûtu ve nehyâ ve mâ nahnu bimeb'ûzîn.
0: Hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ölür gideriz. Ancak bir kere yaşarız ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz.
1: İn huve illâ raculun iftara alallâhi kezibem ve mâ nahnu lehu bimu'minîn.
0: Bu adam uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız.

O Resul, "Ya Rabbi," dedi, "beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle." Allah buyurdu, "Tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır."

0: derken korkunç bir ses onları bastırıverdi. Adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

Sonra Resullerimizi peş peşe gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldiyse onlar onu yalancı saydılar. Biz de onları birbiri ardından imha ettik. Onlardan geriye bıraktığımız sadece ibret verici hikayeleri. İman etmeyen o halkın canı cehenneme.

0: Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ
0: Dediler ki, kendi kavimleri bizim hizmetçi kölelerimiz iken, şimdi kalkıp bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız?
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ
0: Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helak edilenler güruhuna dahil oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Oysa doğru yolu tutmaları ümidiyle biz Musa'ya kitabı verdik.

Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik.

Siz ey peygamberler, helal ve hoş şeylerden yiyip için, makbul ve güzel işler işleyin. Zira ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim.

0: Ama peygamberleri izlediklerini iddia eden ümmetler, fırkalara ayrılıp bölük bölük oldular. Her grup kendilerine ait görüşten ötürü memnun ve mutludur.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Sen onları bir süreye kadar daldıkları gaflet içinde kendi hallerine bırak.

0: Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Rablerinin ayetlerini tasdik edenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Rablerine hiç ortak tanımayanlar,

0: Rablerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar.
1: اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
0: Evet, işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler.

Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat onların kalpleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki onları işler dururlar.

nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar.

Fakat onlara şöyle denilecektir: bugün hiç boşuna sızlanmayın. Zira siz bizden hiçbir surette yardıma mazhar olmayacaksınız.

Ayetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız.

0: Peki onlar Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı? Yoksa öne geçip gitmiş babalarına hiç gelmemiş olan, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi karşılaştılar?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar?
1: اَمْ

0: Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha? Bize de daha önce babalarımıza da bu vaat edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi öncekilerin masallarından başka bir şey değil dediler.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: De ki, bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir? Söyleyin bakalım biliyorsanız.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, neden aklınızı başınıza almıyorsunuz?
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Peki, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi kimdir? Diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: de ki, peki her şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, kendisi her şeyi koruyup gözeten ama kendisi himaye altında olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ
0: Elbette Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz?
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar. İşte gerçek.

0: Allah asla evlad edinmedi. Onun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir.
1: Âlimil gaybi ve'ş-şehâdeti fetâlâ ammâ yüşrikûn.
0: Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

0: De ki, ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ

Sen de ki, ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman, "Ya Rabbi," der, "ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım." Hayır, hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

Şura üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir, ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir.

Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır.

0: Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında dişleri açıkta kalıverir.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah Teala onlara şöyle buyurur. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi?

0: Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur ey ulu Rabbimiz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz.
1: قَالَ اخْسَأُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah Teala, kesin sesinizi, sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın, buyurur.

Kullarımdan bir kısmı, inandık ya Rabbi, affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz? Sonunda sizin bu davranışlarınız, beni gönlünüzden geçirmeyi, beni yad etmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz.

0: İşte ben de sabretmelerine karşılık bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Sonra Allah cehennemdekilere der ki, size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız?

0: Bir gün veya daha da az. Ne bilelim, isterseniz bunu tam tamını aklında tutanlara sor. Zira bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda, diye cevap verirler.
1: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, bana isyan etmezdiniz.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki, Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir.

0: O halde kim tanrılığını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir tanrıya taparsa, ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kâfirler asla iflah olmazlar.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bizi affet, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen. Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye onun içinde açık seçik ayetler indirdik.

Zina eden kadın ve erkeğin her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat de bulunup şahit olsun.''

Zinakâr ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakâr veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: يعلمون.
1: İffetli kadınlara zina isnat edip de buna dair 4 şahit getiremeyen herkese 80 değnek vurun. Ve bundan böyle onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir.

Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi eşlerine zina etmekle suçlayıp da buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise kendilerinin doğru söylediklerine dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder. 5. kere ise yalancı olması halinde Allah'ın lanetinin kendi üzerine gelmesini isterler.

0: Hanımının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. de ise kocasının doğru söylemesi halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
0: Allah'ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer o Allah tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstahak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi.

O iftirayı çıkaranlar içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır.

Siz ey müminler! Bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, haşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir, demeniz gerekmez miydi?

O iftiracılar 4 şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.

Hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi.

0: O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz. Ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel.
1: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde

0: Site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Ona ne kadar uymaya çalışıyoruz? Örneğimiz ve önderimiz diyoruz ama bir konuda onun yaptıklarını yapamıyoruz. Evli olanlar için söylüyorum. Hangimiz bugüne kadar eşimizle koşu yarışı yaptık? Yarış yapanlarımız hanımı geçti veya kaybettiğinde nasıl davrandı? Hazreti Ayşe validemiz, Allah ondan razı olsun, bize anlatıyor. Peygamber aleyhisselam benimle yarıştı ve ben onu geçtim. Daha sonra ben biraz şişmanlayınca yine benimle yarıştı, o beni geçti. Ve bu benim başarım. Daha önce senin başarının karşılığıdır, buyurdu. Eşinin gönlünü hoş etmek için yapılan bu yarışta eşi onu geçtiğinde sevindiği gibi, o eşini geçtiğinde de berabere kaldık diyerek yine gönlünü hoş etmiştir. Rükane bin Abdiyezid güreşte hep birinci olmuş. Kimse onun sırtını yere getirememiş. Ravilerin rivayetinde değişiklik olsa da sonuçta hepsi sevgili peygamberimizin Rukane'yi güreşte yendiği ve bunun üzerine Müslüman olduğunda birleşiyorlar. Güreş tutma konusunda teklifin Rukane'den geldiğini söyleyenler olduğu gibi, sevgili peygamberimizin onu İslam'a davet ettiğinde Rukane'nin "beni yenersen Müslüman olurum" demesi üzerine güreşi tutuştuklarını, sevgili peygamberimizin onu yendiğini, Rukane tekrar güreş istediğinde tekrar yendiğini ve 3 defa sırtını yere getirdiğini rivayet ederler. Hatta Rukane kendisine o kadar güveniyor ki, "eğer sen beni yenersen 100 koyun vereceğim" bile dediğini, 3 defa yenmekle 300 koyunu kaybettiğini ama sevgili peygamberimizin koyunları sahibine bağışladığını, bunun üzerine Müslümanlığı kabul ettiğini yazar hadis ve siret kitapları. At yarışları tertip ettiğini haber veriyorlar. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah ikisinden de razı olsun, anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarış için eğitilmiş atlar arasında yarış tertip etti. Hayfa'dan Seniyetül Veda'ya kadar koştular.

0: yarış atı olarak eğitilmeyen atlar arasında ayrı bir yarış tertip etti ve Seniyetül Veda'dan Beni Zürek Mescidine kadar koştular. Tahmin olarak 2 kilometre. Ben de tertip heyetindeydim, diyor. Deve yarış. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Adba'yı, sevgili peygamberimizin, Adba devesinin adı. Yarışlarda bu deveyi geçen yoktu. Bir bedevi geldi ve Adba ile yarıştı ve onu geçti. Allah Resulü'nün arkadaşlarına bu durum çok ağır geldi ve Allah Resulü şöyle dedi: dünyada yükselttiği her şeyi alçaltmak Allah Celle Celaluhu'na haktır. Ok yarışlarını teşvik etmiş, bir ara taraf bile tutmuş ama karşı taraf çekimser kalınca ben hepinizle beraberim buyurmuştur. Seleme bin Ekva anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok yarışı yapan bir topluluğa uğradı. İsmailoğulları ok atın. Babanız İsmail aleyhisselam ok atıcısıydı. Ben filan oğullarıyla beraberim deyince karşı taraf ok atmayı bıraktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden atmıyorsunuz deyince sen onlarla berabersin, nasıl atalım dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atınız, ben hepinizle beraberim buyurdu. Peki, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiğiniz ve sevmediğinizle, amiriniz ve memurunuzla, küçük veya büyükle konuşurken sevgili peygamberimizi örnek alarak bütün vücudunuzla ona dönerek mi konuşuyorsunuz? Yoksa başınızı çevirerek, bazen çevirmeden sırtınız dönük olarak da konuşuyor musunuz? Sevgili peygamberimiz kim olursa olsun konuştuğu kişiye bütün vücuduyla döner ve öyle konuşurmuş. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadisin adı bizde hilye olarak meşhur olmuştur. Değerli hattatlarımız yazmışlar. İnce ruhlu tezhipçilerimiz süslemişler ve evlerimizi, camilerimizi, sanat evlerimizi ve müzelerimizi süslemişler. O hilye hadisinin bir yerinde Hazreti Ali, Hazreti Resulullah biriyle konuşurken ona doğru bütün vücuduyla döner. Yüzü katmerli gül gibi tebessümlü olur ve öyle konuşurdu, diyor. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuştuğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Tut

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: بسم الله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Şeyh Ahmet Yasin'in Kurtuluş Nesli Müjdesi. Mustafa Özcan. 1987 yılında Hamas'ı İslami Direniş Hareketi kuran Şeyh Ahmet Yasin, Hasan el-Benna ve arkadaşlarının çizgisini sürdürmüş, yolunu aydınlatmış ve onların meşalesini yeni kuşaklara devretmiştir. Ara halkalardan birisi olmuştur. Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Mustafa Sibai, Muhammed Gazali gibi kalemiyle, yüreğiyle ve silahıyla ön cephelerde mücadele edenlerin çığırını ihya etmiş oldu. Mustafa Sibai gibi ihvan mensubu fedailer, direniş hattında öncü kuşağı temsil ederken Hamas artçı kuşağı temsil etmiştir. Ama önce karşılarında İsrail'den ziyade Arap rejimlerini bulmuşlardır. Şeyh Ahmet Yasin, direnişin filizlendiği dönemde yaşadı ve kendisinden sonra gelecek kuşaklara ise kurtuluş mücadelesini devretti, bıraktı. Direnişi öncü kuşak başlattı. Kurtuluşuysa gelecek kuşaklar tamamlayacak. Bu bir nesiller mücadelesi ve nöbetleşmedir. Bu anlamda Filistin bir ribat yurdudur. Pişva sıfatıyla direniş neslinin önüne düştü. Piştar yani kurtarıcı kuşaksa ardından gelecek. Önce satır başlıklarıyla destanımsı Şeyh Ahmet Yasin'in hayatını ve mücadelesini özetleyelim. İzzettin Kassam'ın şehit olduğu tarih olan 1936 yılında Askalan'da Cevre köyünde dünyaya geldi. Çilesi de o tarihte başladı. İngilizler çekilirken Filistin'i Yahudilere bırakmayı planlamışlardı. Plan Filistinliler aleyhine sektirmeden tıkır tıkır işliyordu. Bu nedenle 1936'da 1936 ile 1948 yılları arası taraflar için gayet stresli bir dönemi olmuştur. 1941 yılında 5 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Nekbe, felaket olarak da anılan İsrail'in kuruluşuna tanıklık etti. 1948 yılında İsrail'in kuruluşunu ilan ettiği yıl henüz 12 yaşını doldurmamış bir çocuktu. Hem Filistin için hem de bizzat kendisi için felaketler peş peşe gelmeye başlamıştı. Adeta kendi benliğinde ülkesinin kaderini yaşıyor, paylaşıyordu. Daha çocuk yıllarında derin tefekkürün meyvesi olarak bazı sağlam kanaatler edindi. Kim olursa olsun, ister Arap, isterse bir yabancı olsun, kaderini kendisinden başka hiç kimseye teslim etmeyecekti. Arap ülkesi de olsa yabancılara dayanma fikrinden nefret ediyordu. 1948 yılında Arap orduları bir avuç Siyonist karşısında çil yavrusu gibi bozguna uğramışlar ve üstelik bu utançlarına başka bir utanç daha ilave etmişlerdi. Silahın tek elde toplanması bahane ve gerekçesiyle toprak sahibi Filistinlilerin direnişine de engel olmuşlardı. Zira Filistinlilerin elindeki silahları müsaade etmişlerdi. Belki de bu talimatı İngilizlerden almış olabilirler. Bu deneyimden sonra Arap rejimlerine ve ordularına onların hiç güveni kalmamıştı. Onlar hezimetlerini Filistinlilere fatura etmişlerdi. Nitekim Kelim Sıddık'ı civar devletleri İsrail'in zırhı olarak görmüştür. Lakin ondan önce Seyyid Kutup ve ardından Muhammed Kutup benzeri tespitler

paylaşmışlardır. Merhum Seyyid Kutup şöyle demiştir: "Bu gördüğünüz Arap orduları İslam ve Müslümanları savunmak için değil, bilakis sizleri öldürmek için kurgulanmış ve dizayn edilmişlerdir. Yahudilere tek kurşun mermi bile atmazlar." Muhammed Gazali de İsrail'in zevalinin ön şartını dile getirir. Nasıl abdest gibi namazın ön şartı varsa, İsrail'in zevalinin de ön şartları vardır. İktisadi Durum ve İslam başlıklı kitabında Muhammed Gazali, Seyyid Kutub'u tamamlama babından şöyle der: "İsrail'den önce bütün ömrünü halkını kandırmakla geçiren Arap rejimleriyle kendisini gevşeklik ve illüzyona kaptıran Arap toplumları çökecek ve yıkılacaktır. Amca, dayı rezil etmeden ve yabancı onurunu kırmadan o kendi kendini imha edecektir. Fıtratın, ruhların bozulması ve yapıların çökmesi kadar ülkelerin direncini ve dokunulmazlığını kimse kıramaz ve muhteşem direniş potansiyelini eritemez, gölgeleyemez. Ekonomik dengelerin ve adalet terazilerinin bozulması kadar kimse bir milletin özüne dokunamaz. Bunun sonucunda halk bölük bölük, parça parça olur, küçük bir kısmı nimet ve lüks içinde yüzerken geri kalan çoğunluk tükenmişlik ve perişanlık girdabında boğulur." Şeyh Ahmet Yasin o günleri şöyle anlatıyor: "Araplar bize kendini savunma hakkı bile tanımadılar. İsrail karşısında tutunamadıklarında, yenildiklerinde biz de hükmen yenilmiş olduk. Silahlarımız elimizde olsaydı hadiselerin seyri farklı olabilirdi." Gazze'ye hicret. 1948 yılında Siyonistler karşısında tutunamayan Arap orduları yüzünden Askalan'daki topraklarını terk etmek ve ailecek Gazze'ye göç etmek ve yerleşmek zorunda kalırlar. Gazze'de yeni yurtlarında diğer muhacir ve göçmenler gibi geçim derdine düşerler. Bazı arkadaşlarıyla birlikte Gazze'de görevde olan Mısır ordusunun yemekhanelerinden artan yiyecekleri ailelerine taşırlar. Bir yıl okulunu boşlayarak bir ful, iri bakla lokantasında çalışmaya başlar. Ertesi yıl yeniden okuluna devam eder. Felaketler peşini bırakmaz ve 16 yaşında arkadaşlarıyla oynarken yere düşer ve bunun sonucu olarak sakatlanır ve felç olur. Artık hayatını bu hal üzere idame ettirecektir. Sağlık sorunları bununla da kalmaz. Tutukluluk dönemlerinde İsrail askerlerinin yüzüne vurmaları sonucu sağ gözü görmez hale gelir. Sol gözü de zorlukla görmektedir. Aynı zamanda hapishane şartlarında işitme kaybı da yaşamıştır. Süreçte akciğerlerinde de sıkıntılar baş göstermiştir. 1957-1958 eğitim yılında lise diplomasını alır ve başlangıçta sağlık durumu nedeniyle itirazlar gelse de ders verme imkanına kavuşur. Böylece 7 kişilik ailesinin geçimine mali destek olma fırsatını yakalar. Siyasi faaliyetleri. Liseden mezun olduktan sonra katıldığı siyasi etkinliklerde hitabet yönü keşfedilir ve bu melekesi giderek gelişir. Bu melekesinin gelişmesi ise hem dikkatleri hem de husumetleri üzerine çeker. Özellikle de Mısır'a karşı üçlü saldırı sırasında ve sonrasında gösterilere katılır ve burada ateşli nutuklar irad eder. Gazze'nin uluslararası bir idareye devredilmesine karşı çıkar ve Mısır idaresinin geri dönmesini ister. Yıldızı parladıkça sıkıntılar da artar. Söz gelimi Mısır'daki iç çekişmeler Gazze'ye yansır ve Mısır muhaberatı İhvan'la bağlantısı şüphesiyle 1965 yılında Ahmet Yasin'i tutuklar ve bir ay boyunca tek kişilik bir hücrede tutulur. Ardından irtibat bulunamadığından salıverilir. Mısırlılarca tutuklanması psikolojisinde derin izler bırakır ve otoritenin meşruiyetinin sadece adalete bağlı olduğu kanaatine varır. Zulümden ve ehlinden nefret eder. Direniş odağı haline gelmesi. 1967 yılında 5 Haziran tarihinde yapılan savaşla birlikte İsrail, Gazze'de olmak üzere Akdeniz'de Ürdün Nehri arasındaki Filistin topraklarını tamamen ele geçirir.
egemen olur. Ele geçirdiği topraklar arasında Mısır'a ait Sina Yarımadası da vardır. Şeyh Ahmet Yasin bu hezimetin ardından Abbasi Mescidinde ateşli vaazlar vermeye başlar ve halkı direnişe çağırır. Ayrıca şehitler ve tutuklular yararına yardım toplar, sonra da Gazze'de faaliyete geçen İslam Birliği'nin başkanı olarak görev yapmaya başlar. Fikir olarak Şeyh Ahmet Yasin, Müslüman kardeşlerin fikriyatını ve çalışma prensiplerini ve ümmetin meseleleri çerçevesinde cevval ve hareketli karakterini benimser. 1982 yılında İsrail makamları tarafından silah bulundurmak ve militarist bir örgüt kurmak suçuyla tutuklanır, yargılanır ve 13 yıla mahkum edilir. 1985 yılında esir değişiminden yararlanarak serbest kalır. 1987, Hamas'ın kuruluşu ve intifadanın alevlenmesi. 1987 yılı Filistin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Abdullah Azzam gibilerin de tespitleriyle 1978 ve sonrasında başlayan Afgan cihadı Filistin'de de akisler meydana getirir ve domino etkisi yapar. Bunun sonucu olarak işgal altındaki topraklarda bir direniş hareketi mayalanmış ve ihvan eksenli olarak Hamas, İslami Direniş Hareketi ete kemiğe bürünmüştür. İsrail bu halk hareketiyle başa çıkamamış ve bu da önce Ebu Cihat, Halil Vezir ve Ebu İyad, Salah Halef gibi FKÖ bağlantılı liderlerin öldürülmesini, ardından da Filistin Kurtuluş Örgütü ile uzlaşmasına neden olmuştur. 1987 intifadası aynı zamanda Mescitler İntifadası olarak da kayda geçmiştir. İntifadanın patlak vermesinin ardından İsrail'in tatbikatı artmış ve 1988 yılında evi basılmış ve Lübnan'a sürgün edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 18 Mayıs 1989 tarihinde birçok Hamas mensubuyla birlikte tutuklanmış ve 16 Ekim 1991 tarihinde bir İsrail mahkemesi tarafından ömür boyu hapse ve artı 15 yıla mahkum edilmiştir. 1997 yılında Halit Meşal'e yönelik olarak Mossad'ın başarısız bir suikast girişiminden sonra yakalanan Mossad ajanlarına mukabil takas suretiyle Şeyh Ahmet Yasin'in salıverilmesi sağlanmıştır. İsrail 6 Eylül 2003 tarihinde ilk kez Şeyh Ahmet Yasin'e yönelik olarak suikast girişiminde bulunmuş ama bunu hafif sıyrıklarla atlatmıştır. İkinci suikastı ise bizzat Ariel Sharon yönetmiş ve 22 Mart 2004 tarihinde şehit edilmiştir. Geleceğe dair öngörüleri. İsrail'in kuruluşunun 50. yıl dönümünde 1998 El Cezire'den Ahmet Mansur'a bir mülakat vermiş ve burada gelecekle ilgili tasavvurlarını paylaşmıştır. İbni Halduncu bir yaklaşımla devletlerin ömrünü organik bir canlıya benzeterek İsrail'in sonunun da göründüğünü söylemiştir. Ahmet Mansur'a 2027 yılında İsrail'in son bulacağını ifade etmiştir. Neden bu tarih sorusuna ise şöyle karşılık vermiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Onu esas alıyoruz. Kur'an bize 40 yıllık devrelerden bahseder ve buna kıyasla 3-40 yılda İsrail'in ömrünün tamam olacağına inanmaktayım. 2-40 yıl içinde Nekbe dönemi yaşadık, atlattık. İkinci 40 yıl içinde ise intifadayı idrak ettik. Üçüncü 40 yılda ise İsrail'in sonuna tanıklık edeceğiz. Bu Kar'ani bir okuma biçimi ve istişfaftır. Geleceği önceden kestirmek ve olayların maverasını görebilmektir. Allah Beni İsrail'i 40 yıl Tih çölünde kalmaya mahkum etmiştir. Niçin? Nesillerin değişmesi ve pısırık nesillerin gidip yerine savaşçı bir kuşağın gelmesi için. Nekbe nesli nöbetini intifada nesline devretmiştir. Şimdi sırada kurtuluş nesli vardır. Şeyh Ahmet Yasin o dönemde Amerikalıların Hamas'ı etkisiz hale getirebilmek için izledikleri politikaya parmak basar. Bu mali kaynaklarının kurutulması planıdır. Kaynakların kurutulması tabirini ilk kullananlardan birisi de Nahda Hareketi lideri Raşit Gannuşi olmuştur. Bu yöntem
küresel olarak bütün İslami kesimlere karşı kullanılmak istenmiştir. Yumuşatmak için de benzeri bir yöntem devreye sokulmak istenmiştir. Bu da mali teşvikler yöntemidir. Kaynakların kurutulması programı çift taraflı işleyen ve kesen bir sistemdir. Nitelikli sanayi bölgeleri bu yönde geliştirilmiş projeler cümlesindendir. Yine Bahreyn'de Trump yönetiminin zorlamasıyla ekonomik ağırlıklı bir Filistin toplantısı icra edilmiş, Mahmut Abbas yönetimi de bu toplantıyı boykot etmiştir. Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen ve Filistin'in ekonomik açıdan kalkındırılması için mali destek teması taşıyan Refah için Barış Çalıştayı 25-26 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi ama beklenen ilgi sağlanamadı. Daha fare doğurmuştur. Ahmet Yasin'in öngörüsüne göre Filistin ufukta kurtuluş neslini bekliyor. Şeyh Ahmet Yasin'in ümmetin suskunluğunu şikayeti. Bağdatlı meşhur vaiz Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi, bir zamanlar vaaz kürsüsünde Haçlılar karşısında ümmetin halini ve vazifesini yapmayan erlerini Allah'a şikayet etmişti. 2014 yılında bombardımanda ağır yaralanan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, "Gidince sizi Allah'a şikayet edeceğim" sözleriyle dünyaya şikayet etmiştir. Filistin davasının Yılmaz savunucularından şehit Şeyh Ahmet Yasin'in mektubu. Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde her türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında. Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçileri görmezden gelirken, omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye. Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu sus pus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti safsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları, Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen
mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime? Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırslar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı ve birliğimiz bozuldu. Yollarımız ayrıldı. Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyoruz. Onca ihanet şebekeleri ve cepheleri arasında yine de direniş odakları ve adacıkları görebiliyoruz. Bu da Hakk'ın kıyamete kadar yenilmeyeceğini ortaya koyuyor. Mustafa Özcan, Şeyh Ahmet Yasin'in Kurtuluş Nesli Müjdesi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: www.kujundzsu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

İmam Ahmet bin Hanbel. Onu tanıyanlardan biri bir yolculuk esnasında elinde yazı hokkası ve kalemi işittiklerini yazarken gördüğünde şöyle der. Rivayet ettiklerin pek çok, ezberlediklerin kafi. Bir Kufe'ye, bir Basra'ya, ne zamana kadar bu, yeter artık dediğinde, ilim sevdalısı İmam Ahmet ona şöyle cevap verir. Hokka ve kalemle mezara kadar ben ilim peşindeyim. İmam Ahmet adıyla ve Ebu Abdullah künyesiyle meşhur olan Ahmet bin Muhammed bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Hicri 164, miladi 780 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Dedesi Hanbel bin Hilal, Emeviler devrinde Serhas'a vali oldu. Abbasilerin kurulma devresinde onların safına geçti. Abbasiler devrinde de Serhas'a vali olmaya devam etti. Babası Muhammed asker, annesi ise cömert bir kimseydi. Ahmet daha küçük yaşlarda babasını ve dedesini kaybeder. Daha küçük yaşta öksüz kalınca bakımını annesi üstlenir. Babasının bıraktığı bir evin kira ücretiyle ömrünü kıt kanaat bir şekilde yaşar. Abbasi sultanlarından mütevekkilin kendisine kese kese altın teklifini reddederek ömrünün sonuna kadar mütevazı bir hayat sürdürdü. Maddi zorluklar içinde bir ömür süren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh başından geçenler hakkında şöyle der. 3 defa hac vazifesini ifa ettim. Üçüne de yaya olarak gittim. Bu hac yolculuklarından bir defasında ancak 30 dirhem harcadım. Bazısında yolu şaşırdım, bazısında da yaya olarak yürüdüm. Yolumu bulabilmek için şöyle dua ediyordum. Ey Allah'ın kulları, bana yolu gösterin. Nihayet yolu bulmaya muvaffak oldum. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh çocukluğunu Bağdat'ta geçirdi. Bu dönemde Bağdat bir ilim merkeziydi. Daha küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra toplumda ahlakı beğenilen bir kimse oldu. Onun bu vasıfları zamanındaki alimlerin dikkatini çekmiş, Heysem bin Cemil onun için şöyle demiştir. Eğer bu genç sağ olursa zamanının halkının imamı, rehberi olur. Annesinin kendisine şefkatle davranarak kendisini ilme teşvik ettiğini söyleyen İmam Ahmet, annesinin kendisini ilim meclislerine gönderirken uyguladığı örnek davranışı şöyle aktarır. Hadis dersine erkenden gitmek isterdim. Anam elbiselerimi alıp saklardı, sabah olsun da insanlar işlerine gitsin diye bekletirdi. Erkenden salmazdı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hayatının ilk zamanlarında hadis ilmine yönelerek bu alimlerden ders alır. İlk defa İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebesi ve zamanın Bağdat kadısı olan İmam Ebu Yusuf'tan ders aldı. Onun hayatındaki yeri hakkında şöyle demektedir. Kendisinden ilk hadis yazdığım kimse Ebu Yusuf'tur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bundan sonra ömrünün sonuna kadar sürecek bir ilim yolculuğuna başladı. İlk olarak Bağdat'ta bulunan alimlerden hadis öğrenmeye başlamış ve 7 yıl süren bu zamandan sonra 16 yaşında Hicaz, Şam, Basra ve Kufe'de bulunan alimlerden hadis öğrenmek için yollara düşmüştür. Bunun yanında tabiinden fıkıh ilmini de öğrenmiştir. İlim için çeşitli hocalardan dersler alan imam, dönemin büyük hadis alimlerinden Süfyan bin Uyeyne, Yahya bin Said el-Kattan
Abdurrahman bin Mehdi, İmam Şafii ve Abdurrezzak bin Hemmam'dan ders aldı. Onlardan öğrendiği rivayetleri kaydeder, hadis konusunda meşhur olmuş bir alemin ismini duydu mu, onlardan hadis dersi almak için büyük gayret göstermiştir. Kendisinden en çok hadis yazdığı hocası ise Veki bin Cerrah'tır. Onun hadis öğrenmek için 5 defa Hicaz'a gittiği rivayet edilir. İlk gittiği seyahatinde İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile Mescid-i Haram'da ders verirken görüşür. Şafii'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Daha sonra Bağdat'a gittiğinde Şafii ile görüşen İmam Ahmet, Mısır'da da kendisinden dersler alır. İmam Şafii onun hakkında şöyle demiştir: Bağdat'tan ayrıldığında arkamda Ahmet bin Hanbel'den daha fakih, daha dindar, daha zeki, daha zahit ve alim bir kimseyi bırakmadım. Onun da İmam Şafii rahmetullahi aleyh hakkındaki şu sözü meşhurdur: Allah-u Teala her 100 yıl başında bu ümmetin dini işlerini doğrultacak birini gönderir. Bundan önceki 100 yıl başında Ömer bin Abdülaziz geldi. Umarım ki içinde bulunduğumuz bu 100 yılın adamı Şafii olur. Ahmet bin Hanbel hafızası güçlü olduğu halde her işittiğini kaydedip yazardı. Hadisi başkasına naklederken ezberlemiş olduğu halde onu ezberden değil yazdığından naklederdi. Hadis talebi için Kufe'ye gitmek istediğinde Bağdat'a yakın olduğu halde bu seyahatte çok meşakkat çeker. Kufe'de ikameti hiç de rahat olmadı. Kendisinin anlattığına göre öyle bir evde kaldı ki uyurken başının altına yastık yerine kerpiç koyar öyle uyurdu. Bu zorluğa rağmen onun isteği şu olur: Elimde 90 dirhem param olsaydı Cerir bin Abdülhamid'den ders almak için Re'ye giderdim. Bazı arkadaşlarımız gittiler, ben gidemedim. Çünkü elimde avucumda bir şey yoktu. Kendisi şöyle anlatır: Hicri 198 yılında hacca gidip daha sonra Yemen'de büyük alim Abdurrezzak bin Humam rahmetullahi aleyh ile görüşecektim. Bu düşüncemi haçta yol arkadaşı, ilim talebinde yakın arkadaşı olan Yahya bin Ma'in'e açtım. O da kabul etti. Bu niyetle Mekke'ye gittik ve hac vazifesini ifaya başladık. Kabe'de kudum tavafını yaparken bir de baktık ki Abdurrezzak da hacca gelmiş, tavaf yapıyor. Onu Yahya gördü, kendisini eskiden tanıyordu. Selamlaştıktan sonra bu da kardeşin Ahmet bin Hanbel diyerek beni tanıttı. Abdurrezzak benim için şöyle dedi: Allah ona selamet, sebat versin. Onun daima iyi haberlerini alıyorum. Yahya, Yemen'e gelip senden hadis dinleyip yazalım, olur mu? Dedi. Ben, hocadan niçin böyle randevu alıp söz verdin? Dediğimde, Yahya da, Allah seni bir ay gitme, bir ayda dönme yolculuğu çilesinden kurtardı. Seyahat masrafı da yanına kâr kaldı dedi. Ben de San'a'da kendisinden hadis öğrenmeye niyet ettim. Bu niyetimi bozamam dedim ve San'a'ya gitmek için haçtan sonra yola çıktım. San'a'ya giderken yolda param tükendi ve zor şartlarla yüz yüze kaldım. Ancak deve bakıcılığı yaparak varabildim. San'a'ya vardığım zaman alim Abdurrezzak rahmetullahi aleyh de yardım etmek istedi ancak kabul etmedim. Yemen'de geçirdiğim 2 yılda İbn Şihab ez-Zuhri ve Said bin Müseyyep'ten de hadisler öğrendim. Dostlarına ara ara nasihat mektupları gönderen İmam Ahmet yine bir gün bir dostuna şöyle yazdı: Sen öyle bir zamandasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ona erişmekten Allah'a sığınırdı. Görmüyor musun? O zamana geldik ki ilim az, sabır az, hayır işlerine yardım eden az. İnsanlar bozuldu.
fesat aldı yürüdü. Dünyanın tadı kalmadı. Eskilerin çağını arıyoruz. Bir köşede sessizce yaşamaya bak. Bu zaman öyle zaman. İnsanlar arasında yaşamak zor. Eskiden insanlar birbiriyle karşılaştılar mı yardım ederlerdi. Bugün bunların hepsi gitti, kalmadı. Bulduğun hazır fetva ve meseleleri ganimet bil. Sakın benim sözümle amel edilsin, benim kavlim etrafta duyulsun veya benim sözüm tutulsun diyenler gibi olma. Sakın başa geçmeyi isteme. Adam var, başa geçmeyi altın ve gümüşten daha çok sever. Onun hayatını aktaran rivayetlerde Bağdat'ta dersini dinleyenlerin 5000 olduğu söylenir. Onun dersini dinleyip not tutanların ise 500 kadar olduğunu söylerler. Bu da onun ilmi meclisinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. O, 40 yıla yakın ders halkalarında hadis rivayetinde bulunur. Hadis ders halkasının yanında fıkıh ve fetva konusunda da ayrı bir ders halkası kurarak öğrendiklerini insanlara aktarır. Onun hem derslerine katılan hem de hayatı hakkında Menakıb-ı Ahmet eserini yazan büyük alimlerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ebu Abdullah'ın dersine 12 yıl devam ettim. O, Müsned kitabını çocuklara okurdu. Ben ondan tek bir hadis bile yazmadım. Ben onun ahlakına, doğruluğuna, edep ve nezaketine hayrandım. Yetiştirdiği oğulları Salih ve Abdullah, onun müsnedini ve mezhebini yaşattılar. Böylece Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluştu. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu geniş bir kap içinde yıkadı ve o sudan içti. Yine o şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın sünnetine olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir: Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmemiş olmayayım. İbrahim bin İshak el-Harbi rahmetullahi aleyh de onun hadis konusunda gösterdiği gayreti şöyle ifade ediyor: Said bin Müseyyep kendi zamanında, Süfyan-ı Sevri kendi zamanında, Ahmet bin Hanbel de kendi zamanında en çok hadis ezberleyenlerdir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh döneminde İslam'ın akidesine ters olan her türlü düşünceye karşı da savaşmış bir kimsedir. Bu dönem için İslam tarihçileri Mihne Günleri adını verir. Bu dönemde ortaya büyük bir fitne olarak Kur'an mahluktur düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dönemin Tarsus'ta bulunan Abbasi Sultanı Me'mun kendisine Kur'an mahluktur fikrini kabul etmesini söylemiş, kabul etmeyince Bağdat'tan Tarsus'a zincire vurularak götürülür. Ancak Rakka'da Me'mun ölünce tekrar Bağdat'a götürülerek hapsedildi. Daha sonra gelen Mu'tasım da aynı fikirlere sahip olmuş ve İmam Ahmet hapiste kalmaya devam etmiştir. Hapsedildikten bir yıl sonra Mu'tasım'ın huzuruna getirilip fikrinden dönüp dönmediği sorulduğunda aynı fikirde olup Kur'an Allah'ın kelamıdır der ve kendisine yapılan işkence dolu günler devam eder. Onun şiddetli kamçı darbeleriyle inlediği halde
orucunu dahi bozmadığı görülünce, kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere maruz kaldı. Bundan dolayı hadiste müminlerin emiri sayılan Ali bin Medini şöyle demiştir: Allah bu dini Ridde günü Ebu Bekir'le, Mihne günü de Ahmet bin Hanbel'le yüceltmiştir. Mutasım öldükten sonra yerine geçen Vasık, Kur'an mahluktur meselesini mekteplerde resmi olarak okuttu. Büyük İmam, 2 yıl 4 ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başlar. 5 yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. Vefatına yakın hastalığı ağırlaşan ve vefat edeceğini hisseden İmam Ahmet, yanında bulunanlara kendi yanında bulundurduğu Hazreti Peygamber'in 3 tel saçından ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder. İşkenceye tabi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını ister. İlim ve ilmi hakikatlerin insanlara öğretilmesi uğruna çok büyük sıkıntılara göğüs geren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, miladi 855, hicri 241, miladi 855 yılı Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Bağdat'ta vefat etti. İslam tarihçileri cenazesine 800 bin kişinin katıldığını söyler. Mezarı 7. asırda Dicle Nehri'nin taşmasında sulara kapılıp kaybolmuştur. Yakın arkadaşı Yahya bin Ma'in onun hakkında şöyle söyler: Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettim. Vallahi biz Ahmet'in dayandıklarına dayanamayız. Onun yoluna takat getiremeyiz. Kendinde bulunan üstünlüklerden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Onunla görüşenlerden biri onu şöyle anlatıyor: İmam Ahmet'in zamanında yaşayanlardan gördüklerimin içinde onun kadar dindar, nefsine hakim, fakih, edepli ve terbiyeli, güzel ahlaklı, kalbi temiz ve sebatlı, sohbeti hoş, gösterişten uzak birini görmedim. Allah ona rahmet etsin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani

0: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz. Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM.
15: www.ozelfm.net.
14: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Allah Teala'nın Celle Celaluhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği ilimlerden bahsediyorduk. Şurada kaldık. Müşrikler, Mekkeli müşrikler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği ilimleri vahiy yoluyla Allah Teala'dan aldığını değil de bir takım insanlardan öğrendiğini ileri sürdüler. Çünkü vahiy zihinleri, havsalaları bir türlü almıyordu. Allah Teala'nın bir insana böyle ilimler öğretebileceğini düşünemiyorlardı. Böyle iddialarda bulunuyorlardı. Evet, şimdi şurada kaldık. Lem yektüb ve lem yakra ve la urife bi sohbeti men hâzihi sıfetuhu. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazmamıştır, okumamıştır. Bu dilleri bilen kimselerle uzun süre sohbet ettiği de bilinmemektedir. Şunu söylemiştik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arabistan'ın muhtelif yerlerinden çeşitli insanlar geliyordu. Ve şöyle de bir misal vermiştik, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde farklı lehçeler kullanan insanlar var, Karadenizliler var, Doğu Anadolu insanları var. Onların Türkçeyi telaffuzları farklı farklıdır. Araplar için de durum böyledir. Efendimiz her birinin lehçesiyle, ağzıyla onlara hitap ediyordu. Ve diyorlardı ki mutlaka bu dilleri bilen birileriyle uzun süre sohbet etmiştir, onlardan istifade etmiştir. وَلَا نَشَأَ بَيْنَ قَوْمٍ لَهُمْ اِلْمٌ وَلَا كِرَاءَةٌ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْاُمُورِ وَلَا اُرِفَ هُوَ قَبْلُ بِشَيْءٍ مِّنْهَا. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dilleri bilen ve bu dilleri efendim okuyup öğrenen bir toplumda da yetişmemiştir. Çünkü Mekke'de halis muhlis Kureyş Arapçası, en sahih Arapça konuşuluyordu. Ayrıca orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği ilimleri bilen kimseler yoktu. Server-i Enbiya'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de böyle şeylere ilgi duyduğu bilinmemektedir. Yani başka ilimlere merakı olduğu konusunda da bir malumat yoktur. Öyle bir şey yok. Kâle Allah-u Teala, nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَعْبَ الْمُبْتِلُونَ. Bu Ankebut suresinin 48. ayeti kerimesidir. Sultan-ı Resul Efendimizin bu halini Allah Teala Hazretleri şöyle ifade etmektedir. Sen bu Kur'an'dan evvel ne bir kitap okuyordun ne de onu elinle yazıyordun. Yani okuma da bilmiyordun, yazma da bilmiyordun. Öyle olsaydı, şayet okuyup yazsaydın, batıla uyanlar şüpheye düşerdi. Bu ayette bunu gösteriyor. Yani okuma yazma bilseydi Peygamber Efendimiz, onun düşmanları, müşrikler, kafirler derlerdi ki nasıl olsa okuma yazma biliyor, bunu başka kitaplardan öğrendi. Veya başka insanlardan ilim tahsil etti filan diyebilirlerdi. Onun için demek ki Allah Teala belirtiyor. Sana okumayı yazmayı bunun için öğretmedik biz. Ki şüpheciler iftira atmasınlar diye. İnnemâ kânet gâyetü ma'arifil arabi en nesebe ve akhbâra evâiliha ve şîra vel beyâne ve innemâ hasale zâlike lehum bâdet teferruhi li ilmi zâlik vel iştigâl bi talebihi ve mübâhaseti ehlihi anhu. Peki Araplar en çok neyi öğrenmeye çalışırlardı? Neye merakları vardı? Müellifimiz onu anlatıyor. Kabilelerinin soyunu, ki ona ensab ilmi diyoruz. Nesep ilmi, soy bilgisi. Bunu öğrenmeye çalışırlardı. Buna çok meraklıydılar. Atalarının hayatını öğrenmeye çalışırlardı. Onların yaptıkları savaşları öğrenmeye çalışırlardı. Buna Eyyamül Arap diyoruz. Arapların savaşları meşhurdur. Birbirleriyle yaptıkları savaşlar meşhurdur. Arapların en çok ilgilendiği bir şey de şiir ve sanatlı konuşmaktır. Yani badiye dediğimiz çölde yaşayan kimseler çok güzel şiirler söylüyorlar. Ve Arapçayı en ince yönüne varıncaya kadar da onlar konuşuyordu. Araplar çocuklarını niçin badiyeye, çöle, süt anneye veriyorlardı? Dili güzel öğrensinler. Arapçayı en iyi bilenler, köyde yaşayanlar, bugünün aksine değil mi? Efendim. Onun için hem oranın havası, badiyenin havası iyi geliyordu çocuklara. O sebeple çocuklarını süt anneye veriyorlar. İşte Araplar bu bilgileri elde etmeye çalışırlardı. Saydığımız bu konuları iyi bilen kimselerin etrafında toplanırlardı ve onlara bu konuları sorarlar, öğrenirlerdi. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz ensab ilmini, nesep ilmini en iyi bilenlerden. O da bilemediği konuları Peygamber Efendimiz'e sorardı. Demek ki Peygamber Efendimiz en mükemmel manada biliyor. Yani Allah Teala ona bildiriyor. Ve hazel fennü nuktatun min bahri ilmihi sallallahu aleyhi ve sellem. Müellifimiz diyor ki Arapların öğrenmeye çalıştığı bu bilgiler var ya, onlar Sultan-ı Enbiya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği ilim denizi, bildiği ilim deryası yanında bir nokta gibi bir şeydi. Onun bildiği daha nice muazzam şeyler vardı. Bunlar hiçbir şey değildi. وَلَا سَب۪يلَ اِلَى جَحْدِ الْمُلْحِدِ لِشَيْءٍ مِمَّا زَكَرْنَاهُ وَلَا وَجَدَ الْكَفَرَةُ حِيلَةً ف۪ي دَفْءِ مَا نَصَصْنَاهُ اِلَّا قَوْلَهُ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ. Bu söylediğimiz hususları diyor müellifimiz, İslam düşmanı olan bir kimse bile reddedemez. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki bilgisini kimse reddedemez. Zaten kafirler Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz üzere bu bilgilere esatirul evvelin, eskilerin masalları diyorlar. Peygamber Efendimiz'in anlattığı şeylere önemsemiyorlar güya. Ve innemâ yuallimuhu beşer. Mutlaka bu bilgileri ona biri öğretiyor diyorlar. Bir insan öğretiyor. Ama bulamıyorlar. Öyle bir insan yok ki zaten. Fakat iftira. Hani iftira et, çamur at izi kalsın kabilinde. Böyle diyorlar. Ona mutlaka bunları biri öğretiyor. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'in ifadeleridir. فَرَدَّ اللّٰهُ قَوْلَهُمْ بِقَوْلِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ lisanul lezî yulhidûne ileyhi acemiyyun ve hâzâ lisanun arabiyyun mübîn. Allah Teala Nahl suresinin 103. ayeti kerimesinde kafirlerin bu iddiasını, bu ithamını şöyle reddetmiştir. Ona Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini ileri sürdükleri kimsenin dili yabancıdır. Şimdi anlatacağız. Bazı köleleri işaret ediyorlar. Rum köleler filan var. Mutlaka onlardan öğrenmiştir bu anlattıklarını filan diye. Başka türlü izah edemiyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki, ona Kur'an-ı Kerim'i öğretti diye ileri sürdükleri adamların dili yabancıdır. Kur'an ise açık ve anlaşılır bir Arapçadır. Yani Arapçayı doğru dürüst konuşamayan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti kerimeleri nasıl öğretecek? Çünkü hepsini meftun eden bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'in. Onlar da biliyorlar. Okuyorlar ve tesirinde kalıyorlar. Anlattığımız üzere gece geliyorlar, Peygamber Efendimiz veya Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim okurken yüksek sesle onu dinliyorlar ve hayran kalıyorlar. Şimdi bu kadar güzel, ki kendileri de güzel Arapça konuşuyor, bu kadar güzel Arapçayı bilmeyen, doğru dürüst bilmeyen, konuşamayan bir köle öğretebilir. Şimdi Kadı İyaz bu kafirlerin iddiaları nereden kaynaklanıyor bize onu anlatarak diyor ki sümme ma kaluhu mukaberatul iyan fe innellezî nesebû ta'limehu ileyhi imma selmanul farisi evil abd el errumi. Kafirlerin Peygamber aleyhisselam hakkındaki, hani o Kur'an'ı bir başkasından öğreniyor diye iddia ediyorlar ya, bu iddiaları tamamen temelsizdir diyor. Kafirler bu iddiayı iki kişiye dayandırıyor. Yani Peygamber Efendimiz şu iki kişiden ilim öğrenmiştir diyorlar. Bunlardan biri Selman-ı Farisi'dir. Diğeri de aslan Rum olan bir köledir. İki yabancı var orada. Olsa olsa bunlardan öğrenir diyorlar. Ve Selmanu innema arafahu ba'del hicret ve nuzulil kesiri minel Kur'an ve zuhuri ma la yen'attu minel ayat. Halbuki Selman-ı Farisi ne zaman Müslüman oldu? Hatırlayalım. Daha evvel biz de okumuştuk. Diyor ki müellifimiz, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti nazil olduktan sonra Müslüman oldu. O zamana kadar Fahri Cihan Efendimizin peygamber olduğunu gösteren nice mucizeler ortaya konmuş ve duyulmuş. Selman-ı Farisi'nin macerasını biliyoruz. O bir Medine'de köleydi. Server-i Enbiya Efendimiz'i Medine'ye hicret ettikten sonra tanımıştı. Yani Efendimiz'in 13 yıl Mekke hayatı var, 10 yıl Medine hayatı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile nerede tanıştı? Medine'de tanıştı. Medine'de bir köleydi şey, bir Yahudi'nin kölesiydi Selman-ı Farisi Hazretleri. Ve emmer Rumi, Rum köleye gelince, yani ondan faydalandı diyorlar ya, فَكَانَ اَسْلَمَا وَكَانَ يَقْرَهُ عَلَى النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْتُلُفَ فِسْمِه۪ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden ilim öğrendiğini ileri sürdükleri Rum köleye gelince o Mekke'de Müslüman olmuştu. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirdi ve ondan Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri öğrenirdi. Adı hakkında çeşitli görüşler vardır diyor ki, mesela bunlardan biri Ya'iş deniyor. Yani tanınmıyor bu adam kimdir, hakkında fazla bilgi yok. Ve kıyıl bel kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yeclisu indehu indel merva ve kilâhumâ âcemiyyül lisân. Bu konuda bir başka rivayet daha var. Buna göre bir Rum köle vardı. Bir başka Rum köle vardı. Bu Müslüman değildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip gelmezdi. Ama Allah'ın elçisi belki İslamiyet'i kabul eder bu adam diye onun yanına gider gelirdi zaman zaman. Bunda bir kabiliyet görüyor Peygamber Efendimiz, onun yanına gidiyor. Bu kölenin Merve semtinde dükkanı vardı. İki Cihan Güneşi Efendimiz zaman zaman o adamın, o kölenin dükkanına giderdi. Orada otururdu. Selman-ı Farisi'ye gelince o da Arapçayı bilmezdi. Bu Rum köle de Arapçayı bilmezdi. Yani çat pat konuşurlardı. Selman-ı Farisi adı üzerinde. Nereli? Farslı. Yani İran. Evet. Humul fusaha'ul lüt vel hutaba'ul lüsn kad acezu an muaradati ma etabihi vel ityani bi mislihi vel an fehmi vasfihi ve sureti te'lifihi ve nazmihi fe keyfe bi acemi elken fe keyfe bi acemiyin elken. Bu konuda bir başka rivayet daha var. Buna göre bir Rum köle, evet bu Rum köle Resulullah'ın ve İslamiyet'in şöyle diyelim, evet onu anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslamiyet'in düşmanları olan Kureyş kabilesine mensup veya diğer kabilelere mensup kişiler Arapçayı hem iyi bilirlerdi hem de güzel konuşurlardı. Halis muhlis Arap oldukları için. Buna rağmen onlar Nebiler Sultanı Efendimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim'e sözde de karşı koyamadı. Yani biz de bunun gibi sözler söyleyebiliriz diyorlardı ama bir benzerini getiremediler. Denediler, olmadı. Allah'ın kitabının bir benzerini getiremediler netice itibariyle. Onun mahiyetini anlayamadılar. Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini anlayamadılar. Kur'an-ı Kerim'in yazılışını ve söz dizimini anlayamadılar. Mahiyetini anlayamadılar. Yani onlar da Arapça konuşuyor ama Kur'an-ı Kerim de Arapça fakat farklı bir Arapça. Onları büyüleyen, hayran kaldıkları bir Arapça ama daha evvel bir benzeri söylenmemiş bir Arapça. Öyle değil midir? Yani mesela Türkçeyi de çok güzel bilen insanlar var. Efendim. Diyelim ki Mehmet Akif'in Türkçesi, Yahya Kemal'in Türkçesi. Evet. İnsanlar onun gibi söylemeye çalışıyor ama olmuyor. O bir başka söylüyor. La teşbih ve la benzemez. İşte efendim Kur'an-ı Kerim de öyle bir Arapça ki hayran kalıyorlar. Ama benzerini ifade edemiyor. Dediğim gibi söz dizilişi farklı. Halis Arapların yapamadığı bir şeyi doğru dürüst Arapçayı konuşamayan bu zavallılar mı diyor Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'deki derin ilimleri öğretecekler. Olabilir mi? Nasıl öğretecekler? Evet. Devam edelim. Naam ve kad kâne Selman ev bel'âmur rûmî ev ya'iş ev cebr ev yesârun alâhtilâfihim fismihî beyne ezhurihim yükellimûnehum medâ âmârihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme din öğrettiği söylenen bu kölelere şöyle bir bakalım diyor. Biri Selman-ı Farisi, diğeri de adı Bel'am er-Rumi mi, Ya'iş mi, adı tam bilinmiyor diyor, Cebir mi, Yesar mı olduğu tam manasıyla bilinmeyen bir Rum köle. Bunlar o güne kadar cahiliye halkının İslamiyet'ten önceki devre cahiliye devri diyoruz ya. Bu cahiliye halkının arasında yaşadılar ve onlarla konuştular. Bu bahsettiğimiz iki kişi. فَهَلْ هُكِيَ عَنْ وَاهِدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ مِسْلِ مَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَلْ عُرِفَ وَاهِدٌ مِنْهُمْ بِمَارِفَةِ شَيْءٍ مِنْ زَالِ Diyor ki Kadı İyaz rahimahullah, adlarını saydığımız bu şahıslardan birinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, ortaya koyduğu Kur'an-ı Kerim'e benzeyen bir şey söyledikleri hiç duyulmuş mudur? Daha evvel onların arasında yaşıyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ilimleri onlardan öğrendiyse, Peygamber Efendimiz Medine'ye gelmeden önce o Medine'de yaşayan kölelerden buna benzer bir şey duymuşlar mı diyor. Ne güzel yerden yakalıyor değil mi? Onlar da bu bilgiler olsaydı bir şeyler söylerlerdi. Sonra da etrafındakiler derlerdi ki ya bu adam zaten eskiden de söylüyordu. Bundan öğrenmiş derler. Ama böyle bir şey yok. Bu kimselerden biri Peygamber-i Zişan Efendimiz'in bildiğini zikrettiğimiz sadece birinden bile bu kimselerin Peygamber Efendimiz'in zikrettiği ilimlerden sadece birinden bile haberdar olduğu duyulmuş mudur? Yok. Duyulmamıştır. Evet. Yani onların böyle bir şey bildiği yok. Ve ma mena'al aduvve hineizin ala kesreti adedihi ve du'u bi talebihi ve kuvveti hasedihi en yeclise ila haza فَيَأْخُزَ عَنْهُ اَيْضًا مَا يُعَارِضُ بِهِ وَيَتَعَلَّمُ مِنْهُ مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى شِيَعَتِهِ كَفِيلِ مَدْرْ بِنْ هَارِسْ بِمَا كَانَ يُمَخْرِقُ بِهِ مِنْ اَخْبَارِ كُتُبِهِ Evet, bu konu birbiriyle alakalı olduğu için bölmedim. Hepsini bitireyim diye şey yaptım. Diyor ki müellifimiz, madem ki bu Arap olmayan köleler, sözünü ettiğimiz bu ilimlerde bilgi sahibiydiler. Daha evvel onlar bunları biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sürü düşmanı vardı. Ve bu düşmanlar Fahri Kainat Efendimizin peşini bırakmazlardı. Ona aşırı derecede haset ederlerdi. Peygamber Efendimiz'in düşmanları ona aşırı derecede haset ederler. Şimdi soru şu, şunu soruyor. Diyor ki, bu peygamber düşmanları niçin bu iki şahsın yanına gidip de, bakınız ne kadar mantıklı, güzel bir şey, şöyle demediler o iki köleye: Muhammed'e öğrettiğiniz şu bilgileri bize de öğretin de biz de ona karşı koyalım. Değil mi? Madem onlardan öğrendiler, gitseler de deselerdi ki yahu siz deryasınız, Muhammed'e bu kadar şey öğretiyorsunuz, bu adam bizim düşmanımız, biraz da bize öğretin de biz de ona karşı çıkalım, niye demediler diyor. Evet, çok güzel. Bunu yapmalarına bir mani mi vardı? Yoktu tabii. Nitekim Peygamber Efendimiz'in azılı düşmanlarından olan Nadir bin Haris diye bir adam var. O şöyle bir iddiada bulunmuştu: ben çeşitli kitaplardan bir takım kıssalar derledim diyor bu adam, Nadir bin Haris. Ve Kur'an'ın bir benzerini meydana getirdim diyor bu adam. Bu adam Farsça filan da biliyor. Efendim, Zaloğlu Rüstem'in kıssalarını filan okumuş. Onlardan bir takım bilgiler toplamış. Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar geçiyor ya, peygamberlerin kıssaları. Orada tabii peygamberlerin kıssaları değil de Zaloğlu Rüstem Pehlivan'ın kıssalarını bir araya getirmiş. efendim. Ben de diyor Kur'an'a benzer şeyler meydana getirdim diyor. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'i Esatirul Evvelin, eskilerin masalları diyen adam bu. Nadir bin Haris. Evet. Nitekim Kur'an-ı Kerim onun bu sözünü Enfal suresinde 31. ayetinde, Mutaffifin suresinin 13. ayet-i kerimesinde söyler. وَلَا غَابَ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve sellem an kavmi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavminin yanından hiçbir zaman uzaklaşmadı ki diyor. Hep onların arasında yaşadı. Nereden öğrenecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Onların gözünün önünde yaşamış bir insan. وَلَا كَسُرَتْ اِخْتِلَافَاتُهُ اِلَى بِلَادِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَيُقَالُ لَهُ اِسْتَمَتْ دَمِنْهُ بَنْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ اَصْبُرِهِمْ يَرْعَى ف۪ي صِغَرِهِ وَشَبَابِهِ عَلَى عَادَةِ اَبْنَائِهِمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın yani Hristiyanların ve Yahudilerin yaşadığı memleketlere gitmedi. Şayet o memleketlerde uzun süre kalsaydı, Yahudi ve Hristiyanlardan bir şeyler öğrendiği söylenebilirdi. O hep Kureyş kabilesinin arasında yaşadı. Küçük yaşlarda ve gençlik çağında bütün Arapların yaptığı gibi koyun güttü. Bilinen bir husustur diyor. Efendim. ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ بِلَادِهِمْ اِلَّا ف۪ي سَفْرَةٍ اَوْ سَفْرَتَيْنِ لَمْ يَتُلْ ف۪يهِمَا مُكْسُهُ مُدَّةً يَحْتَمِلُ ف۪يهَا تَعْلِيمَ الْقَل۪يلِ فَكَيْفَ الْكَس۪يرِ Ticaret seferi yapmak üzere memleketinden bir veya iki defa ayrıldı diyor. Suriye'ye gitti. Gittiği yerlerde değil çok şey, oralarda az bir şey öğrenecek kadar bir süre bile kalmadı. Burada şunu sormak lazım diyor. O kadar, öyleyse o kadar çok ilmi Allah'ın Resulü başkalarından nasıl öğrenebilir? Hep Arabistan'da yaşadı, Mekke'de yaşadı. Kendisine bu iftirayı atanların arasında yaşadı. Onlar gibi koyun güttü. Sadece bir iki defa ticaret seferi yaptı. Ve orada da fazla kalmadı. Kısa bir süre kaldı. Kısa bir sürede bu kadar ilim öğrenilebilir mi?

ev müneccimin, ev kâhinin. Server-i Enbiya Efendimiz ticaret yapmak için sefere çıktı ama oralara kavim kabilesinden bir grupla beraber gitti. Yalnız başına gitmedi. Ve gittiği yerlerde o hemşehrilerinden de ayrılmadı. Yani siz şurada durun, ben bir yere gideceğim filan diye onların yanından ayrılmadı. Hep onlarla beraber bulundu. Mekke'de yaşadığı zaman da böyle oldu diyor yani. Kavim kabilesinden hiçbir zaman ayrılmadı. Yahudi ve Hristiyan alimlerinin yanına gidip onlardan bir şey öğrenmedi. Müneccimlerin ve kahinlerin yanına da gitmedi. Ve onlardan bir şey öğrenmedi. Evet, yani müneccimler de kahinler de vardı Mekke'de ama bunlar sevmezdi zaten. Onların yanına gitmez, kendileriyle konuşmazlardı. Yani onların gayipten haber vermelerini mantıksız bulurdu. Onlardan nefret ederdi. Putlardan nefret ettiği gibi. Ve lev kâne hâzâ ba'du kulluhu ve kâne neci'u mâ etâ bihi fî mu'cizil Kur'ânî kâti'an li kulli uzri ve müdhidan li kulli hüccetin ve mücliyen li kulli emrin. Diyelim ki diyor Kadı İyaz rahimahullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde söylenen bütün sözler doğruydu. Öyle bir an için öyle kabul edin. Böyle olsa bile Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri insan sözüne benzemediği için onun bu üslubu aleyhte söylenen bütün sözleri çürütecektir. İnsan sözüne benzemiyor Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri. O sebeple filandan öğrendi, falandan öğrendi sözleri manasız. Kur'an-ı Kerim'in bu üslubu bu iddiaları çürütüyor zaten diyor. Kur'an-ı Kerim'in o parlak ifadeleri bütün şüpheleri gidecek mahiyettedir. Ve her şey ayan beyan ortaya zaten çıkacaktı diyor. Ve netice itibariyle diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği ilimleri başkalarından öğrendiği yolundaki iddialar tamamen temelsizdir, asılsızdır, çürüktür. Bütün bu bilgileri Allah Teala ona öğretmiştir. Hiçbir kimseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri öğrenmemiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bahsi bitirdik. Yeni bir bahse başlayacağız. Bütün bunlar, bu okuduğumuz kısımlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri kabilinden bilgilerdir. Evet. Şimdi okuyacağımız kısım da öyle. Bu okuduğumuz kısım da öyle. Okuyacağımız kısmın adı şöyle: Faslun fi akbarihi sallallahu aleyhi ve selleme ma'al melaiketi vel cinni ve ru'yeti kesirin min ashabihi lehu. Bu bahiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meleklerle ve cinlerle görüşmesini okuyacağız. Melekleri ve cinleri birçok sahabinin gördüğüne dair de olaylar okuyacağız inşallah. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri kabilindendir. Ve söze şöyle başlıyor Kadı İyaz rahimahullah: Ve min hasaisihi aleyhisselam ve keramatihi ve bahir ayatihi enba'uhu me'al melaiketi vel cin ve imdadullahi lehu bil melaike ve ta'atul cinni lehu ve rü'yetü kesirin min ashabihi lehu. Allah Teala Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e

0: çeşitli özellikler lütfetmiştir. Buna hasais denir. Yani sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus özellikler anlamında Efendimizin hasaisi denir. Başka hiç kimseye, başka hiç kimsede görülmeyen özellikler demektir. Cenab-ı Hak bazı nimetleri sadece Resul-i Ekrem'ine ikram etmiştir. Başka kimseye onu vermemiştir. Ve ona eşsiz mucizeler vermiştir. Âmenna ve saddakna. Bu ilahi ikramlardan biri Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği bu ilahi ikramlardan biri iki cihan güneşi Efendimizin meleklerle ve cinlerle görüşmesidir. Bunlara dair haberlerdir. Kainatın Rabbi Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e bir de melekleri vasıtasıyla yardım etmiştir. Ve cinler de Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaat etmiştir. Bu ikramlardan biri de hem melekleri hem de cinleri ashab-ı kiramdan birçoklarının görmesidir. Bunları okuyacağız. Bunları inşallah okuyacağız. Müellifimiz bu ikramlarla ilgili bazı ayeti kerimeleri buraya almış. Kâle Allahu Teala Estaizu billah Bismillah ve in tezâhera aleyhi fe innallâhe hüve mevlâhu ve cibrilu ve sâlihul mü'minîn vel melâiketu ba'de zâlike zahir. Okuduğumuz ayeti kerime Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesidir. Allah Teala Peygamber Efendimizin hanımlarına şöyle buyurmuştur. Eğer siz benim peygamberime karşı birbirinize arka çıkarsanız şunu unutmayın. Onun dostu Allah'tır, Cebrail'dir, salih müminlerdir. Peygamberin dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salih müminlerdir. Bundan başka melekler de onun yardımcısıdır. Allah Teala böyle söylüyor. Bundan başka melekler de onun yardımcısıdır. Onun için benim Resulümü üzmeyin diyor Peygamber Efendimizin hanımlarına. Ondan fazla şeyler isteyip de efendim onun canını sıkmayın. Annelerimiz de bir insandı tabii yani. Bir de hanım olmak var yani. Bazı şeylere hanımlar daha fazla özenirler. İsterler ki bu bizde de olsun filan gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kabil istekleri olunca Efendimiz üzüldü. Allah Teala Resulü'nün üzülmesini ister mi? Onun için peygamber hanımlarına, annelerimize böyle bir ikazda bulundu. Pekala. Yani bizim buradan alacağımız ders ne? Cebrail de onun dostudur diyor. Melekler. Allah dostu, salih müminler dostu. Cebrail de onun dostudur diyor. Ve kâle estağfirullah. İz yuhî rabbuke ilel melâiketi ennî ma'akum fesebbitul lezîne âmen. Bu okuduğumuz ayet-i kerime Enfal suresinin 12. ayet-i kerimesidir. Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Yine hatırlayın diyor Mevlamız. Hani Rabbin meleklere nasıl vahyetmiş? Şöyle vahyetmiş. Ben sizinle beraberim. Öyleyse siz de müminlere güç verin. Meleklere Allah Teala böyle vahyetmiştir. Ben de sizinle beraberim. Haydi siz müminlere güç verin. Muhtelif savaşlarda böyle olmuştur. Mesela Bedir gazvesinde öyle olmuştur. Biliyorsunuz Müslümanların sayısı kafirlerin 1/3 idi. Yani kafirler 900 kişiydi, Müslümanlar 313 kişiydi. Ve Allah Teala Bedir Savaşı'nda, şimdi misallerinde okuyacağımız üzere, Müslümanlara yardım etmiştir. Melekleriyle yardım etmiştir. Ve kal, Estağfirullah, Bismillah. İz testağîsûne rabbekum festecâbe lekum emni mümiddikum bi elfin minel melâiketi mürdifî. Ve mâ cealehullâhu illâ büşrâ ve litatmainne bihî kulûbukum. Ve men nasru illâ min indillâh innallâhe azîzun hakîm. Bu okuduğumuz ayeti kerime Enfal suresinin 9 ve 10. ayeti kerimeleridir. Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyurdu. Hani siz Rabbinize dua edip yardım istiyordunuz. Bedir gazvesinde oldu bu. Bu olay, Allah Teala ona işaret buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz savaş başlamadan önce ellerini kaldırdı. Allah Teala Hazretlerine yalvarmaya başladı. Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir diye duaya başladı. Allah'ım şayet şu Müslüman cemaati de helak edecek olursan yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmaz diye duasını devam ettir. Gittikçe ellerini kaldırdı. İçten yalvardı böyle. Sırtındaki hırkası yere düştü. Hazreti Ebu Bekir koştu onu tekrar sırtına koydu filan. Ve ya Resulallah kendini bu kadar yorma diye ona yalvardı. Ayetin devamı şöyle sevgili kardeşlerim. Allah da Celle Celaluhu birbirini takip eden bin melekle size yardım edeceğim diye duanızı kabul etmiştir. Siz 313 kişisiniz ama size yardımcı olarak bin melek göndereceğim diye duanızı kabul etmiştir. Allah'ın sizi meleklerle desteklemesi sevinesiniz diyedir. Gönülleriniz huzura ersin diyedir. Bunun için ben sizi meleklerle destekledim diyor Allah Teala. Yoksa zafer ve yardımı veren yalnız Allah'tır. Çünkü Allah karşı konulmaz bir kudret sahibidir ve her şeyi yerli yerince yapandır. Evet sevgili kardeşlerim, gerçekten de öyle oldu. Hadis-i şerifte de göreceğiz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde de belki o hadis-i şerifleri ancak önümüzdeki derste başlayabileceğiz. Bunun canlı misallerini göreceğiz. Şimdi de Ahkaf suresinin 29. ayeti kerimesini okuyacağız. Burada Musaybin cinlerinden 10 kadarının Peygamber Efendimiz'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek üzere onun yanına geldikleri anlatılıyor. Musaybin diye bir yer var. Oranı da, yani demek ki cinlerin de böyle belli yerleri var. Belli yerlerde ikamet ediyorlar. Efendim. Ve kal, Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Bu konuyla ilgili son ayeti kerimimiz. Ve iz sarafna İleyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ensitu. Felemma kudiye vellev ila kavmihim müzirin. Allah Teala şöyle buyuruyor bu Ahkaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Allah Teala şöyle buyurdu. Bir zaman da Kur'an'ı dinlemeleri için cinlerden bir grubu sana yönlendirmiştik. Cinler de Kur'an-ı Kerim dinlesinler ve Müslüman olsunlar diye yani. Evet. Allah Teala onların da Müslüman olmasını, istiyor. Onlar da aynen insanlar gibidir. Bir kısmı Müslüman olmuştur, bir kısmı kafirdir. İnsanlar da öyle değil mi? Bir kısmı Müslüman, bir kısmı kafir. Onu dinlemek için hazır hale geldiklerinde birbirlerine şöyle dediler: susun, dinleyelim. Kur'an-ı Kerim okunuyor, Peygamberimiz okuyor. Susun, dinleyelim dediler. Kur'an okunduktan sonra da kavimlerine birer uyarıcı olarak döndüler. Demek oraya gelen cinler iman ettiler, Müslüman oldular ve kavimlerine, kabilelerine birer uyarıcı olarak gittiler. Evet, sevgili kardeşlerim, cinler alemi bize meçhuldür ama işte bunlar birer ip ucu onların şeyi hakkında. Cinlerin Müslümanları, insanlara zarar vermez. Hani cinlerden takım zarar gören insanlar var ya, o işi yapanlar onların kafirleridir. Şimdi bahsimizin ilk hadisi şerifine geçeceğiz. Müellifimizin bir adeti vardır. Bir bahse başlarken önce zikredeceği hadisi senediyle zikreder. Yani ben bu hadisi şerifi falan hocamdan öğrendim. Hocamın hocası da filandır. O da filandan öğrenmiştir diye ta Peygamber Efendimiz'e varıncaya kadar, şimdi söyleyeceğimiz her bir isim bir diğerinin hocası, talebesidir. Buna hadisin senedi denir. Bundan sonra hadisin metni gelir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu veya ashab-ı kiramdan falan şöyle dedi kabilinden gelen kısma da hadisin metni denir. Şimdi hadisin senedini okuyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, bakınız şimdi Hicri 544'te vefat etti müellifimiz. Ta hicretin baş tarafına kadar gideceğiz, yani Hicri yılın birinci yılına kadar diyelim, uzanacağız. Haddesena Süfyan ibnül As el-Fakih bisemâ-i aleyh. Bu ilk cümleyi söyleyeyim. Ben diyor bu hadisi şerifi hocam fakih, fıkıh alimi Süfyan bin Asi'den dinledim. O okudu, ben dinledim diyor. Ve şimdi hocasını söyleyerek devam edecek. Kâle haddesena Ebu'l-Leys es-Semerkandiyyü. Kâle haddesena Abdü'l-Gâfir'l-Fârisiyyü. Kâle haddesena Ebu Ahmet el-Cülûdiyyü. قال حدثنا ابو سفيان قال حدثنا مسلم İmam Müslim'e geldik ki İmam Müslim Hicri 261 tarihinde vefat etmiş. 540'lardan 261'e geldik. Haddesena qala haddesena Abdullah ibn Muaz qala haddesena Ebi qala haddesena Şubetu an Selman eş-Şeybani semi'a Zirr ibn Hubeyş an Abdullah. Hadislerde Abdullah ismi sadece böyle yalın olarak geçerse o Abdullah bin Mes'ud demektir. Demek ki hadisi şerifi, şimdi okuyacağımız hadisi şerifi ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mes'ud hazretleri rivayet etmiştir. Efendimizin yakını, onun yanından ayrılmayan, ayakkabılarını taşımakla meşhur, zayıf, çelimsiz ama ilim deryası bir zat. Efendimiz bir yere gidince hemen ayakkabılarını alır, bağrına bastırılmış Abdullah ibn Mes'ud hazretleri. Kale Abdullah ibn Mes'ud diyor ki: "Lekad ra'a min ayati rabbihil kubra." Kale ra'a Cibril aleyhisselam fi suretihi lehu 600 cenah. Evet, bu Abdullah ibn Mes'ud hazretler ilk Müslümanlardandır. İlk Müslümanlardan olan bu Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh, Necm suresinin 18. ayeti kerimesini tefsir ediyor, açıklıyor. Ayet nasıl? Andolsun ki o Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden birini gördü. Efendimiz'den bahsediliyor ayeti kerimede. Andolsun ki Muhammed Aleyhisselam Rabbinin varlığını gösteren, kudretini, mevcudiyetini gösteren efendim en büyük delillerden bir kısmını gördü Miraç'ta. Miraç'ta gördü. Burada kalalım güzel kardeşlerim. İnşallah Rabbim afiyet nasip eder de okuruz, devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatih.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977-90-13.
15: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Ey iman edenler, müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerine. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimizle, kadınımızla. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: 2000 Suriyeli Ege ve Akdeniz'de boğularak can verdi.
3: Denizinde mülteci dramlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Biri kız 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
4: Milyonlarca insanı evinden ve yurdundan eden Suriye'deki kanlı iç savaş yüz binlerce kişinin ölümüne yol açarken genç nesilleri de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.
5: Umuda yolculuğu hüsranla sonuçlanan minicik bir bedeni sudan böyle çıkardılar. Ama olmadı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii sizlerle.
1: Tevhid Dersleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, hayat kitabımız Kur'an'dan bahsediyorduk. En nihaye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a şikayeti.

Önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit gözetleyici olarak kitabı, yani Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen hakka haktan sapıp onların heva, yani istek ve tutkularına uyma. Senden önce indirdiğimiz Tevrat ve İncil'i tasdik eden, onları doğrulayıcı, evet, Tevrat da İncil de alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle tarafından indirildi. Tevrat'ı Musa kuluna, İncil'i de İsa kuluna indirdi. Ey insanlar, ey kendilerini Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olarak ifade edenler, Yahudiler, ey kendilerini İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olarak ilan edenler, Hristiyanlar, Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat gibi ve vazifeli kılınan Musa Aleyhisselam'ın nübüvveti ve risaleti gibi, İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan İncil gibi, yine İsa Aleyhisselam'ı vazifeli kılan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'den nasıl ki onlara kitap indirildi, bugün, bu asır, bu çağda, bu zamanda, bu zeminde, bu beldeden alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da nübüvvet ve risalet ile vazifeli kıldı. Musa'yı risalet ve nübüvvetle vazifeli kılan Allah Azze ve Celle, İsa kulunu nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle, bu sefer son nebi ve son rasul olarak kulu ve rasulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vazifeli kıldı ve ona kitabı, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a indirilen kitap gibi kitabı indirdi ki ismi Kur'an'dır. Allah Azze ve Celle bu kitabı indirdi sadece ve sadece insanlar hoş sedalarla, seslerini güzelleştirilmekle okusunlar, okumaktan zevk alsınlar. Hafızlardan biri eli kulağa atıp da kalkale yaptığı vakit çok hoşa gitsin. İnsanlar bu arada sallansınlar ve tekfirler getirsinler diye gönderilmedi. Rabbimiz Azze ve Celle ayrıca bu kitabı sadece kutlu geceler olarak beyan edilen gecelerde okunsun yahut ölülerin ruhlarına okunsun diye göndermedi. Her zaman okunması müminler için bir vazife, kulluk vazifesi. Ayrıca ehl-i sünnet olarak inanıyoruz ki ibadet kastıyla Kur'an okunduğunda her harfine 10 sevap, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdular. Her harfine sevap verilir ve o sevap da 10 sevapla karşılanır. Vefat etmiş olan muvahhid müminlerin amel defterine bu sevaplar gönderilebilinir, gönderilir ve haktır. Eğer gerçekten vefat eden kişi muvahhid bir mümin olarak vefat etmişse, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye asla şirk koşmamış, onun dinine asla küfür karıştırmamış, küfür etmemiş, sapasağlam, katıksız iman sahibi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde sünnet üzere salih amel işlemiş olan bir mümin ise, onun amel defterine hediye edilen, bağışlanan bu sevaplar ulaşır. Ehl-i sünnetin 4 meşhur

0: hak mezhebinin görüşüdür. Biz de böyle inanıyoruz. Okuyan muvahhid mümin ibadet kastıyla okuyor. Okumuş olduğu Kur'an'ın sevabı yine muvahhid mümin olup da vefat etmiş olan bir şahsiyetin amel defterine sevap olarak gönderilir. Ve inşallah günahlarına kefaret olur. Olmaz diyenler olmuş mu? Elbette. Şad görüşleri bakıyoruz. Kesinlikle ulaşmaz diyenler de olmuştur. Diyenler de sıradan şahsiyetler değil. Rabbim onlara rahmet eylesin. İhtilaflı bir konu olmakla beraber cumhurun görüşü budur. Sadece bunun için değil, bunlar da olur ve olmalıdır da. Kur'an'ın hakkı olarak, mucize olarak, asıl olan Kur'an'ın hakkının teslim edilmesi Rabbimiz Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesinde beyan ettiğidir. Öyleyse aralarından Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Kur'an indirilmiş olduğu ilk günden kıyamet saatine kadar baki olan bir harfi bile değiştirilemeyecek. Çünkü Allah'ın koruması altındadır. Rabbimiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu biz koruyacağız biz diye vaat etti. Koruma altındadır. Fakat yorumundan dolayı ihanet içinde, cehalet içinde olanlar manayı, gayeyi değiştirmeye gayret ederler. Elbette kendileri saparlar ve onlara itibar edenler de onlar gibi haktan sapmış olurlar. Yoksa Kur'an'ın kendisine hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir mucizül beyandır. Kur'an'ın kendisi Allah'ın koruması altındadır. Manasının yorumunu ihanet ya da cehalet içinde olanlar değiştirmeye gayret ederler. Elbette ki Allah Azze ve Celle kendilerine ilim, firaset, basiret vermiş olduğu muvahhid kulların onların bu ihanetine karşı nice reddiyeler yazmışlar ve yazmaya da devam edecekler. Bu arada Allah'ın kullarını uyarırlar. Şunlar sapıklık yaptılar, ihanet ettiler, cehaletlerinden kaynaklandı. Ve Kur'an'a yapılan bu ihanetin mutlaka cezası olacak. Ayrıca onların yanlış olarak gündeme getirdiklerinin doğrusu işte budur diye Allah Azze ve Celle'nin rızası için Kur'an'ın savunmasını gündeme getirmişlerdir. Yüzlerce değil binlerce reddiye yazılmış bu gibi hainlere, ihalet ehline yazılmaya da anlatılmaya da ümmet içindeki muvahhid, mümin, Müslüman alimler tarafından devam edilmektedir. Kur'an'ı biz indirdik. O halde insanlar arasında ihtilafları bitirecek ve hakikati ortaya koyacak şekilde olduğu için Kur'an'ın kendisi insanlar arasından Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Kur'an bunun için indi. Ana gaye buydu. Maksat buydu. Rabbinin rızası böyleydi. İnsanlar arasından onların ihtilaflarını giderici, kendilerini sapıklıktan kurtarıcı, yanlışlarından doğrulayıcı, onların yanlışlarını doğrultacak şekliyle Kur'an indirildi ve insanlar arasında hayatlarının her yönünde, her merhalesinde Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Burada dikkat edecek olursa iki şey gündemde. bir Allah Azze ve Celle'nin indirdiklerinden başkasıyla hükmedilmez. İki, hükmedebilmek için güç kuvvet sahibi olmak lazım. Ki sözün geçerli olsun, emrin yerine gelsin, nasihatın tutulsun. Eğer güç ve kuvvet söz konusu değilse, otoriterlik söz konusu değilse, egemenlik söz konusu değilse, sadece bir nasihattır, gelir geçer. Birileri nasihatı, hadi canım sen de diye ret ederken, diğeri, evet kardeşim çok haklısın ama fakat lakinlerle o haklılığın havada kalır. Yapılan nasihatler, okulan ayetler, hatırlatılan Allah Azze ve Celle'nin hükümleri o kişiye tesir etmediği gibi aynı zamanda hiçbir egemenliği, otoritesi, gücü, kuvveti olmayan bir duruma getirilir. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri, beyanları sıradan insanların sözlerine benzer gibi bir hal alır, inanmayanlar, itaat etmeyenlerin nezdinde, onların katında. Kur'an indirildi ki Allah'ın kulları arasında hükmedilsin. Yönetimde söz sahibi, hüküm sahibi sadece Allah'ın indirdikleri olsun. Ekonomide sadece Allah Azze ve Celle'nin indirdikleri söz sahibi olsun ve itaat edilsin. Helaline itaat edilsin, haram kıldıkları reddedilsin. Yargıda suç işlemiş olanların cezası sadece Allah'ın indirdikleriyle gündeme gelmiş olsun. Şu insanın kanaati, öbürünün kanaati, yargı makamındaki bulunanların kanaati, bencesi ya da onlardan önce böyle bir suça şu ceza verilsin diye birileri kendi hevalarından gündeme getirdiği hükümler olmasın. Çünkü kulları, insanları Allah yarattı. Cezayı ve mükafatı verme hakkı ancak Allah'a aittir. Hiç kimse ona ortak edilemez. Ortak olunduğu takdirde şirk koşulmuş olur. Ortak olan da müşrik olur. Ortak edilen şirk işleyen bir müşrik halinde olur. Kulların eğitiminde, okumalarında, yazmalarında, ilkinden son sınıfına kadar ya da toplum içindeki eğitimden, insanların birbirlerini eğitmelerinden sadece ve sadece Allah'ın hükümleri gündeme getirilmesi lazım. Bunun için indirildi kitap. Toplum içindeki insanlar edeplerinden, terbiyelerinden, hayalarından birbirlerini hak üzere uyarmalarından, yanlış gördükleri şeyleri birbirlerinde uyararak hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasından mutlaka, mutlaka birbirlerini uyarmaları şarttır. İşte o uyarmalar da yine benceler, sencellerle değil, Allah'ın indirdikleri hükümlerle, aynı zamanda o hükümlerin Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından nasıl uygulanmış ise, o şekilde toplumdaki insanlar, ben Müslümanım diyenler, kendilerini İslam'a nispet edenler, gerçek muvahhid olan müminler birbirlerini hak üzere uyarırlar. Hakkı tavsiye ederler. Doğrusunu ifade eder, yanlışlıkları gidermeye gayret ederler. Yani gerek İslam üzere olan eğitim kurumlarında, eğitim konusunda sadece Allah'ın hükümleri, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o hükümleri uygulama şekli olan sünnet gerçekleşmesi lazım ve geçerli kılınması gerekli. Ayrıca toplum içinde Müslümanların, müminlerin, insanların birbirlerini uyarmasın yine Kur'an ve sünnette olması gerekli. Ve tevassav bil hak ve tevassav bis sabr. Hakkı tavsiye ederken, hakkın uygulanmasını sağlarken bu konuda sabrın gündeme gelmesi. Müslümanların, muvahhidlerin, rasullerin varisleri, yeryüzünün varisleri olan İslam milletinin vazifesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlar arasında Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükümlerle hükmetti ve onu miras olarak bıraktı. Kendisine gerçekten iman etmiş ve onu izleyen ümmetinin arasında. Benden sonra sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla saplayacağınız iki şey bırakıyorum veya bıraktım. Onlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Resul'ün sünnetidir. 7'den 70'e Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına sımsıkı sarıldığı müddetçe ümmet asla dosdoğru yoldan sapmayacak. Dosdoğru yol üzerinde olacak. Hayır üzerinde olacak, iyilik üzerinde olacak, güzellik üzerinde olacak. İnsan olacak, insanı kamil olacak. İman sahibi olmayanlar için onları yaratan Allah Azze ve Celle, onlar hayvandırlar, hayvan gibidirler, hatta hayvanlardan daha aşağılık sapıklardır diye beyan buyurmuştur. Elbette ki yarattığı insan kullarının en tanıyan, en bilen alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Bir başkaları yanılma, deneme meselesini gündeme getirerek psikolojik olarak, sosyolojik olarak insanı tanımaya çalışır. Tamam, tanıdım dediği anda bir de bakarsın ki başka bir yönü ortaya çıkmış. Eyvah, nasıl oldu ki burayı gözden kaçırdım? Hayır, daha tanıyamamışım. Biraz da bunun üzerinden inceleme yapmam lazım der psikolog ya da sosyolog. Ya ferdin üzerinde ya toplumun üzerinde, ya fert psikolojisi, sosyolojisi, aile psikolojisi, sosyolojisi ya da toplumsal psikoloji ve sosyoloji üzerinden asırlardan beridir çalışanlar. İnsanı en tanıyan, en iyi de demiyoruz, dikkat edin. Yalnız tanıyan, birileri tanımış da Allah en iyisini tanımış değil, haşa. En tanıyan, bir başkalarının hiç tanımaz iken ezeli ilminden her şeyi en iyi bilen, tanıyan Allah Azze ve Celle'dir. En bilendir, en tanıyandır. Dolayısıyla Rabbimiz Allah Azze ve Celle insan kullarının nasıl gerçekten olgun insan, kamil insan olacaklarını beyan etmiştir. Şu şekilde davranılırsa insan olunur. Yoksa bedenen yaratılan insan değil. Bedenen yaratılan insanlara bakın tarih boyunca. En vahşi hayvanların bile yapamayacağı, en sapıkların bile yapamayacağını gerçekleştirmişler. Kendi aralarında, yeryüzünde. En korkunç hayvanların bilen, en vahşi hayvanların bilen, onlardan tiksindiğin hallere düşmüşler, alçaklığa düşmüşler. Nasıl insan olacaklar? Bedenen insan yaratılmışlar, ruhen, ruhun bedene hakimiyetiyle bedenen Nasıl insan olacaklar? Evet, gerçekten işte insan budur ya da bunlardır. Nasıl denilecek? Yaratılış gayelerine uygun bir şekilde katıksız bir iman ve salih bir amel, yani hal ve hareketi gündeme getirirlerse, bu hakikatte ancak aralarında gerek ferdin kendisinde, ailede, toplumda, yönetimde, ekonomide, yargıda, eğitimde Allah'ın indirdikleriyle hükmolunursa, insanlar da Allah'ın indirdiği hükümlere boyun bükerlerse, itaat edecek olurlarsa, işte o zaman insan ortaya çıkar. O zaman kamil insanlar ortaya çıkar. Eğer insanlık aleminin bütünü alemlerin Rabbi Azze ve Celle'ye itaat edecek olurlarsa, yeryüzü insan-ı kamillen dopdolu olur. Sadece sevenlerin mezarların üzerine kubbeler yükselttikleri kişiler değil. Ola ki onlar da salih insanlardırlar. Mümindirler, muvahhiddirler, Müslümandırlar. Gerçekten hayatlarından kamil insan olmuşlar. Salih insan olmuşlar. Elbette ki hiç kimsenin mezarın üzerine kubbelerin yapılması uygun değil. Hatta mezarların üzerinde kendilerinin ölümünden sonra sevmez olasıcılar, onları sevenler kubbeler yapmışlar, türbeler yapmışlar. Gerçekten bu insanların razılığı yok. Hatta kitaplarında, yazdıklarında, söylediklerinde böyle şeylerin caiz olmadığını ifade ettikleri halde ölümlerinden sonra kendilerini sevenler bu gibi kubbeler yapmışlar. Mukaddes bir hale getirmişler ki hiç olmaması lazım. İslam'da kabir nedir, ne değildir, her şeyle netlik kazanmış. Ne aşırı gidilir artı olarak, ne aşırı gidilir eksi olarak. Yani ifrat ve tefrit İslam'da yasaklanmıştır. Allah'ın hak dini, onun katında hak din İslam'dan her şey orta halidir. Aşırılığı söz konusu değil, vasattır. Vasat orta hali demek. Olması gerektiği olan hal neyse, Rabbinin razı olduğu, müminlerin, muvahhidlerin, fıtratları bozulmamış olan insanların evet böyle olması lazım, İnsana yakışan budur dediği hal üzeredir. İslam'ın dışında bütün batıl dinler gerçekten ifrat ve tefrit halindedirler. Aşırıdırlar, taşkındırlar ve helak olmuşlar. Tek tek ele alınabilinir. Asırlarca üzerinde durulabilinir. Zaman kısıtlaması söz konusu olunmadan inceden inceye konuşulabilinir. Hangi din olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun, gündeme getirmek istediği sosyal yapı tek tek ele alınıp incelendiğinde gerçekten fıtrata isabet edilmiş ise o bir tarafa bırakılır. Evet, burada fıtrata isabet edilmiş, İslam fıtrat dinidir. Dolayısıyla İslam bunu kabul eder. Onun dışında bütünüyle insan şahsiyetine ters düşen, işte Rabbimizin hayvanlardan daha aşağılık, sapıklık halindedir diye buyurduğu durumlar böylelikle ortaya çıkmış olur. Onun için insanlar arasında indirilen Kur'an hükmedilmek üzere geldi. İhtilafları gidermek üzere geldi. Gücü elinde bulundurmuş olanlar diğerlerine egemen oldular. Güç sahibi oldukları için, aynen Firavun gibi güç sahibi oldukları için kendi yandaşlarına gerekli kıymeti verdiler. Diğerlerini alabildiğine ezdiler. Kasas suretinin ilk ayetleri okunduğu vakit bu hakikat ortaya çıkmış olur. Bilenler Kasas suresini okusunlar, muteber tefsirlerden de tefsirlerine bakıversinler. Mutlaka kendi yandaşlarını yükseltirler, diğer insanları ezerler. Cumhurun egemenliği denilir buna. Cumhurun egemenliği güç konusunda. Eğer o güç İslam adına gündeme gelmiş ve gerçekten İslam'a uygunsa ezginlik söz konusu olmaz. Sömürü söz konusu olmaz. Çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere sizin aranızda bir ümmet bulunsun. Otoritenin ellerinde bulunduğu bir ümmet, bir grup, bir güç bulunsun. O güç insanları mı etsin? Birilerini köleleştirsin mi? O gücü elde ettik. Devlet olduk, hükümet olduk, egemen olduk, otorite olduk. Sulta elimizde. İnsanlarımı sömüreceğiz, insanlarımı köleleştireceğiz, haşa kendimize mi taptıracağız? Dikkat buyurun, bunların hiçbir tanesi değil. Hepsi batıl. Hepsi insan fıtratına aykırı şeyler. Rabbim buyurdu ki aranızdan bir ümmet bulunsun, bir güç kuvvet sahibi bulunsun. O gücü, o kuvvetiyle iyiliği emretsinler. Emr bil maruf. Ve ne kadar kötülük varsa yeryüzündeki insanları rahatsız edecek, onlara zulmedecek, şeytanın egemenliğini gündeme getirecek ne kadar fitne, fesat, bozgunculuk, kötülük, hayırsızlık, şer, onların bütününü yok etsinler, yasaklasınlar. Ve kim ki şeytana tabi olur, şeytanlaşır, yeryüzünde böyle fitne gündeme getirecek olurlarsa, o fitneyi yok edinceye kadar da onlarla savaşsınlar. İyiliği emr, kötülüğü nehyetsinler. Ve hak olanı, hakkın devamlı ayakta tutsunlar. Hakka davet etsinler, hakka çağırsınlar. O ayakta tutulan, canlı tutulan hakkı insanlara göstererek. İşte böyle olmanız lazım ey insanlar. Bakın bakalım, bir noksanlığı var mı? Bir yanlışlığı var mı? Bir hatası var mı? Bir zulmü, bir kötülüğü var mı ey insanlar? O hakkı apaçık ortaya koysunlar, yaşasınlar, yaşatsınlar, adaleti canlı tutsunlar, zulmü, zalimleri bütünüyle gidersinler, yeryüzünden adalet, huzur gündeme gelsin. Yaşasınlar, yaşatsınlar ve insanlara örnek olup buna davet etsinler. Malum olduğu üzere çağımızda, yaşadığımız zamanda ümmetin böyle bir gücü, böyle bir kuvveti, böyle bir devlet hükümeti olmadığı için ümmeti diyoruz, dikkat buyurun. Kendini ümmete nispet edenlerin belli bir bölgeden bunu gündeme getirmeleri veya küçük bir örnek olarak ortaya koymalarına dahi yeryüzünün müfsitleri, bozguncuları, hainleri Rabbimizin buyurmuş olduğu hayvandan daha aşağılık sapıklık içinde olanlar ellerindeki teknoloji güçten hareketle yok etmeye çalışıyorlar. Onlar kötülüğü emrediyor, iyiliği yasaklıyorlar. Tevbe suresinde Rabbim münafıklar için, münafık erkekler ve münafık kadınlar için beyan buyurur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri. Onlar iyiliği emr, kötülükten nehy ederler. Münafık erkekler, münafık kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Onlar da kötülüğü emreder, iyiliği yasaklarlar. Münafıklar da malumunuz kafirlerden daha aşağılık kafirdirler. Müşriklerden daha aşağılık müşriktirler. Dış görüntüleriyle Müslüman görünür ama her şeyleriyle küfür ve şirk içindedirler. Peki Müslüman görünmeyip de mutlak küfür ve mutlak şirk içinde olan müşrikler ve kafirler elbette ki iyiliği tamamen yasaklar, insan olma haysiyetini, şahsiyetini yok eder, hayvanlardan daha aşağılık olmaya gayret ederler. Bütün kötülüğü insan fıtratına, insan haysiyetine, insan varlığına tamamen ters olan bütün kötülükleri yasallaştırırlar. Zina serbest, içki serbest, kumar serbest, faiz serbest, sömürü serbest, yalan, sahtekarlık, dolandırıcılık, çarpıcılık, sömürücülük, her şey serbest ve yasal. Allah Azze ve Celle neyi haram kılmış ise yeryüzünden onlarla iştigal edip yeryüzünü huzursuz bir hale, mutsuz bir hale, bozguncu bir hale getirecek ne kadar ifsat edici kötülük varsa hayvanlardan daha aşağılık bir hale düşmüş sapıklar tarafından güç kuvvet ellerinde olduğu için yasallaştırmış, serbest bırakmışlar. Hatta kazanç yolu olarak gündeme getirmişler, zinahaneler kurmuşlar ve kurdurmuşlar, randevu evlerini kurmuş ve kurdurmuşlar, gelirler elde etmeye çalışmışlar. Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu Mekke'nin cahiliye zamanındaki hali ya da Medine İslam Devleti'nin baş şehri olmadan önceki hali, ellerinde cariyeleri bulunan ağalar zinahaneler şekliyle çadırlar kurdurmuş, cariyelerini zinaya sevk etmiş ve onların kazancını gelir olarak kabul etmiş. Vergilendirme de değil, bütünüyle gelirleri ağalarına aitti. Zamanımızdakiler ise bunu serbest bırakmış, yasallaştırmış. Hatta polisiyle, jandarmasıyla koruma altına almış ve vergilendirmiş. Tabii fahişe yapmış oldukları bir zavallı, mazlum, zulme uğramış bir kadından sadece vergi alınıyor değil. Sosyolojik araştırmalar gündeme getirilmiş üniversitenin sosyal bölümlerinde. Oradaki tezler gözden geçirilecek olursa bakın bakalım o kadının vücudunu satışa çıkarttıkları o kadının, hiçbir kadın bu şekilde fahişe olmak istemez. Zaten müminler için mümkün değil ama mümin olmayan bir kadın için de günde birkaç erkekle buluşmayı arzu etmez. Bu tabiatına aykırı. Fıtratı bile zedelenmiş olan bir şahsiyet için bile tabiatına aykırı. Mecbur bırakılmış ve onun sırtından kimler geçilmiyor ki? O tezlere, o sosyoloji bölümdeki tezlere bakıldığında görülür. Serbest bırakılmış. Allah Azze ve Celle erkeği ve kadının insan kulları olarak sadece kendisine itaat etsinler, indirilen hükümlere tabi olsunlar diye yarattı. Ve yeryüzünde hayvanlardan daha aşağılık hale gelmiş olan beldelerde o egemenlerin egemen oldukları beldelerden erkek fuhuşhaneler bile kurulmuştur. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu hayvanlardan daha aşağılık olanların yapmış olduğu fuhuşhaneler kuruldu. Erkek fuhuşhaneler. Ve bu yasallaştırıldı. Onlar dernekler kurdular, cemiyetler kurdular, toplantılar yaptılar, mitingler yaptılar ve yasal olarak davrandılar. Yani eğer kafirler, müşrikler insanlıklarını kaybetmiş olanlar, yitirilmiş olanlar, insanlıklara kaybolunca hayvanlıkları gündeme gelmiş olan egemenlerin gerek fikir olarak, ideoloji olarak, anlayış olarak gündeme getirmiş oldukları düzenlerinde bu şekilde insanlar bedenen insan ama ruhen, ahlaken, fikren, anlayış olarak hayvanlardan daha aşağılık hale düşürüldüler. Kötülük egemen oldu. Haramlar egemen oldu. Yasallaştırıldı, vergileştirildi, kazanç yolu olarak kabul edildi ve kutsal olarak görüldü. Çünkü vergisi veriliyor. Serbest kılındı. Aynı zamanda ekonomi olarak sömürü olan faiz, bedeni, beyni yok eden içki, insanların karşılıklı birbirlerini sömürmesi, kumar, ahlaksızlığın topluma egemen oluşu, müminlerden, muvahhidlerden olan güç sahiplerinin vazifesi, ne kadar insan fıtratına uygun, insan haysiyetine uygun iyilik, güzellik, hayır var isen onu emredecek, yaptıracak, topluma egemen kılacak o ahlakı, güzelliği, hayrı, ne kadar kötülük varsa, insanı insan olmaktan çıkarıp hayvanlaştıran ne kadar kötülük varsa, şer varsa, zulüm varsa, ihanet varsa onu da yok edecek. Kur'an bunu emrediyor. Allah Azze ve Celle bunu emrediyor kitabında. İyiliği emr, kötülükten nehyetsinler. Ve her mümin, muvahhid, Müslüman, erkek ile kadının vazifesi de budur.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Allah.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Yeryüzüne İslam egemen olduğu takdirde, yeryüzüne Allah'ın dini egemen olduğu takdirde, zaten Allah Azze ve Celle kendisine iman etmiş olan mümin kullarına bu emri veriyor. Yeryüzünde fitne yok oluncaya, bütün kötülükler, başta şirk, küfür olmak üzere, şirk, küfür, nifak, irtidat, fitne, fesat, bozgunculuk, bütünüyle yok oluncaya ve din Allah'ın oluncaya, yani egemenlik, insanlar arasında egemen olan hükümler Allah'ın oluncaya kadar, yeryüzünü kötülüklerle doldurmak isteyen o bozguncularla, o zalimlerle, o hainlerle savaşın. Elinizle savaşın, dilinizle savaşın, kalbinizle savaşın. Onları gidermeye çalışın. Çünkü onlar yeryüzünün çok çirkinleştirdiler. Bozdular. Nesli bozdular. Ekini bozdular. Kültürü bozdular. O bozguncularla mutlaka onların egemenliğinin yeryüzünde yok oluncaya, onların egemenliğinde doğan kötülüklerin, şerli olanların, hayırsız olanların yeryüzünde yok edilinceye kadar onlarla mutlaka mücadele, mücaheden ve savaşı devam ettirin. Ey müminler, ey Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğun emir bu. İşte o şekilde olur da sadece ve sadece Allah'ın dininin egemenliği gündeme gelecek olursa, insanların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan bu yetki, bu emir, onun ümmetinin her ferdi için geçerlidir. Çünkü her fert Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi. Bırakmış olduğu verasete sahip çıkmakla mükellef. Miras yedicilik söz konusu değil. Mirası çarçur yapma kimsenin hakkı olamaz. Böyle bir hak tanınmamış kendilerine. Ya sımsıkı bağlanacak, gereğini yapacak, ya da yeryüzünün bozguncularıyla aynı saflarda duracak. Onlar kadar hain olmasa da en azından hainlere, zalimlere yardımcı olacak. Malumuzdur ki katil olana silahı veren, karnını doyuran, onu coşturan kişi aynen katilin suçunun ortağı. Efendim ben zalimlerden değilim. Ama zalimlere yardımcı oldun. Ateşi hak ettin. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle malum olduğu üzere Hud suresinin 113. ayeti kerimesinde zulmedenlere meyletmeyin. Eğilim göstermeyin. Yardımcı olmayın. Yoksa size ateş dokunur. Yardım ederseniz, hizmet ederseniz. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buradaki meylin, eğilimin kalbi bir sevgi olduğunu ifade eder. Defaten hatırlatıldığı üzere zalimlere karşı, yeryüzünün bozguncularına karşı, onların elindeki bulunan servetlere karşı, bu servetler gerek para, pul olsun, gerek teknoloji olsun. Medeniyet teknoloji demek değil kardeşler. Medeni insan olmadır. Medeniyet insanlığı ayakta tutmak demektir. Yoksa taşları üst üste koymak değil. Taşları yontacak, bir saray yapacak, 30 yıl, 40 yıl çalışacak. Süslemeleriyle gündeme getirecek. beyaz saraylar, kırmızı saraylar, değişik değişik renklerdeki köşkler, yalılar, villalar ya da uçaklar, otomobiller, deniz taşıtları. Bunlar medeniyet değil kardeşler. Bunların hepsi araç. Bunların keşfine kadar, uçağın keşfine kadar yeryüzünde insanlar yaşıyorlardı. Ve kendilerince teknoloji kullanıyorlardı. Yeryüzünün yarısına, üçte ikisine egemen olan devletler biliniyor tarihte. Bunlar uçaklarla, füzelerle bu yerleri elde etmediler. Bu yerlere ulaşmadılar. Atların sırtında gittiler. Bunlar medeni miydiler? Bakın bakalım, Roma medeni miydi? Yunan medeni miydi? Moğol medeni miydi? Önce medeniyet nedir onu bilelim. Medeniyet taşları yontmak, üst üstüne koymak değil. Medeniyet demiri dövüp kılıç yapıp zorla diğer insanları kendine boyun büktürmek değil. Medeniyet Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu fıtrata uygun hareket etmek, insan olmaktır. Eğer gerçekten insan değilse, fıtratını bozmuşsa, hayvandan daha aşağılık bir hale gelmiş ise hangi medeniyet? Neyin medeniyeti? Yeryüzünü ahır haline çeviren bir medeniyet olur mu? Hayvandan daha aşağılık. Hatta hayvanların kustuğuna pek insanlar şahit olmuş değiller bildiğim kadarıyla. Ama o gün dünyanın üçte ikisini sömüren Roma'nın ağaları eğlencelerinden sabahtan gece yarılarına kadar her birileri 200 kiloya varmış olan bedenleriyle Roma senatosunda yönetiminde bulunanlar yiyorlardı, mide doluyordu. Sabredin biraz, uzanın biraz, geviş getirin biraz. Geviş getiremiyorlar ki. Tekrar yemek istiyorlar. Aynen bugünkü dünyayı sömüren emperyalist güçlerin sahipleri gibi. O zaman kusmuk haneler yaptılar. Gidiyorlardı, boğazlarına gıcık yaptırıyorlardı. O pis midelerine doldurmuş oldukları insan kanlarından oluşan, kan yemiyorlardı ama insanların kanları emilerek, ilikleri emilerek, onlardan sökülüp alınan, onların emeği karşılığı gündeme gelmiş olan yemekler, içmekleri boşaltıyor. Bakın hayvan böyle yapmaz. Hayvandan daha aşağılık. Hayvandan daha aşağılık bir sapıklık. Kusuyorlardı. Sonra gelip tekrar oturup eğlenceye devam, tekrar yiyorlardı. Buna da tarihte Roma medeniyeti dediler. Bu muydu medeniyet? Bu muydu insanlık? Elbette ki onlara özenti besleyenler, ah keşke biz de onlardan olmuş olsaydık deyip de onlardan o andan itibaren olanlar, artık fikirleri, zikirleri, ideolojileri, istekleri onlardır. Arzu ediyorlar öyle aşağılık hayvanlar olsunlar diye. Bu medeniyet miydi? Bakın diğer medeniyet dedikleri yerlere, nasıl bir medeniyet? Ve bugünkü medeniyiz diyenler, uçaklarla havada uçanlar, yerde otomobillerle yarışanlar, ralle yapanlar, denizlerde seyahate çıkanlar, en modern kendilerine göre veya postmodern araçlarla binlerce dolar harcıyorlar, medeniyet diye ifade ettikleri taşları üst üstüne koymuş olan yerleri görmeye geliyorlar. Onlar da böyle bir sevda gündeme geliyor. Falan mabeti ziyarete gidiyorlar. Turist olarak turluyorlar. Firavunların mezarlarını görmeye gidiyorlar. Zulmen taşları yontmuş, üst üstüne koymuş fıkaraların taşlarını seyretmeye gidiyorlar. Ama hiç kimsenin gücünün, kuvvetinin yetmediği Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünün dengesini sağlasınlar diye yarattığı dağlardan dolayı kimsenin bir sevdası olmuyor. Ovalardan dolayı kimsenin sevdası olmuyor. O tabii güzellikler, insan eli değmeden tabii güzellikler. Ressamın yapmış olduğu fırçasını sağa sola dokundurarak yaptığı bir tabloya karşı hayranlık duyanlar, orman manzarası yapmış, hayranlık duyuyorlar. Ne kadar güzel yapmış, ne kadar güzel, muazzam gibi ifadeler sırtlarını Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ormana çeviriyor. Gözleriyle gördükleri sadece cansız bir iki tane boyanın karışımıyla gündeme gelmiş tabloya hayranlıklarını gündeme getiriyorlar. Ormanları yaratan, dağları yaratan, taşları yaratan, ovaları, suları yaratan, kainatı yaratan Allah'a karşı isyan makamında Allah Azze ve Celle'nin zavallı kullarına tapınanlar, onlara tapıyorlar. Onlara tapıyorlar çünkü onlara karşı hayranlıklarını gündeme getiriyorlar. Onları yüceltiyorlar. Eğer gerçekten insan olsanız, az bir şey düşünseniz, geriye dön de gerçeğini gör, canlısını gör. Nice ağaçlar, aralarında akan sular, öten kuşlar, o tertemiz hava, bunu yaratana karşı isyan makamında olanlar, cansız bir tablo karşısındaki hayranlıklarına bakın. Allah Azze ve Celle kitabı indirdi ki yeryüzünde dengesizliği bozanların giderilmesi, yeryüzünün dengesinin, insanlık aleminin, sadece insanlık değil, bütün yeryüzü Allah'ın hak dini İslam incelensin. Sadece insan hakları değil, hayvan hakları, bitki hakları, dağların hakları, ovaların hakları, akan suların hakları, denizlerin hakları, göllerin hakları, gölge veren ağacın gölgesinin hakkı. Haktır çünkü İslam. İslam haktır ve bütün haklar ancak İslam'da mevcut. Onun dışındakilerin bütünü batıl. Biraz önce de ifade ettik. O batıl içinde mümkündür ki fıtrata isabet eden bazı görüşler de gündeme gelmiş olsun. Bu mümkündür. Ama bu demek değildir ki hakikatin ta kendisi budur. Hayır. O sadece denk geldi. Nasıldı o? Körün taş atmasına benzer. Bir hedefe kör 10 tane, 20 tane, 30 tane taş atar da bir tanesini denk getirir. Bir tanesinin denk gelmesi demek kör isabet etti demek değildir. Bundan dolayı Kur'an indirildi ki sadece yeryüzünde bütün insanlık alemine dengeyi sağlamak, adaleti sağlamak, iyiliği, güzelliği, hayrı egemen kılmak, hakkı egemen kılmak, batılı yok etmek ve yeryüzünde insanca yaşamayı sağlamak. İslam egemen olmazsa Allah'ın indirdikleriyle, yani Kur'an'la, Kur'an'ın uygulanışı olan sünnet ile egemenlik sağlanmazsa yeryüzünde bozgunculuk, yeryüzünde ihanet, yeryüzünde birbirlerini sömürmek, yeryüzünde birbirlerini öldürmek, katliamlar yapmak devam edecek. Ve devam ettiğini de her akıllı kişi gözetlemekte, görmekte, şahit olmakta. Allah kitabı indirdi ki yeryüzünde Allah'ın indirdikleriyle hükmedilsin. Yoksa sadece okunsun diye gönderilen bir kitap değil. Ayrıca hükmederken de sakın sakın cahiliyet içinde olanlar, zulüm içinde olanlar, insanlık hakikatını terk edenler, hayvanlardan daha aşağılık bir hale düşenlerin hevalarına, isteklerine, arzularına uyma. Allah'ın hükümlerini uygulamakla memursun. Biraz da şöyle olsa, biraz da böyle olsa, zamanımızda yanılanların ifade ettikleri, bir müddet

0: ümmetin, müminlerin, İslam milletinin vazifesi. Velhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Salatü selam, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa, onun ehli beyti ve ashabınadır. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb bölümü hadis-i şerifleri arasında müellifin seçtiği çok kıymetli, çok değerli hadis-i şerifler var. En sahih, en muteber, en makbul hadis-i şerifleri bize naklediyor müellifimiz İmam Buhari. Evet, Buhara'da dünyaya gelmiş, bir Türk ailesi içerisinde dünyaya gelmiş ve sonra İslam dünyasında değişik ülkeleri ziyaret etmiş, çok değerli hadis alimlerinden ders almış ve seçerek, süzerek naklettiği 7275 hadis-i şerifi sahih ismini verdiği bu eserine derc etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Günümüz insanı tereddütlü, kuşkulu, problemli sözleri dinlemek istemiyor. Uydurma hadisler, zayıf hadisler, hayır. Ben de en sahih hadisleri dinlemek istiyorum. İşte Buhari ve Müslim hadisleri. En sahih hadis-i şerifler bizlere takdim ediliyor. Rabbim öğrenmeyi, yaşamayı, uygulamayı, başkalarına nakletmeyi ve böylece hayırlı güzel bir toplum meydana getirmeyi, İslam medeniyetini bütün dünyada İslam medeniyeti hakim kılmak için gayret etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Biz İslam medeniyetinin temsilcileriyiz. Gittiğimiz her yere güzellikleri, hayırı, ilmi, irfanı, hoşgörüyü, adaleti götürürüz. Ama bir tarafı imandır, bir tarafı ahlak. İmansız ahlak, ahlaksız iman olmaz. Bir tarafı ameldir, bir tarafı ahlak. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak kabul etmek durumundayız. İman, ibadet, ahlak, cihat, takva, hayır, adalet, ilim, irfan, her şey. İslam'ı bir tesbih tanesi gibi kabul edersek 99 ayrı hükmünü yaşamamız bizden isteniyor. Evet, Sahih Buhari'de Kitab-ül Edeb 116. bab hadisleriyle birlikteyiz. Bab el-ma'aridu menduhatun anil kezib. Üstü kapalı sözlerde, tarizlerde, kinayelerde yalandan kurtulma vardır. Yalan ifade yerine kinayeli, tarizli ifadeler seçmemiz gerekiyor. Evet, edebi bir sanattır kinaye. Kinayesiz konuşmak, mecazsız konuşmak, teşbihsiz konuşmak çok zor. O zaman çok böyle düz bir konuşma oluyor. Halbuki insan biraz renkli, biraz çeşitli, biraz anlamlı konuşmayı seviyor. Kitabımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesinde kinayeli ifadeler var. Kal İshak semi'tu Enes'en radıyallahu anh mat ibnun li Ebi Talha. Ebu Talha'nın oğlu, yani üvey kardeşim vefat etmişti. Fekale keyfel gulam. Eve döndüğünde hanımına hasta olan çocuk nasıl oldu diye sordu. Kalet Ümmü Süleym hede'e nefesuhu. Nefesi sakinleşti. Ve ercu en yekune kadistarah. Öyle zannediyorum ki istirahate çekildi. Ve zanne enneha sadıka. Bunu söylerken de doğru söylediğine inanıyordu. Hatta bu durumdan sonra Enes bin Malik radıyallahu anh annesi Ümmü Süleym beyi Ebu Talha'ya hitaben komşu o emanet verdiği şeyi istedi diyor. Ebu Talha gayet tabii yani epey de kullandık. İstemesi hakkıdır dedi. Ardından Rabbim emanetini aldı dedi. Ne kadar dirayetli, ne kadar sabırlı bir hanım. Çocuğunun ölümünü kocasına haber verirken önce süsleniyor, hanımlık görevlerini yerine getiriyor. Sonra güzel bir benzetmeyle ifade ediyor. Babası soruyor. Ya çocuğun sesi yok, ağlıyordu, sızlıyordu. Sakinleşti diyor. Öyle inanıyorum ki istirahata erdi. Doğru mu? Ölen kimse sakinleşir, istirahat eder. Çocuğu öldüğü halde aman üzülmesin, aman bu noktada herhangi bir şekilde ağır tepki vermesin diye sükunetle bildiriyor. Böyle bir ifade kullanılması, yani böyle bir kinayeli ifade kullanılması yanlış değil. Hatta bu durumu Ebu Talha yine iyi karşılamıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildiriyor. Rabbim size hayırlı evlat ihsan etsin diyor. Ve o evladı ve onun oğlu, torunu kıraat alimleri arasında yer alıyor. Kur'an hadimi oluyorlar. Evet, Ümmü Süleym gibi sabırlı, dirayetli, olayları sükunetle karşılayan hanımlar İslam tarihinde gerçekten büyük yer tutuyorlar. Hansa da böyleydi. Şirk döneminde, İslam öncesi döneminde çocuğu öldü diye ağıt yakan Hansa, çocuğu şehit olunca bu defa mersiye ile Allah'a hamd ediyordu. Hazreti Ebu Bekir kızı, Hazreti Ayşe validemizin ablası Esma radıyallahu anha, oğlu Abdullah bin Zübeyir şehit edildiğinde yanına gelmiş, bu hatip hutbeyi okumaya daha ne kadar devam edecek demişti. Rabbim bana şehit annesi olmayı nasip etti, Allah'a hamdolsun demişti. Şehit annelerini tebrik ediyoruz. Çığırtkanlık yapmaya veya şikayet etmeye kesinlikle yönelmesinler. Niye hep bizim çocuklarımız ölüyor? Niye hep böyle fakirlerin, yoksulların çocukları ölüyor diye ifadeler kullanmaları sevapların azalmasına sebep oluyor. Şehit annesi olmak, şehit babası olmak bir şeref. Çanakkale'ye evladını götürenler çocuklarını kınalıyorlar. Kınalı kuzular gibi, kurbanlık kuzular gibi çocuklarını Çanakkale'ye gidiyorlar. Rabbim sana gazi olmayı veya şehit olmayı nasip eylesin. Rabbim bana şehit annesi olmayı nasip eylesin diyorlardı. Ecdadımız, annelerimiz, ninelerimiz, büyük annelerimiz ne dirayetli insanlardı. Evet, bu dirayeti görüyoruz. Eşine, beyine çocuğunun ölümünü sabırla, sükunetle nakleden Ümmü Süleym'den söz ediyoruz. Haddetene Adem kal haddetene Şube an Sabitinil Bunani an Enes İbni Malik'in radıyallahu anh kal kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi mesirin lehu fehadel hadi. Peygamberimiz bir gece yolculuğundaydı. Kaside okuyan, şiir okuyan, ezgi söyleyen biri vardı. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ürfuk ya enceşe veyhake bil kavarir. Biraz yumuşak davran ey enceşe, kristallere biraz yumuşak davran demişti. Kal haddetene Süleyman ibn Harp kal haddetene Hammad an Sabitin an Enes'in ve Eyyub'e an Ebi Kilabete an Enes'in radiyallahu anhu. Aynı hadisin bir başka rivayeti. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî seferin. Peygamberimiz bir yolculuktaydı. Ve kâne gulâmun yahdû bihinne yukallehu enceşe. Onların yanlarında böyle geceleyin kaside okuyan bir hizmetçi vardı. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruveydeke ya enceşe sevkake bil kavarir. Ya enceşe, kristalleri taşırken biraz ağır davran diyordu. Kale bu kılabe yani nisa, bununla kadınları kastediyor diye Enes bin Malik'in talebesi Ebu Kilabe bir not düşmüş. Kal haddesene İshak, kal akbarene Habbanu, kal haddesene Hemmamun, kal haddesene Katadetü, kal haddesene Enes bin Malik. Kal kâne lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hadin. Peygamberimizin böyle bir kasidecisi vardı. Yukallehu enceşe, ona enceşe denirdi. Ve kâne hasen-i savut, güzel sesli biriydi. Fekale lehun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ruveydeke ya enceşe, la teksiril kavarir. Enceşe, ağır davran, kristalleri kırma. Kale katede, yani daafeten nisa, yani hassasiyet sahibi, duyarlı olan hanımları bununla kastediyordu. Bu hadis-i şeriflerde İmam Buhari önce böyle yolculuk esnasında ilahi, kaside, ezgi gibi nameli ifadelerin nakledilmesinin caiz olduğuna işaret ediyor. Evet, müzik eğer gerçekten ruha rahatlık, sükunet veriyorsa, haram olmayan cümleler ifade ediyorsa, elbette bu cins müzik parçaları caizdir, tavsiye edilir. İlahiler gibi kasideler, mevlitler, mersiyeler, ağıtlar, şiirler vesaire. Enceşe de böyle güzel sesli biriydi. Uzun süren gece yolculuğunda, düşünün, Mekke Medine arası en az bir hafta sürüyordu. Mesela hicret esnasında 13 gün sürmüştü. O kadar uzun bir yolculukta özellikle gece yolculuğunu tercih ederlerdi. Bu gece sessizliğinde böyle güzel sesli birinin böyle okuması gerçekten hoş. Ama demek ki hızlı parçaları okuyor veya artık fazla okuduğu için, hızlı okuduğu için rahatsızlık vermeye başlayınca Efendimiz biraz ağır davran dedi. Rahatsızlık verme. Özellikle uyuyan hanımları ve hanımlarından başka bir de Ümmü Süleym gibi, Nesm-i Malik'in annesi gibi kadınlar da vardı. Bunlara rahatsızlık verme manası. Ama Peygamber Efendimiz kadınlara demedi. Bu rivayetlerin hiçbirinde kadınlar geçmiyor. Hanımlara, kadınlara, kızlarımıza demedi. Kristallere dedi. Yani hassas, duyarlı, alıngan, kolayca etkilenen kimseler anlamında bu ifadeyi kullanıyor. Efendimiz hadislerinde hep şunu görüyoruz. Aynı anda iki ayrı manaya işaret etmez. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, biri geldi ya Resulallah, in kateltu ve kutildu. فَاَيْنَ اَنَا Ben çarpışırsam ve öldürülürsem yerim neresi? Peygamberimiz el cennet. Cennettir. Şehidin yeri neresi? Cennettir. Ve hızlı adımlarla uzaklaşırken çağırın dedi. İllet değil. Kul hakkı hariç. Şimdi bir taraftan şehitliği anlatırken bir taraftan kul hakkından söz ediyor. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi bana bu şekilde ilave etmemi söyledi. Bir konuyu anlatırken karşılaştırma yapmak, bir konuyu anlatırken onunla ilişkili bir başka konuya temas etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde güzel bir hususiyet olarak göze çarpmaktadır. Şimdi burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlar deseydi, tamam olabilirdi. Ama kristal kelimesi, eşimiz, kızımız, bacımız, teyzemiz hassastır. Duyarlıdır. Bir örnek vereyim. Kardeşimiz yeni evli. Çocuğu olunca sevinir. Baba oldum diye adeta uçuyor. Bir gün, iki gün, üç gün çocuk bu. Ağlamaya başlıyor. Güzel bir gece, iki gece. Ya sustur şunu diyor. Yarın işe gideceğim. Peki o ağlayan çocuk bütün gün annesiyle beraber. Annesi hastalık sebebiyle olabilir, altını ıslatmış olabilir, aç, susuz olabilir, herhangi birisi. Çocuklar ağlar. Peki annesi bütün gün sabrediyor, gece sabrediyor, gündüz sabrediyor. Bir gün, üç gün, bir hafta anne nasıl dayanıyor? Annelik içgüdüsüyle. O hassasiyet, o duyarlılık olmasa dayanamaz. Babalar vardır duyarlı, hassas. Ama erkekle kadın arasındaki farkı burada görüyoruz. Hiçbir baba anne gibi duyarlı olamaz. En duyarlı, en hassas, en sevgi dolu varlık annemizdir. En ihlaslı, en gönüllü çalışan annelerdir. Dolayısıyla Peygamberimizin kristal benzetmesi, yani kolay kırılabilen, bir alınganlık var, bir duyarlılık var, bir hassasiyet var, bir titizlik var. Kadın eli değdi diyorsunuz, hanım eli değmiş diyorsunuz. Her şeyde estetik söz konusu olduğu zaman hanımların elinin değdiğini anlatıyoruz. Hattatlar güzeldir de teship yapanlar genellikle hanımlardır. Süsleme sanatında hanımların elinin o süslemede, tezhipte, tezhipte daha bir maharetli olduğunu görürüz. Nice aşçı erkekler vardır da ama annemizin yemeğini hiçbiri tutmaz. Anne o yemeğe sevgisini veriyor. Aşçı kabiliyetini, yeteneğini gösterir. Ama anneler, aman evladım gelecek, onun sevdiği yemeği yapayım diye ayrı bir titizlik gösterir. Diğer hanımlarla, ya siz tatlıya ne koydunuz? Sizin poğaçada bir değişiklik vardı, istişare ederler. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadınlara verdiği değeri gösteriyor. Ve erkeklere de bir uyarıda bulunuyor. Aman kırmayın, aman incitmeyin, aman üzmeyin. Evet, bu hadis-i şerifler üzerinde İmam Bukhari'nin durması gerçekten çok anlamlı. Dört mezhep imamını yetiştiren anneleridir. İmam Malik'in annesi, İmam Ebu Hanife'nin annesi, İmam Şafii'nin annesi, İmam Ahmed bin Hanbel'in annesi çocuklarının yetişmesinde neler yapmış? Bir bakın. Nice anneler evladın hafızlığı için gayret eder. Nice anneler evladına en güzel nasihatleri verir. Anne nasihatini tutacak başka bir nasihat yok. Annenin yerini bir başka kişi tutamaz. Onun için Peygamberimize geliyor biri, soruyor. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra babana. Sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeş. Dikkat edin, kardeşler arasında önce kız kardeş, sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeşine ve böyle devam ediyor. Evet, burada gerçekten hizmetleriyle, gönüllü davranışlarıyla annelerimizi, hayatta olanları hayırlı ömür, vefat edenleri de iki cihanda saadet niyazıyla, rahmet niyazıyla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Haddesene Müseddet kal haddesene Yahya an Şu'bete kal haddeseni Katade an Enes İbni Malik'in radıyallahu anhu kal kâne bil Medine'ti fezaun. Medine'de bir ses duyuldu. Korkunç bir ses. Ferakibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferasen li Ebi Talha. Peygamberimiz Ebu Talha'nın atına atladı. Sesin geldiği tarafa doğru, deniz tarafına doğru gitti. Ya büyük bir dalga, ya büyük bir şey vardı. Fekale, Peygamberimiz, insanlar yola çıkarken Peygamberimiz dönüyordu. Fekale, ma ra'eyna min şey, bir şey göremedik dedi. Önemli bir şey yok. O kadar süratle gitti ki denize doğru, o dönerken millet daha yeni yeni sese doğru gidiyorlardı. وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا Atı da maşallah deniz gibi bulduk. Biz deniz gibi demeyiz, ne deriz? Fırtına gibi deriz. Demek böyle kinayeli ifadeleri söylemek caiz. Alimler içinde deniz denir. Bahr, el-bahr. Deniz gibi derin manada alim ifadesi kullanılır. Biz mesela uyanık manasında kurt deriz. Kurt politikacı. Ama Doğu Türkistanlılar cesur manasında kurt diyorlar. Biz cesur manasında aslan diyoruz. Onlar da demek ki bazı istiareler, kinayeler farklı ülkelerde farklı şekillerde anlaşılıyor. Özellikle deyimlerin tercümesinde farklı ifadeler kullanılıyor. Yani siz bir ifadeyi kullanırken o dilde karşılığı nedir ona göre kullanma durumundasınız. Babu kavli raculi li şey'i leyse bi şey ve huve en yenvi ennehu leyse bi hal. Doğru değil manası. Şey değil. Önemsiz bir şey. İfadesinin kullanılması. Ve kal İbn Abbas radıyallahu anhüma kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil kabreyni yuazzebani bila kebir ve innehu le kebir. Evet. Bu iki kabirde yatan mevtalar azap çekiyorlar. Büyük bir şey, büyük bir günah sebebiyle değil. Ama gerçekte büyük bir günah. Yani ilk planda bakıldığı zaman pek büyük sayılmayan aslında büyük günahlar sebebiyle azap çekiyor. Evet, neydi bu hadis-i şerifte dile getirilen? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mezarlığa geldi. Şöyle yan yana iki kabire baktı. Bu kabirde yatanlar azap çekiyor dedi. Görünüşte basit ama gerçekte büyük bir günah sebebiyle. Biri laf taşıyan kişiydi. İnsanların arasını açmak için lafa laf katan, söze söz katan, bir takım şeyler uyduran, komşuların, arkadaşların, dostların arasını açan biriydi. Nemime yapan biri. Diğeri de lavaboda temizliğe riayet etmeyen. Küçük su dökerken pek üstüne başına dikkat etmeyen kişiydi. Evet, temizlik önemli. Kur'an-ı Kerim'de Kuba halkından bahsedilirken Medine-i Münevvere'de Kuba beldesinde olanlardan bahsedilirken onlar tertemiz olmaya gayret eden kimselerdi. Allah tertemiz olanları sever buyuruyor. Evet. Biz namaz kılan insanlarız. Namazın şartlarından biri hadesten taharet, diğeri necasetten taharettir. Yani elbisemiz, vücudumuz, namaz kıldığımız yer temiz olmalı, necis olmamalı. Necasetten taharet. Bu da yeterli değil. Guslü gerektiren bir şey varsa gusletmemiz ya da mutlaka abdest almamız şarttır. Namazın şartları ne demek? Olmazsa olmaz. Temizlik önemli. Ya düşünün, ilk 5 ayet iniyor Alak suresinden. Sonra ikinci 5 ayet iniyor Müddessir suresinden. İlk 10 ayetten biri وَثِيَا بَكَّ فَتَحْيَ. Ya Kur'an-ı Kerim'den 6000 küsur ayette 10 ayet inmiş. 10. ayet nedir? Elbiseni temiz tut. Çünkü davetçisin, tebliğcisin. Ey Resulüm, sen İslam'ı, Kur'an'ı tebliğ edeceksin. Tertemiz olmalı elbisen. وَثِيَابَكَ فَتَحِيرٌ. Nasıl söylediğiniz değil, ne söylediğiniz değil, nasıl anlaşıldığınız önemli. Nasıl göründüğünüz önemli. Elbisemiz tertemiz olmalıdır. Evet. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde her çeşit edebi sanata cevaz verilmiştir. Tahkir içermediği sürece, alay, küçük görme, hafife alma gibi günah olmadığı sürece, İslam kardeşliğini zedeleyen ifadeler olmadığı sürece bu çeşit sanatları, edebi sanatları kullanmamız gayet tabidir. Dolayısıyla Müslüman olarak davette, tebliğde, irşatta, eğitimde, ailede, yönetimde bu gibi ifadeler herhangi bir sakınca teşkil etmeyecektir. İslam engellemek için değil, hayatı güzelleştirmek için gelmiştir. İslam mani olmak için değil, güzellikleri hayata, gönüllere, müesseselere hakim olmak için bu emirleri, bu tavsiyeleri ortaya koymaktadır. Yani Peygamberimiz sadece ibadeti, taati, Kur'an'ı değil, hayatın her yönünü kapsayan tavsiyeler ve uyarılarda bulunmuştur. Evet, bu bir inceliktir, bu bir zarafettir. Sünnet inceliktir, zarafettir, letafettir, nezakettir, hassasiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
14: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Makale arası.
17: Makale arası.
16: Makale arası.
18: Ona ne kadar uymaya çalışıyoruz? Örneğimiz ve önderimiz diyoruz ama bir konuda onun yaptıklarını yapamıyoruz. Evli olanlar için söylüyorum. Hangimiz bugüne kadar eşimizle koşu yarışı yaptık? Yarış yapanlarımız hanımı geçti veya kaybettiğinde nasıl davrandı? Hazreti Ayşe validemiz, Allah ondan razı olsun, bize anlatıyor. Peygamber aleyhisselam benimle yarıştı ve ben onu geçtim. Daha sonra ben biraz şişmanlayınca yine benimle yarıştı, o beni geçti. Ve bu benim başarım. Daha önce senin başarının karşılığıdır, buyurdu. Eşinin gönlünü hoş etmek için yapılan bu yarışta eşi onu geçtiğinde sevindiği gibi, o eşini geçtiğinde de berabere kaldık diyerek yine gönlünü hoş etmiştir. Rükane bin Abdiyezid güreşte hep birinci olmuş. Kimse onun sırtını yere getirememiş. Ravilerin rivayetinde değişiklik olsa da sonuçta hepsi sevgili peygamberimizin Rükane'yi güreşte yendiği ve bunun üzerine Müslüman olduğuna birleşiyorlar. Güreş tutma konusunda teklifin Rükane'den geldiğini söyleyenler olduğu gibi, sevgili peygamberimizin onu İslam'a davet ettiğinde Rükane'nin "Beni yenersen Müslüman olurum" demesi üzerine güreşi tutuştuklarını, sevgili peygamberimizin onu yendiğini, Rükane tekrar güreş istediğinde tekrar yendiğini ve 3 defa sırtını yere getirdiğini rivayet ederler. Hatta Rükane kendisine o kadar güveniyor ki, "Eğer sen beni yenersen 100 koyun vereceğim" bile dediğini, 3 defa yenmekle 300 koyunu kaybettiğini ama sevgili peygamberimizin koyunları sahibine bağışladığını, bunun üzerine Müslümanlığı kabul ettiğini yazar hadis ve siret kitapları. At yarışları tertip ettiğini haber veriyorlar. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah ikisinden de razı olsun, anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarış için eğitilmiş atlar arasında yarış tertip etti. Hayfa'dan Seniyetül Veda'ya kadar koştular. Yarış atı olarak eğitilmeyen atlar arasında ayrı bir yarış tertip etti ve Seniyetül Veda'dan Beni Zürek Mescidine kadar koştular. Tahmin olarak 2 kilometre. Ben de tertip heyetindeydim, diyor. Deve yarış. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Adba'yı, sevgili peygamberimizin Adba devesinin adı. Yarışlarda bu deveyi geçen yoktu. Bir bedevi geldi ve Adba ile yarıştı ve onu geçti. Allah Resulü'nün arkadaşlarına bu durum çok ağır geldi ve Allah Resulü şöyle dedi: "Dünyada yükselttiği her şeyi alçaltmak Allah Celle Celaluhu'na haktır." Ok yarışlarını teşvik etmiş. Bir ara taraf bile tutmuş ama karşı taraf çekimser kalınca "Ben hepinizle beraberim" buyurmuştur. Seleme bin Ekva anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok yarışı yapan bir topluluğa uğradı. "İsmail oğulları, ok atın. Babanız İsmail aleyhisselam ok atıcısıydı. Ben filan oğullarıyla beraberim" deyince karşı taraf ok atmayı bıraktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Neden atmıyorsunuz" deyince "Sen onlarla berabersin, nasıl atalım" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Atınız, ben hepinizle beraberim" buyurdu. Peki, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiğiniz ve sevmediğinizle, amiriniz ve memurunuzla, küçük veya büyükle konuşurken sevgili peygamberimizi örnek alarak bütün vücudunuzla ona dönerek mi konuşuyorsunuz? Yoksa başınızı çevirerek, bazen çevirmeden sırtınız dönük olarak da konuşuyor musunuz? Sevgili peygamberimiz kim olursa olsun konuştuğu kişiye bütün vücuduyla döner ve öyle konuşurmuş. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadisin adı bizde hilye olarak meşhur olmuştur. Değerli hattatlarımız yazmışlar. İnce ruhlu tezhipçilerimiz süslemişler ve evlerimizi, camilerimizi, sanat evlerimizi ve müzelerimizi süslemişler. O hilye hadisinin bir yerinde Hazreti Ali, Hazreti Resulullah biriyle konuşurken ona doğru bütün vücuduyla döner. Yüzü katmerli gül gibi tebessümlü olur ve öyle konuşurdu diyor. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
15: Makale arası.
17: Makale arası.
15: Makale arası.
19: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
20: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimize hamdolsun yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabına hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 109. derste kaldık. 682. hadiste. Yeni bir konu, yeni bir bölüm. Edep bölümü. Utanma duygusu yani haya. Değeri ve bu duyguya sahip olmaya teşvik etmekle ilgili bir konu başlığımız var. Bu konuyla ilgili olarak İmam Nevevi hadis ile başlamış direkt olarak bir ayet almamış. Biz de o şekilde hadisle başlayalım. İbn Ömer'den radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utangaç kardeşini bu huyunu terk etmesini söyleyen Medineli bir Müslümanın yanından geçerken ona onu kendi haline bırak zira haya imandandır buyurdu. Dahu fe innel haya minel iman. Evet, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace'de geçiyor. Bir diğer hadisi de söyleyelim, öyle anlatalım konuyu. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayır kazandırır. Müslim'in başka bir rivayetinde ise hayanın hepsi hayırdır. El haya la ye'ti illa bi hayr. Diğerin Arapçası el haya kulluhu hayır. Buhari Müslim'de geçen hadisler bunlar. Şimdi bir önceki hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım kardeşler. Medine Müslümanlardan yani Ensar-ı Kiram'dan maalesef adlarını bilemediğimiz iki kardeş belki de

haline bırak, zira haya imandandır buyurdu. Bazı önemli konuları mecazi ifadelerle anlatmaya faydalı gören Efendimiz burada da aynı metodu uygulamıştır. Onun haya imandandır sözüyle anlatmak istediği şudur. İman, insanı fena davranışlardan nasıl alıkorsa, utanma duygusu da tıpkı iman gibi insanın fenalık yapmasına fırsat vermez, onu kötülüklerden vazgeçirir. İnsana insanlığını hatırlatır, onun herhangi bir hayvan olmadığını, aklını eseni yapamayacağını hissettirir. İşte bu nevi telkinlerle haya imanı besleyip olgunlaştırır. Böyle olunca da haya insana ancak hayır kazandırır ve onun tamamının hayır olduğu ortaya çıkar. Konuya şöyle de bakmak mümkündür. Özel telkinlerle düşünce yapısı bozulmayan kimseler insanların gözü önünde mesela mahrem yerlerini açmaktan veya ulu orta cinsi temasa bulunmaktan utanıp kaçınırlar. Bu kadar bir utanma duygusu hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlarda vardır. Utanma duygusunu büsbütün yitirmeyen kimseler hayasızca davranışlardan kaçındığı gibi dindar kimseler de dinin haram saydığı günahlardan uzak dururlar. Netice itibarıyla insanlar bir yandan utanma duygusu, öte yandan Allah'tan korkma hissi sayesinde kendilerine yakışmayan davranışlardan kaçınırlar. Demek oluyor ki nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, haya duygusu baştan sona hayır olup insana ancak hayır kazandırır. Zannedildiği gibi bu asil duygu insanın hakkını elde etmesine engel olmaz. İnsanın rızkını kazanmasına, hakkını elde etmesine engel olan utanma duygusu değil, çekingenliği, korkaklığı ve beceriksizliğidir. Haya ile kardeşler çekingenliği, korkaklığı ve beceriksizliği karıştırmayalım. Haya duygusuyla bu olumsuz özelliklerinin hiçbir ilgisi yoktur. Hani bir söz var ya, hatırlayabilecek miyim bakayım. Eskiden kızlarımız utandıkları için yüzleri kızarırdı. Ama şimdilerde yüzleri kızardığı için utanıyorlar. Değil mi? Ne kadar değişti. Tekrar edeyim. Evet, tam toparladım herhalde. Eskiden genç kızlarımız utandıkları için yüzleri, yanakları al al olurdu. Şimdi ise, şimdilerde ise genç kızlarımız yüzleri al al olduğu için, yanakları kızardığı için utanır oldular. Evet, tam tersi oldu. Allah tekrar terse tebdil etsin inşallah. Bu güzel duygu günümüze maalesef bazı telkinlerle zayıflatılmaktadır. Açılıp saçılmayı, utanma duygusunun bir yana atmayı, çağdaş olmanın bir geleği gibi gösterenler, ne pahasına olursa olsun vazifesini layıkıyla yapmayı bir nevi aptallık sayanlar, kaytarmayı ve gününü gün etmeyi işbirlik kabul edenler insana en büyük fenalığı yapıyorlar. Onun fıtratındaki utanma duygusunu ve vazife aşkını tahrip etmek suretiyle kendini mükemmelleştirmesine engel oluyorlar. Hadi sen kısaca öğrendiklerimiz, haya dediğimiz utanma duygusu insanı mümin şahsiyetine yakışmayan fena davranışlardan alıkoyar. İman insanı çirkin hareketlerden ve günahlardan uzaklaştırır. Haya imanın yücelip kemale ermesine yardım eder. Evet, diğer hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 veya 60 kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği La ilahe illallah demek. En aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da iman dallarından biridir. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mâde'de geçen bir hadis. Esaslı bir hadis yani. Bu bayağı daha önceki konularda da geçmişti bu. Bu hadis daha önce 127 numarayla hayır yolların çokluğu bahsinde de geçmiş, hatırlayacaksınız. Burada kısaca şunu belirtelim. Peygamber Efendimiz imanı kalbe kök salmış gür bir ağaca benzetmekte. Bu ağacın bazı dalları bir müminin inanması gereken esaslarla ilgilidir. Mesela imanın 6 prensibi: Allah'ı sevmek, ona şükretmek, verdiği sıkıntılara sabretmek, kin, haset, öfke ve hıyanet gibi kötü huyları terk etmek bunlardan birkaçıdır. İmanın bazı dalları bir müminin diliyle söylemesi gereken kulluk görevlerine dair olup kelime-i tevhidi diliyle söylemek, ilim öğrenip öğretmek, Allah'ı zikretmek bunlardır.

arasındadır. İmanın bazı dalları da bedenle yapılması gereken davranışlarla ilgilidir. İslam'ın meşhur 5 esası: temizlenmek, iffetli yaşamak, ana babaya, aile fertlerine ve komşulara karşı görevini yapmak, insanlara zarar veren şeyleri yoldan atmak bunlardan birkaçıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz kalp, dil ve bedenle ilgili bütün davranışların esasında imanla ilgili olduğunu belirtmektedir. İman esaslarının en başında gelen ve asla vazgeçilmez olan prensibin kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah sözü olduğu söylenmektedir. Daha sonra da insanı gerçek mümin yapacak özelliklerden birini önemli sebebiyle ayrıca zikretmekte ve utanma duygusunun İman ağacının vazgeçilmez bir dalı olduğunu açıklamaktadır. Şu halde mümin başkalarının yanında yapılması ayıp olan davranışlardan kaçınmalıdır. İnsana utanç veren hareketleri başkaları yaptığı zaman bundan rahatsızlık duymalıdır. Bize görevlerimizin pek çok önemli olduğunu hatırlatan bu hadis-i şerif, vazifemizi yaptığımız takdirde kazanacağımız ilahi mükafatlara da işaret etmektedir. Bir taş bir diken parçasını yoldan alıp atmak kadar kolay bir iş, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve affını kazanmayı sağlarsa yapacağımız daha önemli bir hareketin Yüce Rabbimiz katındaki değerini ve mükafatını takdir etmek mümkün müdür? Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, bir müminin yapması gereken bütün hareketler doğrudan doğruya imanla ilgilidir. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bütün görevler imanla ilgili olduğu için görevlerimizi bu din işidir ya da bu da dünya işidir diye ayırmak mümkün değildir. Utanma duygusu bir kişilik zaafı değil, imanı yüceltip kemale erdiren vazgeçilmez bir özelliktir. Evet, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eşedde hayâen minel azrâi fil hidriha. Evet. Fe izâ râşen yakrehuhu arafnâhu fî veçhihi. Evet. Resulullah Efendimiz örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anlardık. Buhari, Müslim ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Evet, hadisimizin ravisi olan Ebu Said el-Hudri Resulullah Efendimizin genç sahabelerindendi. Diğer sahabeler gibi o da Peygamber Efendimizin sözlerini can kulağıyla dinler. Bütün hareketlerini dikkate takip ederdi. Cenab-ı Hakk'ın üstün terbiyesiyle yetişen Allah Resulü'nün hareketlerindeki inceliği, diğer insanlarda görülmeyen farklı tutumları derhal fark ederlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hoşlanmadığı bir şey söyleyen veya huzurunda uygun olmayan bir iş yapan kimsenin hatasını başkalarının yanında yüzüne vurmadığı için onun bu nevi davranışlardan ne ölçüde incindiğini bilemezlerdi. Fakat onun mübarek yüzüne bakınca böyle bir kabalığın onu rahatsız ettiğini görürlerdi. Çünkü yani demin dedik ya, hani onlar genç kızlar eskiden utandıkları için yüzü kızardı. Allah Resulü'nün de yüzü kızarıyor işte böyle. Yüzünden belli ediyor bunu. Ebu Said el-Hudri Hazretleri Peygamber Efendimizin sahip olduğu üstün hayat duygusunu gereği gibi anlatabilmek için onun bu açıdan bir genç kıza benzetmektedir. Bilindiği gibi İslam terbiyesiyle yetişmiş bir kız ergenlik çağına girdikten sonra çocukluk devresini artık geride bıraktığı düşüncesiyle sözüne, davranışına, giyim kuşamına çeki düzen verir. Böylece onun hareketlerine daha bir incelik, zarafet ve ölçü hakim olur. İşte Allah'ın Resulü üstün edep ve haya duygusu itibariyle bir genç kızdan daha mükemmeldi. Onun bu üstün edebi Allah'a ve insanlara ait bir hak çiğnendiğinde olayın ayıp veya çirkin oluşuna bakmadan derhal müdahale etmesine engel teşkil etmez. Birbirlerinin yanında çıplak yıkanmaktan çekinmeyen, hatta Kabe'yi çırılçıplak tavaf eden Arapların bu hayasız davranışlarından nefret ederdi. O zamanlar Arabistan'da hamam yoktu. Fakat İran ve benzeri ülkelere gidip gelen tüccarlardan oralardaki hamamlarda çıplak yıkanıldığını duymuşlardı. Ashabına bu halin çirkinliğini anlattı. Orada fethedeceklerini haber verdikten sonra hamama gittiklerinde vücutlarını örtmelerini tembih etti. Nevevi bu bahsi şu sözlerle bitirmekte: alimler hayanın ne olduğunu şöyle anlatırlar. Haya, insana her türlü kötülükten alıkoyan bir huydur. İnsanın
kimlere karşı ne gibi görevleri varsa bu görevleri aksatmamasını sağlar. Bize gelen rivayete göre Ebul Kasım Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir: Haya, Mevla'nın sayısız nimetlerini görme ve bu nimetler karşısında ne kadar kusurlu olduğunu fark etme halidir. O zaman kardeşler, gelin haya edelim. Cüneyd Bağdadi'nin değmesi üzerine Allah'ın sayısız nimetlerini görelim ve bu nimetler karşısında ne kadar kusurlu olduğumuzu fark edelim. Bu hale girelim. Halden hale girelim inşallah. Temiz, asil ve duygulu tabiatları sebebiyle utanma duygusu en fazla hanımlarda bulunur. İnsanın değerini yükselten bu güzel duygu Peygamber Efendimizin en belirgin özelliklerinden biriydi. Evet, yeni bir konuya geçiyoruz. Edepten sır saklama konu başlığımız var. İnşallah ona geçiyoruz. Bu konuyla ilgili bir ayet almış İmam Nevevi. Ayetimiz şöyle: Estağfirullah. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. İsra suresi 34. ayet. Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ayet-i kerimede yapılan sözleşmelere, anlaşmalara, verilen sözlere ve vaatlere riayet edilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. Kendisiyle sözleşilip anlaşma yapılan kimselerin Müslüman olup olmaması fark etmez. Müslüman herkese karşı dürüst davranması gerekir. Müslüman olmayanlar bile onun sağlam şahsiyetine ve sözünün eli oluşuna hayran kalmalıdır. İslamiyet'in en iyi tebliği böyle yapılır. Müslüman olduğunu söyleyip de sözünde durmayan, yaptığı anlaşmalara uymayan kimse İslamiyet'in aleyhine çalışıyor demektir. Böyle birinin Allah katında ve Müslümanlar arasında hiçbir değeri yoktur. İnsan verdiği sözden, yaptığı anlaşmadan sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Anlaşmalara uymadığı takdirde hem kanun karşısında hem de Allah huzurunda yaptığı haksızlığın hesabını verecektir. Ayetin konumuzla ilgisi şudur: bir kimsenin sırrını öğrenen, diğer bir ifadeyle kendisine bir sır emanet edilen kimse o sırrı saklayacağına dair söz vermiş demektir. O sırrı açıklamasına izin verilmediği sürece hayatının sonuna kadar her yerde ve her zaman korumakla yükümlüdür. Emanete riayet etmediği takdirde Allah huzurunda bunun hesabını verecektir. Bu konu bir sonraki bahsin baş tarafında daha geniş bir şekilde ele alınacaktır. Bu konu bağlamında ilk hadisimizi söyleyelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet gününde Allah-u Teala'ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. İnne min eşşerin nâsi indallâhi menzileten yevmel kıyâme ar-racul yufdî ilel mer'a ve tufdî ileyhi thumme yenşure sırraha. Bu halde rivayet edilen bir hadis. Birbirine yabancı iki insanın evlenerek hayatlarını birleştirmesiyle aralarında meydana gelen yakınlık Kur'an-ı Kerim'de birbirinin mahremiyetine girmek, Nisa 21 şeklinde ifadesini bulmuştur. Kainatın ve insanların yaratıcısı böylesine bir samimiyeti ve içli dışlı olmayı sadece karı koca için, evet, karı koca arasında böyle bir ilişki var, evlat baba ana ya da evlat çocuk arasında böyle bir ilişki yok, bu kadar yakın, bu kadar samimi bir ilişki yok. Birbirinin mahremiyetine girmek olarak Allah'ın adlandırdığı bu durumu düşünsenize, bir sır olarak düşünün ve bunun ifşa edildiğini düşünün. İlahi kaderin birbirine bağladığı kimselerin bu yakınlığa her zaman saygı göstermesi ve birbirlerine en samimi duygularla bağlanması gerekir. Bunun tabii sonucu olarak da aralarındaki mahremiyeti hem başkalarına göstermemeleri hem de bütün gösterişlerden uzak bu yakınlığı başkalarına ifşa etmemeleri icap eder. Peygamber Efendimiz bu prensibe uymayanların kıyamet günündeki perişan durumlarına temasla Allah-u Teala'nın onları kötü kişilerle bir tutacağını belirtmektedir.
Hadisimizin yukarıda kaynağı verilen diğer rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz birbirleriyle hayatlarını birleştiren kimselerin aralarında geçenleri başkalarına anlatmalarını pek çirkin bulmuş ve bu hareketin Allah-u Teala'ya göre emanete hıyanetin en büyüklerinden biri olduğunu söylemiştir. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak bir kadınla evlenip onunla en mahrem duygu ve davranışları paylaştıktan sonra aralarında olanın biteni ben şöyle yaptım, o böyle davranış şeklinde davranışlarını anlatmayı veya kadının bir eksiğini veya buna nakletmeyi emanete hıyanetin en fenası kabul etmiştir. Kadın için de durum aynıdır. Kocasıyla aralarında geçenleri başkalarına anlatması aynı şekilde emanete bir ihanettir. Emanete hıyanet ise dinimizin şiddetle yasakladığı pek çirkin bir huydur. Vaktiyle bizzat karısını boşayacağını söylediğinde ona bunun sebebini sorular. İslami edebe sahip bu insan, karımın kusurlarını nasıl söyleyebilirim diye cevap verdi. Bu meraklı adamlar o zaman karısını boşadıktan sonra ziyaretine gelerek herhalde şimdi söyleyebilirsin, o kadını niçin boşamıştın dediler. Peygamber ahlakını iyice benimsemiş olan o güzel adam, o güzel insan ne dedi? Yabancı bir kadının kusurlarını nasıl söyleyebilirim? Evet. Var mısınız böyle bir ahlak ile ahlaklanmaya? Daha karımız karımızken ya da boşadığımız karımızken her türlüsünü söylerken diye nokta noktayla getirelim cümleleri. Evet. Diyor, karımın kusurlarını nasıl söyleyebilirim? Evet. Kızgınlar, boşanma üzereler ve soranlara karımın kusurlarını nasıl söyleyebilirim diyor ve iş bitiyor. Boşanıyorlar. Bu sefer artık yabancı oluyor boşandığı için. Yabancı bir kadın kusurlarını nasıl söyleyebilirim? Zaten bu ikisini hallettik mi, bu ahlaka ulaştık mı, geriye de bir şey kalmıyor ki. Çoğu boşanma davası, işte öldürme davası, kadına şiddet, kadına taciz, kadına bilmem ne falan. Bir sürü olaylar hep bunlar. Baştan iyi yapılandırmamakla alakalı. Baştan iyi şeyleri, dengeleri iyi kuramamakla, temeli iyi kuramamakla alakalı durumlar. Bugün televizyonlarda ve sinemalarda hiçbir İslami ve insani endişe taşımadan gösterilen ahlak dışı filmler, hadisimizin anlatılmasını yasakladığı halleri bütün mahremiyetleriyle göz önüne sermek. Ya bizim milletimiz de bu işe teşna bakıyor, bir şey olacak diye merakla bakıyor, haftaya ne olacak diye 15-20 dakika reklamı bile dinliyor, seyrediyor. Bu kadar meraklılar. Biraz bizde de var aslında izleyiciler olarak. Evet, işte bu hadisimizin anlatılmasını yasakladığı halde bütün mahremiyetleriyle göze önüne sermek suretiyle insanların iffet duygularını en ağır şekilde yaralamakta, insanlara ahlakın en mükemmelini öğretmek için gönderen aziz peygamberin yasakladığı eşler arasındaki sırrı ifşa ahlaksızlığı günümüzdeki bu adi teşhir çılgınlığı yanında önemsiz davranış gibi görünebilir. Cinsi yakınlık sırasında eşiyle aralığına geçen söz ve davranışları başkasına anlatmanın da bir teşhircilik olduğu unutulmamalıdır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, eşlerin karşılıklı haklarından biri sırlarını başkalarına ifşa etmemektir. Cezalar suçların hafif veya ağırlığıyla orantılıdır. Eşiyle aralarında olup biteni başkalarına söylemenin insanı Allah katında böylesine rezil etmesine bakarak bu fiilin büyük günahlardan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, diğer hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer kızı Hafsa'nın dul kaldığı zamandan bahisle dedi ki, Osman bin Affan ile karşılaştım ve ona Hafsa'dan söz ederek, Ömer kendi kızından söz ederek, istersen sana Hafsa'yı nikahlayayım dedi. Osman hele bir düşüneyim cevabını verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımda şimdilik evlenmeyeceğim dedi. Eyvallah. Sonra Ebu Bekir'e rastladım. Ona da istersen sana kızım Hafsa'yı nikahlayayım dedim. O ise sustu. Ağzını açıp bir söz söylemedi. Bu sebeple ona Osman'a gücendiğimden daha fazla kızdım. Hazreti Ömer bu. Gücenir mi gücenir, kızar mı kızar. Çekti mi kılıcı, yapacağını da yapar. Öyle kızdırmayacaksın, gücendirmeyeceksin Hazreti Ömer'i. Allah razı olsun ondan. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'ya Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talip oldu. Ben de kızımı ona nikahladım. O sıralarda Ebu Bekir'le karşılaştığımda bana Hafsa ile evlenmemi istediğin
Benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana gücenmişindir dedi. Ben de evet cevabını verdim. Ebu Bekir şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap vermeyişimin sebebi Hazreti Peygamber'in Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette Resulullah'ın sırrını ifşa edemezdim. Şayet Nebi Muhterem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi elbette onunla evlenirdim. Buhari ve Nesai'de geçiyor. Evet, Hazreti Ömer'in yaptığı gibi hemen gücenmeyeceğiz kardeşler. Bazen olayın arkasında ne gibi şeyler yattığını, yani taşlar yerine oturdu diyoruz ya, bu konu tamamıyla tamamlanınca belki de bizim bilmediğimiz, onun bildiği, kardeşler bildiği bir mesele vardır. Her şeye cevap veremediği zaman İlla ki olumsuz olarak algılamamak lazım. Yine de gücenme hakkımız olsun da hafiften, ama bunu düşmanlığa, kine döndürmeyelim. Evet, demek ki bir haklı sebebi varmış. Demek Allah Resulü'nden duymuş bir şekilde Hafsa ile evlenmek istediğini. Bunu bir sır olarak da görüyor tabii Ebu Bekir ve bunu söylemiyor. İşler belli olunca Peygamber Efendimiz Hafsa ile evlenince, o zaman da iş, durum belli oluyor ve ortaya çıkıyor ve bunu da karşı taraf Ebu Bekir Hazreti Ömer'e güzel bir dil ile anlatıyor. Buhari'de, Nesai'de geçtiğini söyledik. Hazreti Hafsa, Abdullah bin Huzafe'nin kardeşi Hüneys ile evliydi. İlk Müslümanlardan olan Hüneys, Habeşistan'a hicret etmiş. Bedir gazvesinde bazı rivayetlere göre de daha sonra Uhud gazvesinde bulunmuş faziletli bir sahabi idi. Savaşta aldığı yara sebebiyle Medine'de vefat edince o sıralarda 20 yaşında. Evet, 20 yaşında. Bulunan Hazreti Hafsa da dul kaldı. Hazreti Ömer kızının iyi bir insanla evlenmesini arzu ediyordu. Bugün oğlumuzu evlendirirken iyi bir gelin aramak bize nasıl tabii geliyorsa, İslamiyet'in bütün incelikleriyle yaşandığı o saadet devrini, asıl saadette bir babanın kızı için damat araması da aynı şekilde tabii karşılanırdı. Gel bunu bizim toplumumuza uygula. Ben kız sahibi olarak gideyim birisine. Kardeş, işte Ahmet amca, Mehmet amca ya da Ahmet abi, Mehmet abi, Murat abi gibi. Yani sakın bu sözlerden de bir şey çıkartmayın. İşte benim böyle bir kızım var. Ben senin işte oğluna talibim ya da direkt olarak kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Sen faziletli, meziyetli bir insansın deyip de kızını gel evlendir. Kız babası ağır olur. Değil mi? Hani bizim İslamiyet'teki o şey, bu kültür, İslamiyet'in bize vermesi gereken kültür ya da Hazreti Ömer'in o davranışı. Evet, bazı şeyleri tam özümseyemiyoruz tabii de, zamanla yavaş yavaş belki olacak bu gibi şeyler. Tabii karşılanıyordu ve damat araması aynı şekilde o dönemde İslam'ın getirdiği bir kültürden bahsediyorum ben. Bir insanın ahlakından ve faziletinden emin olduğu kimselere kızıyla evlenmesini teklif etmesi asla yadırganmazdı. Buhari'nin bu hadisi sahihinde bir kimsenin faziletli biriyle, birine kızıyla veya kız kardeşiyle evlenmesini teklif etmesi başlığı altına zikretmesi de bunu göstermektir. İmam Buhari başlık atmış, başlık. Başlık parasından bahsetmiyorum kardeşler, başlık yani bir kimsenin faziletli birine kızıyla veya kız kardeşiyle evlenmesini teklif etmesi babı, bölümü, başlığı adı altında böyle bir durumdan bahsetmiş İmam Buhari. Evet. Ayrıca şunu da belirtelim ki o fazilet devrinde, o asr-ı saadette kocası ölen bir kadının iddet müddeti dediğimiz 4 ay 10 günlük bekleme süresi bittikten sonra fazla beklemeden evlenmesi de uygun görülürdü. Bizde toplumda kocası ölmüş bir kadın, bırak 4 ayı, 4 yıl geçer de 40 yıl geçer de yine de evlenmez. Çünkü hoş karşılanmaz. Yadırganır. Bak. Nasıl da evlendi, görüyor musun? Yani 4 ay geçiyor, 4 sene geçiyor. Sonra başka bir erkekle evleniyor. Ters yani, kültürümüze ters. Ama kardeşler, biz bu kültür için değil, bu İslam ile yoğrulmamız gerekiyordu her yönüyle. Ama bunu bir türlü beceremedik her yönde. Sadece namaz, orucu, zekatı aldık. Adı zekatı da ne kadar aldığımız o da belli değil. İşte bir takım süliyetler, ön planda hareketli işler, namaz gibi falan. Onlar, ama bunun dışında ahlak yönü ya da diğer kültür boyutu, diğer hassasiyetler yok pek fazla. İşte bu sebeple Hazreti Ömer kızının iyi bir kimseyle evlenmesini arzu ediyordu.
Bedir gazvesinin kazanıldığı günlerde Resul-i Ekrem Efendimizin kızı Rukiye vefat etmiş. Hazreti Osman da dul kalmıştı. İşte bu sebeple Hazreti Ömer ona kızıyla evlenmesini teklif etti. Hazreti Osman'a, 3. halifeye yani. Hazreti Osman bu teklifi hemen cevap vermemiş, bir müddet düşündükten sonra evlenemeyeceğini söylemişti. Belki de Resul-i Ekrem'in Hafsa ile evlenme düşüncesine o da vakıf olmuş ve tıpkı Hazreti Ebubekir gibi Resul-i Ekrem'in sırrını ifşa etmek istememiş. Bu sebeple Hazreti Ömer'e evlenmeyi düşünmediğini söylemişti. Hatıra başka bir sebep daha geliyor. Hazreti Osman Resulullah Efendimizin dul kızı Ümmü Gülsüm ile hicretin 13. yılında evlendiğine göre belki de onunla evlenme hususunda bazı ümitleri vardı ve Hazreti Ömer'in teklifini bu sebeple kabul etmemişti. Hazreti Ebubekir'in durumu daha farklıydı. Resul-i Ekrem ona bir sırrını açmıştı. Belki de kayınpederi olması sebebiyle ileride ona gönül koymaması için Hafsa ile evlenme düşüncesinden özellikle söz etmişti. Yani biliyorsunuz Ebubekir Peygamber Efendimizin nesi? Evet, kayınpederi. Kızı Ayşe ile evlenmişti ya, hani hatırlıyorsunuz. Evet. Kayınpederi Hazreti Ömer de kayınpederi. Yani iki halifede Allah Resulü'nün kayınpederi olmuş oldu. Yani gönül koymasın diye Hafsa ile evlenme düşüncesinden özellikle söz etmişti. Hazreti Ömer kendisine kızıyla evlenmeyi teklif ettiği zaman ona Resulullah Efendimizin tasarısından bahsetse Resulullah Efendimizin emanetine hıyanet etmiş olurdu. Kim bilir, belki de Resulullah Ekrem Hafsa ile evlenme düşüncesinden vazgeçebilirdi. O zaman da Ömer Allah'ın Resulüne gönül koyabilirdi. En iyisi Ömer'i gücendirmek pahasına da olsa cevap vermemektir diye düşündü Hazreti Ebubekir bu durumda. Şayet Resul-i Kibriya bu evlenme düşüncesinden vazgeçerse o zaman arkadaşının teklifini seve seve kabul ederdim. Çünkü Ömer kendisinin evli olduğunu bile bile kızıyla evlenmesini teklif etmişti. İşte bu müşkil durum sebebiyle Hazreti Ömer'in teklifine müsbet veya menfi bir cevap veremedi. Hazreti Ebubekir'in bu nazik tavrı bir İslam edebine dikkatimizi çekmektedir. Bir kimsenin güvendiği bazı dost ve arkadaşlarına açtığı geleceğe dönük tasarısı onlara emanet ettiği bir sırdır. Hele bu sır biriyle evlenmek gibi hassas bir konuya dair ise onun izni olmadan bu tasarıyı başkalarına söylemek emanete hıyanettir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, hayırlı ve faziletli gördüğü birine kızıyla, kardeşiyle veya yakınıyla evlenmesini teklif etmek İslam büyüklerinin adetidir. Bunu utanıp sıkılma konusu yapmamak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı evlenme ve evlenme konusunda daha rahat ve tabii idiler. Sırlar birer emanettir. Bu emanete hıyanet etmemek gerekir. Hele bu sır evlenme gibi hassas bir konuda ise daha dikkatli davranmak gerekir. Evet, bu konu bağlamında iki hadisimiz daha var. Onları da anlatalım. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun yanında otururlarken Fatıma tıpkı Resulullah Efendimiz gibi yürüyerek çıkar geldi. Resul-i Ekrem onu görünce sevindi ve merhaba kızım diyerek sağ veya sol yanına oturttu. Sonra Fatıma'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Fatıma yüksek sesle ağlamaya başladı. Onun aşırı üzüntüsünü görünce kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu defa Fatıma güldü. Fatıma'ya hanımları yanındayken Resul-i Ekrem'in sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana sadece bir sır verdi. Sen de ağladın dedim. Resulullah sonra kalkıp gidince ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını kimseye söyleyemem dedi. Resul Efendimiz vefat edince de senin üzerinde analık hakkım dayanarak Resulullah'ın sana verdiği sırrı bana söylemeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olabilir dedi ve şunları söyledi. Resul-i Ekrem kulağıma ilk defa bir şey söylediğinde Cebrail'in nazil olan Kur'an ayetlerini baştan sona okumak üzere her yıl bir veya iki defa geldiğini, fakat bu yıl aynı maksatla iki defa geldiğini söyledi ve ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabırlı ol. Benim senden önce gitmem ne iyi buyurdu. Bunun üzerine gördüğün gibi ben ağladım.
Benim çok üzüldüğümü görünce kulağıma tekrar bir şeyler fısıldayarak Fatıma, mümin hanımların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmak istemez misin buyurdu. O zaman da gördüğün gibi güldüm. Müslim'de, Buhari'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en küçük kızı olan Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Sevgili eşi Hazreti Hatice vefat ettiği zaman onun yokluğunu yalnız kaldıkları evlerinde uzun süre kızıyla birlikte paylaşmıştı. Hazreti Fatıma babasının yanına geldiği zaman Resul-i Ekrem Efendimiz onu ayakta karşılayıp kucaklar, yanaklarından öper ve elinden tutarak ona ikram ederdi kendi yerini. Bir sefere gideceği zaman ona zaman en sonra sevgili kızıyla vedalaşır. Seferden dönünce de ilk önce onunla görüşürdü. Aralarında sevgi böylesine güçlüydü. Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma ile ilgili olarak hadisimizin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre Hazreti Fatıma'nın babasını ziyareti Nebi Muhterem Efendimiz'in son hastalığı sırasında olmuştu. Bu ziyaret esnasında Resulullah'ın ona verdiği birinci sır bütün rivayetlere göre yakında vefat edeceğini bildirmesidir. İkinci sır ise diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre Hazreti Fatıma'nın mümin kadınların hanımefendisi olduğu müjdesi yanında Resul-i Kibriya'nın vefatından sonra ailesi arasında ona ilk önce Fatıma'nın kavuşacağı haberiydi. Nitekim Müslim'in yukarıdaki rivayetten hemen sonra zikrettiği hadiste de bu husus görülmektedir. Sevginin o muazzam gücünü bilenler Fatıma radıyallahu anh'ın bir müddet sonra öleceği haberini bir müjde gibi sevinçle karşılamasını yadırgamazlar. Zira o her şeyden önce Resul-i Ekrem'e tıpkı diğer müminler gibi bir peygamber olarak iman etmişti ve bu imanın bir gereği olarak Peygamber aleyhisselamı canından çok seviyordu. Bu kadar çok sevdiği insan onun aynı zamanda babasıydı. Hem bir baba hem de bir peygamber olarak en derin muhabbetle sevdiği insana ayrılmak, 29 numaralı hadiste gördüğümüz gibi onu derin bir hüzne boğmuş ve hassas gönlünü perişan etmişti. Hazreti Fatıma'ya teselli eden tek şey pek yakında babasına kavuşma düşüncesiydi. Tekin bu mucize aynen gerçekleşmiş. Resulullah'ın vefatının 6 ay kadar sonra 22 Kasım 632 yılında ve henüz 24 yaşındayken babasına kavuşmuştu. Hadisimizin diğer rivayetlerini öğrendiğimize göre Nebi Muhterem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i getirmek üzere sık sık gelen Cebrail aleyhisselam Ramazan aylarında yılda bir defa o güne kadar gelen Kur'an ayetlerini karşılıklı olarak birbirlerine okumak üzere gelirken o yıl bu maksatta iki defa gelmişti. Allah'ın Resulü onun bu farklı tutumundan ömrünün sona ermek üzere olduğunu sonucunu çıkarmıştı. Tekim öyle olmuş. Bir sonraki Ramazan'a 4 ay kala yani 7 Haziran 632 yılında da pazartesi günü Rabbine kavuşmuştu. Evet. Hazreti Şerif'in konumuzla ilgisi Hazreti Fatıma'nın sır saklama hususundaki titizliğidir. Resulullah'ın sözü geçen bilgileri hanımların yanında sadece kendisine fısıldamasına bakarak bundan sır olduğunu düşünmüş ve konuştukları meseleyi ısrarla sormasına rağmen kimseye söylememiştir. Zira bu bilgilerin başkalarına söylenmesi mahsurlu olmasaydı Peygamber Efendimizin kendisine sır olarak söylemezdi. Belli ki Resulullah Efendimiz vefatına kimsenin üzülmesini istemiyor. Cenab-ı Hak da bunu herkesin bilmesini uygun görmüyordu. Ama Resulullah vefat ettikten sonra bu sözlerin artık sır olmaktan çıktığını düşünen Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe'nin ısrarlı bir şekilde sorması üzerine babasıyla neler konuştuklarını haber vermiştir. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edelim. Hazreti Fatıma'nın yaptığı gibi sırların birer emanet olduğu düşünülmeli ve bu bilgiye sır özelliği taşıdığı sürece kimseye söylenmemelidir. Baba, ana, evlat, kardeş gibi yakınların vefatı halinde ağlamakta hiçbir sakınca bulunmamakla beraber Efendimizin kızına tavsiye ettiği gibi ağlarken ölçüyü kaçırmamalı, sabırlı olmaya gayret etmelidir. Çocuk sevgisi insanda fıtri bir duygu ve Resulullah Efendimizin sünnetlerinden biridir. İnsan güzel bir haber ve müjde karşısında sevinmekle beraber Hazreti Fatıma gibi sevincinde ölçülü olmalı ve asla şımarmamalıdır. Evet. Hazreti Fatıma Müslüman kadınlarının en yücesidir, en üstündür. Yani son bir hadisimiz kaldı bu konu bağlamında.
Sabit el-Bunani'den rivayet edildiğine göre Enes bin Malik ona şunları söyledi. Ben çocuklarla oynarken Resulullah Efendimiz yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe gönderdi. Ben bu sebeple annemin yanına geç döndüm. Eve varınca annem niye geç kaldın diye sordu. Resulullah Efendimiz beni bir işe göndermişti, onun için geciktim dedim. Annem neymiş o iş dedi. Bu bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Enes bu olayı anlattıktan sonra Sabit el-Bunani'ye de şunları söyledi. Şayet bu sırrı birine açacak olsaydım vallahi sana söylerdim Sabit dedi. Müslim'de geçen bir hadis. Sabit bin Eslem el-Bunani Basra olup tabi neslinin tanınmış alim ve zahitlerinden, Enes bin Malik'in de önde gelen talebelerinden biriydi. Bir gün Enes 40 yıl boyunca kendisinden ayrılmayan bu değerli öğrencisiyle konuşurken ona evet çok özlediği ve her zaman hasretle andığı o saadet devrinde Resulullah ile aralığına geçen olayı anlattı. Annesi Ümmü Süleym de onu 9 yaşlarındayken Resulullah'ın hizmetine vermişti. Bu zevkli görev Resulullah Ekrem'in vefatına kadar tam 10 sene böyle devam etti. Enes Mescid-i Nebevi'nin civarında arkadaşlarıyla oynar. Bir hizmet çıkarsa Resulullah Efendimiz bunu hanımlarıyla ona seslenirdi. Allah'ın Resulü'nün yavrucum diye hitap ettiği iki kulaklı diye takıldığı Enes gerçekten yani insan olarak iki kulaklı yani Enes de biz de yani böyle takılıyor ona yavrucum diye hitap ettiği iki kulaklı diye takıldığı Enes işi bitince Medine'den epeyce uzakta bulunan Kuba semtindeki evlerine karanlık basmadan döner. Aşağı yukarı 3-4 kilometre bir yer orası. En az bir yaya yürüyüşüyle bir yarım saati alır. Fakat o gün eve her zamanki vaktinden daha geç gidince annesiyle aralarında yukarıdaki konuşma geçti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e söz konusu sırrı kimseye söylememesini tembih etmiş olmalı ki 100 yıldan fazla bir ömür sürdüğü halde onu hiç kimseye hatta çok sevdiği talebesi Sabit el-Bunani'ye bile söylemedi. İşte ona Hazreti Ayşe gibi bir analık hakkını helal etmeyecek olan birisi lazımdı ki Enes bin Malik'e belki o zaman bir şekilde alabilirdi ama sahabi olarak Enes bin Malik gerçekten sırrı ifşa etmeme noktasında gerçekten üstün bir ahlak ve meziyet sahibiydi ki bunu hala şu anda bile bilemiyoruz. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz Enes radıyallahu anh en fazla hadis bilen 7 sahabeden biri olup Resulullah'a çok bağlıydı. Anneler yavrularını eğitirken Ümmü Süleym'in yaptığı gibi onların şahsiyetine değer vermeli, sırlarına saygı duymalı ve onlarla gördükleri güzel davranışa takdir etmelidir. Kendisine emanet edilen sırrı saklamak karakteri mükemmel, dürüst ve soylu insanların işidir. Evet, yeni bir konuya geçtik. Yeni bir konuya vaktimiz var ama 2-3 dakika. Yani yeni bir konuya bence geçmeyelim. Yeni bir konu gerçekten sözünde durmak ve vaadini yerine getirmekle alakalı. Yepyeni bir konu. Konuyu bölmem adına biraz 2-3 dakika erken bitiriyorum bugünkü dersimizi. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Ya Rahman.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
15: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-i Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
12: Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Sad suresini işlemeye devam ediyorduk. Onun içerisindeki incelikleri, Rahman'ın bize söylemek istediklerini, nasihatleri ve o nasihatleri nasıl hayatımıza aktaracağımızı sizlerle paylaşıyorduk. İnsanoğlunun hayatında her şey her zaman her istediği gibi gitmez. Birçok zaman yağmur yağar, birçok zaman fırtına eser, bazen de güneş açar. Aynı tabiattaki iklimlerde olduğu gibi. Bizlerin de hayatında çoğu kez yokuşlar vardır, bazen düzlükler vardır, çok az da inişler vardır. Ama çoğu kez hep yokuş çıkmak vardır. Zaten insanın olgunlaşması da yani kemale ermesi de bu çıkmak üzere olmuş olduğu yokuşlardaki başarısıyla ölçülür. Eğer bu başarı büyük ölçüde kişinin hayatına perçin vurabiliyorsa, onu düzeltebiliyorsa, şekillendirebiliyorsa, yokuşlar onun için iyidir. Ama yok, yokuşlar ona nefsi şişik olduğu için gereğinden fazla acı veriyorsa, orada kendine dönüp bakması gerekir. Çünkü eğer bir insan bulunduğu ortamda kalbiliği, içtenliği yakalayamamışsa, öyle bir haleti ruhi içerisinde değilse, dünyanın en güzel makamını ve ortamını da o kişiye verseniz, o mutlu olmayacaktır. Ama bir insan dışarıdan bakıldığında acı, yara, sıkıntı çekiyor olsa bile, onda kalbilik damarı gelişkinse, o insanda hep tebessüm olacaktır. Bizlerin bazen tebessüm edip birçok kez de yüzümüzün ekşi olması, yüzümüzün buruşuk olması rızasızlığımızdan kaynaklanır. Yani bize sunulan şeylere razı olmuyor olmamızdan kaynaklanır. Eğer razı olunsaydı her hal bizim için mutluluk verici olacaktı. Bununla birlikte bunun bir üst aşaması daha vardır ki orası aslında biraz tehlikeli bir noktadır da. Ona Allah'tan razı olmamak diyoruz içten içe. Yani insanlar Rahman'ın kendisine biçmiş olduğu kaderi, sıkıntıları rızasızlıkla püskürtmeye çalışarak aklı sıra kendisine layık olduğuna inanmış olduğu hayatı arzular. İnsanların çok azı hariç büyük bir kısmı kendisinin içinde akmış olduğu suyu aslında orada olması gereken su olarak görmez. Yani kendisini ona layık görmez. Herkes içinde bulunduğu ortamdan aslında kendisinin daha iyi bir ortama layık olduğuna inanır. Çok azımız hariç. Neden? İşte bu rızasızlık psikolojisinden gelir. Bizler çoğu kez yetinme dediğimiz duyguyu çoktan buruşturup tarihin derinliklerine attığımız için Rahman'dan gelen şeyleri aslında bize kısılmış şeyler olarak görürüz. Zannederiz ki bizim aslında hak ettiğimiz şey çoktur ama Rahman bunu kısıyordur. Öyle düşünürüz, öyle düşünmek isteriz aslında. Bu bizim kendimizi oturttuğumuz yerden kaynaklanır. Bir reel olarak yaşadığımız hal vardır, bir de kendimizi yerleştirdiğimiz yer vardır. İşte kendimizi yerleştirmiş olduğumuz yerle reel olarak içinde bulunduğumuz yer arasındaki o farklılık bizi rahatsız eder, mutsuz eder. Bu mutsuzluk bütün hayatımıza yayılır. Daha sonra çok yakın çevremize yayılır. Sonra bizimle bir şekilde hayatında bir yerde temasa geçen herkese bunu bulaştırmaya çalışırız. İşte bunun altında rızasızlık psikolojisi vardır sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın bize biçmiş olduğu kumaşa ve elbiseye rıza gösterememek vardır. Aslında bunun da biraz altında daha eşelersek Allah'tan razı olmama haleti ruhiyesi vardır. Çünkü herkes kendisine sorsa, acaba nasıl bir Allah'tan razı olurdun diye dürüstçe sorsa, çoğu insan şunu verecektir cevabını, kimseye hissettirmeden kendi kendisine şuraya gelecektir. Aslında Allah her başım sıkıştığında bana yardım etse, hep işlerim yolunda gitse, hep güneş bana açsa, hiç sıkıntı çekmesem, hiç zorluk çekmesem, hiç acı çekmesem, her şey iyi olsa, hatta ben hiç dua etmem bile gerek kalmadan, tam böyle başım sıkışacakmış gibi olduğu anda, bir anda ortam bir değişse, hep benim için bahar olsa diye düşünürüz. İşte bunu bize veren Allah'tan razı oluruz. İşte problemin merkezinde burası vardır. Bunun kendisi doğru değildir. Çünkü insan burada haddini aşmıştır. Her şeyi hikmetle yaratan Allah-u Teala tarafından bakabilme yeteneği olmadığı için hep kendisine merkezden, yani kendi nefsinin merkezinden baktığı için hadiselerin hep kendi işine geldiği gibi olmasını ister. Bu insanın ciddi problemidir sevgili dostlar. Bunu her ne kadar başka insanlarla paylaşmasak, hep örtbas etip derinlere itsek bile, yani bilinçaltımıza itsek bile bu böyledir. Çok azımız hariç. Onların da sayısı ne kadar azdır. Muttakiler, salihler ve Allah dostları.
10: Halbuki Allah ne yaptığını çok iyi bilir. Kime neyi vereceğini çok iyi bilir. Kimden ne reaksiyon beklediğini de çok iyi bilir. Bu bizim cennetten çıkmış olan ruhumuzun ve nefsimizin dünyayı da cennetleştirme evresinden kaynaklanır. Dünyanın şerlerini bir türlü kabullenemeyiz. Çünkü gelmiş olduğumuz yerde şer yoktu. Aslında insan nesli misafir olarak yaşamış olduğu bu dünyaya göre değil, ebedi olarak var olacağı inşallah öte dünyaya göre ayarlı olduğu için bu dünyadaki sıkıntılar ona gereğinden fazla kaprisle birleşerek sıkıntı verir. Bu bizden kaynaklanan bir problemdendir. Bunun adı, tekrar söyleyelim, rızasızlık psikolojisidir. İşte Allah bunu bildiği için bizleri terbiye eder sevgili dostlar. Bizlere ışık tutar, işaret eder. Bu o kadar böyledir ki, düşünün ki Rahman binlerce peygamber seçmiş. Ama o peygamberler içerisinde hemen hemen hiçbirisinin yüzü gülmemiş. Yani istisnalar hariç hep büyük sıkıntılar, belalar onların üzerine gelmiş. Hep büyük acıları onlar çekmiş. Neden? Biz görelim diye. Kendimize bu kadar düşkün olmayalım diye. Kendimizi bu kadar sevmeyelim diye. Çünkü eğer bir insan kendisini çok severse o başka bir şeyi sevemez. Buraya dikkat. Eğer bir insan kendisini çok severse o başka bir şeyi sevemez. Kendimize olan sevgimizi ölçmeye ihtiyacımız var. Eğer Allah'a olan sevgimizi arttırmak istiyorsak, öyle bir derdimiz yoksa, bu benim için çok lüks diyorsak, bu söylediklerimizin bir anlamı da yok o zaman. Ama yok, Allah sevgisi benim için de her şeyin üstünde olsun diyorsak, önce kendimize olan sevginin fazlalıklarını gözden geçirerek işe başlamamız gerekir. Çünkü bu Allah sevgisiyle bizim aramızdaki en büyük engeldir, kendimize düşkünlük. Ve kendine düşkün insanlar hiçbir zaman yol alamazlar sevgili dostlar. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. O yüzden Allah peygamberlerine bunun nasıl olmaması gerektiğini gösterir. Aslında peygamberleriyle beraber bize gösterir. Biz bunu düşünüp öğüt alalım diye, anlayalım diye. Rahman'ın nasihatleri herhangi bir nasihate benzemez. Allah bir şeye işaret ediyorsa orada mutlaka bizimle ilgili bir sorun var demektir. Rahman bunu onarmamızı bekler bizden. Onaranlar sağ tarafa geçecekler, onarmak istemeyip kendisine düşkün olanlar diğer tarafta kalacaklar. Herkes yaptığının karşılığını görecek sevgili dostlar. İşte tüm bunları Sa'd suresinde gelen bir ayetten dolayı izah etmeye çalıştık. Müthiş bir insan bizim gözümüzün önüne konuyor. Müthiş bir peygamber. O peygamber o kadar sabır ehliydi ki Hazreti Eyüp sabrı diye tarihe mal oldu ve bütün insanlık bunu böyle bildi. Acaba Allah Teala bir peygamberini neden bu kadar ızdıraba düçar etti? Ya da en azından biz bunu niye biliyoruz? Bir peygamberin neşelendiği, keyif aldığı, çok mutlu olduğu anları neden çok fazla bilmiyoruz da hep Kur'an-ı Kerim'de çilelerini, sıkıntılarını, mücadelelerini, cehdlerini ve cihatlarını biliyoruz? Neden? Bizim kişisel ayarımızı buralar bozuyor da o yüzden. Buralardan çok kaybediyoruz da o yüzden. Buralar bize çok zor geliyor da o yüzden. Zannediyoruz ki bir insan acı çektiği zaman zanneder ki dünyada en büyük acılar onun üzerinde. Ondan başka hiç kimse de acı yok. Öyle zanneder, öyle değil. Bir peygamber düşünelim ki Allah dostu, Allah'a en yakın insanlardan bir tanesi. Ama o yıllarca tefsirlere göre 13 yıl, bazı rivayetlere göre 7-8 yıl, ortalama olarak 10 yıl diyelim buna, müthiş bir acı çekmiş. Ve bizim gibi gık dememiş. Hiç sızlanmamış ve hiç şikayet etmemiş. O yüzden söyleyenler söyler şükür var şikayet yok diye. O insanlar çok ızdırap çekmişler. Hazreti Nuh öyle. Hazreti Yusuf aleyhisselam öyle yıllarca. Yıllarca zindanda kalmış, hem de haksız yere. Ama sonra melik olmuş. Peygamberimiz de öyle. Mekke'de tam 13 yıl o güzel insana ve ashabına dünyayı burnundan getirdiler. Hicret esnasında o kadar çok yokluk sahibiydi ki o insanlar, malını mülkünü her şeyini Mekke'de bırakarak hicret etmek zorunda kaldılar. deri parçaları ve ayakkabı köseleri yemek zorunda kaldılar hicret yolculuğu esnasında. Neydi onları bu kadar çileye düçar eden şeyler? Onlar bilemez miydi? Onlar yiyemezler miydi? Onların yüzü gülemez miydi? Aralarında peygamber yok muydu? Neydi Peygamber Efendimiz'i Hendek Harbi'nin ön hazırlığında karnına iki tane taş bağlatan şey? Bir tane sahabe açlıktan "Ey Allah'ın Resulü, karnımıza taş bağlıyoruz" dediğinde Resulü Efendimiz mübarek karnını göstererek iki tane taş olduğuna işaret etmişti. Neydi acaba? Peygamber Efendimiz orada Allah'a dua edemez miydi? "Ya Rabbi, benden açlık hissini kaldır" diye. Taş bağlamasına ne gerek vardı bizim gibi düşünseydi? "Ya Rabbi, beni doyur, bunu kimse bilmez" diyemez miydi Peygamber Efendimiz? Niye iki tane, başkaları bir taneyken o neden acaba iki tane taş bağlamıştı karnına? Neden bütün sıkıntılar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına çok yakınken, birkaç yıl kalmışken, bir gün Hazreti Ömer Efendimiz yanına gelip onu gördüğünde, Resulü Efendimiz Hazreti Ömer'i görünce uzanmış olduğu yerden biraz dikiliverdi ve Peygamber Efendimizin sırtında uzanmış olduğu hasrın izlerini gördü. "Ey Allah'ın Resulü" dedi ki, "o zamanlarda müthiş fetihler var ve Müslümanlar ekonomik anlamda da çok iyi bir durumdalar. Ama Hazreti Peygamber maksimum mütevazilik içerisinde yaşıyordu, bizim anlayacağımız dilde. Neydi acaba Peygamber Efendimiz'i bu kadar mütevazi yaşamada ısrarlı kılan şey? O çok iyi döşekler alamaz mıydı? Çok iyi elbiseler alamaz mıydı? Kendisinin almasına bile gerek yoktu. Bir işaretiyle bütün her şey önüne dökülmez miydi? Neden vazgeçmişti acaba? Onu vazgeçiren şey neydi? Neden bütün acılar onda cem olmuştu ve onun yakın çevresinde? Yine Peygamber Efendimiz Uhud'dayken neden mübarek dişleri kırılmış, yüzü yarılmıştı? Kan revan içerisinde kalıp yere yığılmıştı. Neden? Orada Allah bir melekle onu koruyamaz mıydı? Ya da Allah'a dua edemez miydi? "Ya Rabbi, bana hiçbir ok isabet etmesin. Ben zırh da giyinmeyeceğim. Bütün okları, bütün yayları, her şeyi benim dışında başka yerlere gönder" diyemez miydi acaba? Aynı şeyi Hazreti İbrahim'in hayatında da görüyoruz. Aynı şeyi Hazreti Musa'nın hayatında da görüyoruz. Ve bütün peygamberlerin hayatında da görüyoruz. Neden acaba? Çünkü bizlerin en çok dayanamadığı şey acı halidir. Dediğimiz gibi zannederiz ki bütün acılar bizde cem olmuş, bizden başka herkesin yüzü gülüyor. Böyle düşünen insanlar akşam vakti 8-9'dan sonra biraz hastane ziyaretine gidebilirler. Hele acil servislerine gidebilirler. Ya da başka sıkıntı çekilen mekanlara gidebilirler. Köprü altında yaşayan insanları görebilirler. Dünyada hiçbir zaman tek acıyı biz çekmiyoruz. Başta peygamberler çekmiş, bize örnek olmak için. Acıyı gördüğünüzde yerinizden kaçmayın demek için. Zorluğu gördüğünüzde dünyaya koşmayın demek için. İyi bir kul olabilmek için ancak sizi zorluklar ve sıkıntılar terbiye edebilir demek için. Bir peygamber de böyleyken size ne oluyor demek için. Hazreti Eyüp aleyhisselam da öyleydi. Bugünkü konumuzun ağırlıklı bölümü budur sevgili dostlar. Sabretmek. Zorluklara sabretmek. Ayaklarımızı sabit tutmak. Her türlü fırtınaya ve her türlü sıkıntıya rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tebessüm etmek. İşte Allah'ın beklediği budur. İdeal insan tüm sıkıntılara rağmen Allah'a tebessüm gönderen insandır. İdeal insan tüm acılara rağmen Allah'a tebessüm eden insandır. "Ya Rabbi, ben senden razıyım, sen de benden razı ol" diyebilen insandır. "Ya Rabbi, ben senden razıyım, sen de benden razı ol" diyebilen insandır. Eyüp aleyhisselama o kadar acılar gelmişti ki ayette zikrediliyor. Artık kurtlar bir amansız hastalığa yakalanmış. Hazreti Eyüp aleyhisselam bütün vücudunu kurtlar sarmış. Ve o kurtlar artık kalbine kadar yaklaşmış. İşte orada Eyüp aleyhisselamın bir duası var. Oraya kadar hiç yok. Hep sabır. "Allah bunu biliyorsa, bundan razıysa ben de razıyım" teslimiyeti. Ancak o kurtlar yüreğine gelip oraya da müdahale etmeye başlayınca bu sefer duası şu şekilde oluyor. Buraya dikkat. "Ya Rabbi, bu acı artık seni anmama engel olmaya başladı. Bu acı artık seni anmama engel olmaya başladı. Bu acı artık canıma tak etti. Bu acı benim işleri yapmama engel olmaya başladı. Bu acı beni bezdirdi değil. Bu acı benim seni anmama engel olmaya başladı. Benim seni anmama engel olmaya başladı. Bu bakış yeridir işte. Buna bakış açısı düzgünlüğü diyoruz. Bir peygamber böyledir. Ama biz bunu bilmeyebilirdik. Neden bunu bize bildirdi? Mesela vücudunun nasıl bir şekle geldiğini biz neden bilmiyoruz? Hastalığa hangi tarihte başladı? O zaman ne yaptı? Nasıl yaşadı? Ne yedi, ne içti? Neden bunları bilmiyoruz? Neden bunları bilmiyoruz da o acının Allah-u Teala'yı anmaya engel olmaya başladığında dua ettiğini biliyoruz? Neden Eyüp Aleyhisselam'ın her konuştuğunu değil de bazı nokta sözlerini biliyoruz? Bunlar hep bizi düşünüp öğüt alalım diye var. Hazreti Meryem de İsa'yı, İsa Efendimiz'i doğurmaya çok yaklaştığında çok acılar çekmişti. Herkes çekiyor çünkü dünyada acısızlık yoktur sevgili dostlar. Dünyanın tabiatında şer vardır. Çünkü dünya ahiret değildir, cennet değildir. 41. ayetten itibaren devam ediyoruz. Kulumuz Eyüp'ü hatırla. Hani o, herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu der. Ve Rabbine seslenmişti bu şekilde bir halet-i ruhiye ile. Çünkü dediğimiz gibi artık o acı Allah-u Teala'yı anmasına engel olmuştu. Başka suredeki ayetten biliyoruz. Allah da 42. ayette ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek su diye vahyetmişti. Allah-u Teala'nın ona bir ikramını burada görüyoruz. 43. ayet ise katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere. Katımızdan ona bir rahmet, bu yaşanan şeyler ve temiz akıl sahiplerine, yani bizlere bir öğüt olmak üzere. Demek ki bunlar bir öğüt için varmış. Öğüt olmak üzere ailesini ve onunla birlikte benzerlerini de bağışladık. Ailesini ve onunla birlikte benzerlerini de bağışladık. Demek ki bu durumda olan insanlar Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi itaat ederlerse Allah onları da bağışlayacak. Nefsimize düşkün olmayalım sevgili dostlar. Allah'a düşkün olmak, düşkün olmanın en güzelidir. 44. ayetse ve eline bir deste, yani sap al, böylece onunla vur ve andını bozma. Gerçekten biz onu sabredici bulduk. Eyüp Aleyhisselam'ın sıfatıdır. O es-sabirun gibi, yani Allah-u Teala'nın sıfatıdır es-sabirun. O Allah-u Teala'nın es-sabirun sıfatının yeryüzündeki bir tecellisi gibi sabır hali onda cem olmuştu. Mutlak bir sabır gibi büyük bir sabır vardı onda. Belki hiçbir insanın sabredemeyeceği kadar sabır. Aslında burada bir şey var, bir incelik var. Bizler çoğu kez peygamberlerin yapmış olduğu şeyleri ya da büyük işler başarmış insanların yapmış olduğu şeyleri hiçbir zaman yapılamayacak şeyler olduğunu düşünürüz. Bunun kendisi doğru değildir sevgili dostlar. Hiçbir zaman bu doğru değildir. Çünkü mutlaka ve mutlaka yapılan şeyler eğer bir insan tarafından gerçekleştirilmiş ise, bir peygamber tarafından gerçekleştirilmemiş ise ki öyle, o zaman bizler de bunu yapabiliriz. Sadece fark nedir biliyor musunuz? Bunu bizim isteyip istemememizde yer alır. İsteyen insanlar bunu gerçekleştirebilirler, istemeyen insanlar zaten gerçekleştiremezler. Çoğu insan bunun zorluğunu düşünerek hiçbir zaman bunu talep etmez. Ama olgunlaşma da biraz buralarda yatar. Olgunlaşmanın incelikleri için bunu söylüyoruz. Eline bir deste sap al hadisesine gelince tefsirlerde, mesela İbni Kesir'de epeyce uzun bu bölüm anlatılır. İlgilenen arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Hazreti Eyüp Aleyhisselam eşine ya da birisine hastayken yapmış olduğu bir hatadan dolayı iyileşirsen mutlaka seni cezalandıracağım diye bir söz çıkıyor, bir ant çıkıyor ağzından. Eşi diye geçiyor, başka birisi de olabilir. Eşi olarak yazanlar şöyle söylüyorlar, İbni Kesir için bunu söylüyorum en azından. Çok ciddi bir hata yapmış Eyüp Aleyhisselam'ın eşi. Yapılmaması gereken ciddi bir kötülük. Eyüp Aleyhisselam bir peygamber olarak, peygamber eşinin yapmaması gerekli olduğuna inandığı için, Allah katında da sorumlu olmaması için ona had uygulamayı uygun görüyor. Fakat hasta olduğu için o haddi gerçekleştiremiyor. Ancak Allah beni iyileştirirse o zaman bunu sana yapacağım diyor. Orada bir had uygulama cezası var. İşte o iyileşme anından sonra merhamet duyguları yine baskın gelerek, insanlar malum yara aldıkları anda daha hassas ve öfkeli olabilirler. O yara ortadan kalktığında daha sakin düşünebilirler. Eyüp Aleyhisselam da yaradan iyileştikten sonra 10 küsür yıl sonra o andını hatırlıyor, ama bu sefer eli gitmiyor bunu yapmaya. Çünkü karşısındaki sonuçta eşi. Allah Teala da orada başka bir çözüm göstererek 100 tane ince çalı al, sap al diyor. Hani süpürgenin sapları gibi olun. Onunla bir kez vur, bu had cezası en azından benim katında gerçekleşmiş olur şeklinde söylüyor. Andını bozma diye. Buradan bize şöyle de bir nasihat vardır sevgili dostlar. Allah-u Teala'ya vermiş olduğumuz andı, yani sözü, hiçbir zaman bozmamız gerekir. Üzerinden yıllar bile geçse. Çünkü başka ayetler de bunu zikrediyor. Allah'a verilmiş söz çok büyüktür diyor. Gerçekten de öyledir. Bizler eğer zamanın birinde ağzımızdan bir söz dökülür de Allah'a bir söz vermiş isek, eğer şeytan bunu unutturduysa, ki normal zamanlarda mutlaka bunun yapılması gerekir, Allah'a verilmiş söz çok büyüktür, ama şeytan bir şekilde bunu unutturur ise, unutturmuş ise, zaman sonra da olsa onu mutlaka gerçekleştirmek lazım. Aksi durumda Allah'a verilmiş söz gerçekleşmemiş olacağı için bu sorumluluktur ve Allah bunu her zaman kayıtta tutar. Buradaki hadiseyi böyle görmek lazım. Fakat o gerçekten, biz onu sabredici bulduk, o çok sabırlıydı ifadesi bize ayrı bir derstir ki bu programın ana konusudur aslında. Sabır melekesi, acılara karşı dayanmak, olgunlaşma için bunların varlığını kabul etmek ve Allah'a mütebessim olmak, yani tebessüm halinde olmak ifadesi. O ne güzel kuldu diyor. Ne güzel kuldu Allah bize demesi için bizim de bize verilen kadar neyse o, Allah taşıyamayacağı yükü yüklemez. Hani halk tabiriyle söylemek gerekirse, biraz doğru da bir ifadedir çünkü, Allah dağına göre kar verir diye. Ayetler ışığında baktığımızda hakikat içeren bir söz bu. Bizim dağımız ne kadar büyükse, yani taşıyabileceğimiz gücümüz ne kadarsa, o kadar yük yüklenir bize. Eyüp Aleyhisselam'ınki o kadardı, bizim de bizim taşıyabileceğimiz kadar. Fakat burada şu hataya düşmemek lazım. Ben bunu taşıyamam deyip Allah-u Teala'nın bize yüklemiş olduğu şeyi reddetmeye kalkarsak, serzenişte bulunursak, şükürsüzlük ve isyan haşa yaparsak, işte o zaman başımıza iş alırız. O yüzden mutlaka bize ne yüklenmişse onu layıkıyla Allah'a taşıyalım. Bunun başka yolu yoktur sevgili dostlar. O ne güzel bir kuldu diyor. Allah'tan o sözü bize söylemesini de murad edelim. Ya Rabbi, bizim için de ne güzel bir kuldu de ve onu diyecek eylemleri gerçekleştirmeye bizi nasip et. Ve bizi salihlerin arasına kat. Muttakilerden yap, olgun insanlardan yap diye sürekli Allah'a dua eden insanlardan olalım. Çünkü o daima yönelip dönen birisiydi diyor ayetin son kısmında. Çünkü o daima yönelip dönen birisiydi Allah'a. Demek ki Allah-u Teala'nın ne güzel bir kuldu diyebilmesi için bizlere sürekli Allah'a dönük yüzümüzün ve gönlümüzün olması gerekir. Allah'a dönük bir şekilde yaşarsak Allah bizden mutmain olacaktır. Ey tatmin olmuş nefis diyordu ya ayet-i kerimede. Allah ancak o zaman onu bize söyleyecektir. Aksi durumda bizim istediğimiz şeyler her zaman bize verilmeyecektir. Biz isteriz ki, yukarıda da biraz önce belirttiğimiz gibi, her şeyi bizim istediğimiz gibi olsun. Fakat eşyanın tabiatında bu yoktur. O eğer kazanabilirsek, Allah bizden razı ve mutlu olursa cennette olacaktır inşallah. Bu dünyada değil. 45. ayete gelecek olursak. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u hatırla. Allah bizim bir şeyi hatırlamamızı istiyor. Peygamberleri. Bunun sebeplerine biraz girmiştik. Sürekli peygamberleri hatırlamamız gerekir. Ve onlara örnek almamız gerekir. Bunu istersek yapabiliriz sevgili dostlar. İstemiyorsak bilelim ki bir şey bizde yüksektir, fazladır. Olması gereken orandan daha fazladır bir şey. Yani bir şeye karşı sevgi, muhabbet, nefsilik, her ne dersek ona. Herkesin rengi başkadır bu anlamda. Ama bir şeyler bizde fazladır ve fazla olduğu için Allah'tan razı olamayız. Ve bu kendi başına ciddi bir problemdir de. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u hatırla. Gerçekten biz 46. ayet, biz onları katıksızca, yani ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti budur. Gerçekten biz onları katıksızca ahiret yurdunu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. 47. ayet ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. Dediğimiz gibi Allah bütün ayetleri biz düşünüp öğüt alalım diye indirdik. Bu Kur'an'ın özünde vardı. Ve Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu ve beklemiş olduğu hal burada da var. Ahiret yurdunu düşünüp anan ihlas sahibi olmak. Gözü sürekli ahirete dönük olarak yaşayan insanlar doğru yaşayan insanlardır. Aklı, fikri, yüreği hep Allah'ta olan ve ahirette olan insanlar doğru insanlardır. Yüzü ve yüreği dünyaya dönük, dünyayı arzulayan insanlar doğru insanlar değillerdir. Bizim nereye baktığımızı ve neyi istediğimizi görmemiz lazım. Allah'a doğru, ahirete doğru bakıyorsak sorun yok. Ama ahiretin dışında başka bir yere yüzümüzü çevirdiysek o zaman ciddi sorun var demektir. Allah da bizim yönümüzü inşallah düzeltsin diyelim. Düzeltsin ki bizler de o iyi ihlas sahibi insanlar defterine yazılalım inşallah. 48. ayet. İsmail'i, İlyas'ı, Zülkif'i, bunları da hatırla. Hepsi de hayırlı olan kullarımızdandı. Allah'tan hayırlı olan kullara benzemeyi bize nasip etmesini istemek lazım. Bu zikirdir diyor Rahman 49. ayette. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Bu programları öteden beri dinleyen kardeşlerimiz şunu bileceklerdir ki muttakilik kavramını çok sık burada dile getirdik. Çünkü Allah bunu kendisi yapıyor zaten. Biliyorsunuz hangi ayet bizim önümüze gelirse biz o ayetteki konular üzerinde konuşmaya göre programımızı hazırladık. Dolayısıyla Allah-u Teala yine muttakilerden bahsediyor. İleride yine bahsedecek, daha ileride yine bahsedecek. Çünkü insan unutur. Allah neden tekrar ediyor? Çünkü bizler unuturuz. Neden unutuyoruz? Çünkü bu bir fitne. Unutma fitnesine rağmen kim iradesini, aklını ve bilincini kullanarak sürekli hatırda tutarsa o hep hatırlanacak olan insanlardan olacak. Sürekli hatırlayan, sürekli hatırlanan insanlar olacaklar inşallah. Bu bir zikirdir. Zikir Allah'tan inen tüm bilgilerin tamamıdır. Zikir Allah'ı tesbih etmektir, anmaktır, düşünüp öğüt almaktır. Zikir Allah-u Teala'nın ismini ruhumuza işleyebilmektir. Onun tüm güzel isimlerini, esmasını yüreğimize işleyebilmektir ve onun vahyini de yüreğimize işleyebilmektir. Hem Allah-u Teala'nın isimlerini tekrar etmek bir zikirdir, hem Kur'an'ı okumak bir zikirdir, hem tesbihat bir zikirdir, hem dua bir zikirdir, hem cehd bir zikirdir. Hepsi zikir dediğimiz o büyük kavramın içerisinde yer alırlar. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Allah muttakilerden olmamızı arzu ediyor. Bu Rahman'ın gönlünde yatan tabiri caizse bir özelliktir. Aslında dünyadaki tüm hadiseler hep insanların muttakileşmesi için de bir işarettir. Ama insanlar dikkat ederlerse bu böyledir. Dikkat etmezlerse bunun çok da fazla bir anlamı olmayacaktır onlar için. Ant cennetleri 50. ayet. Ant cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. İyi insanlara, hayırlı olan insanlara, muttakilere, Allah-u Teala'yı yalnız seven insanlara, her şeyin üstünde Allah'ı tutan insanlara Allah ant cennetlerini açmıştır. Kapılar sonuna kadar onlara açılmıştır. O cennet içerisinde nasıl bir hal içerisinde olacak? Şimdi Allah onlara da biraz değiniyor. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada birçok meyve, sarhoşluk vermeyen şarap içmektedirler, onu istemektedirler. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt eşler, kadınlar vardır diye de geçiyor. Burada sadece erkeklere, bayanlar şeklinde düşünmek doğru olmaz. Başka tefsirler, başka ayetler de bunu izah eder. Erkek için bayan, bayan için kırman diye de geçebilen erkek şeklinde tanımlamalar da mümkün. Orada her cinsin karşı cinsi onun için ikram edilecektir şeklinde belki okunabilir. Ama tam bilgiyi ve gerçeği şüphesiz ki Allah bilecektir. Allah en doğruyu söyleyendir. Çünkü bunların hepsi gayb haberleridir. Gayb haberleri malumatın olmadığı yerde susmayı gerektiren haberlerdendir. Çünkü bilgi yoksa ileriye dönük bir adım da atılamaz. Bilgi ne kadarsa o kadar adım atılması gerekir. Aksi durumda bizler kendimizden bazı şeyler katmış oluruz ki bunu yarın ahirette Allah'a izah etmekte çok ciddi şekilde zorlanırız. O yüzden burada yaşıt eşler verilecektir diye okuyup geçebiliriz. 53. ayetse işte hesap günü size vaat edilen budur. Ahiretle ilgili size vaat edilecek olan şeylerin tamamı budur. Şüphesiz bu benim rızkımdır, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yoktur. İnsana ikramla ilgili Allah-u Teala'nın işareti bu. Allah-u Teala insanlara rızık hazırlamıştır, güzellikler hazırlamıştır, ikramlar hazırlamıştır ve o ikramların bitip tükenmesi de yoktur. İnsan orada hiçbir sıkıntı da çekmeyecektir inşallah, acı da çekmeyecektir, hiçbir zorluk, şer de yoktur. Dolayısıyla yönümüzün oraya doğru olması gerekir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Hakiki eşyayla çocuğumuzun elindeki oyuncak arasındaki kabaca fark gibidir dünya ile ahiret arasındaki fark. İşte bizler o çocuğumuzun elindeki oyuncakları hakikisine değiştirmeyelim. Çünkü bu akıllı insanın yapacağı şey değildir. Allah'ın vaadi var.

Rahman cehennem azabından bahsediyor. Mutlaka onların da bir karşılığı vardır. Çünkü insanlar yaptıkları şeylerin çok azı hariç büyük bir kısmını bu dünyada görmezler. Görmedikleri için ise rahatlık hali onlarda gerçekleşebilir. Bak yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Yanıma kar kalıyor. Haleti ruhiyesi içerisinde olabilirler. İşte bu onlar için ciddi bir problemdir. Ve Allah onlara çok güzel bir cevap verir. Ahirette göreceksiniz. Ben size çok kötü, yani şerli bir yer hazırladım. Mutlaka oraya gireceksiniz. 56. ayette yine aynı konuyu işliyor. Cehennem onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yerdir, o ne kötü bir yaratıktır diyor Allah Teala. Onların varacakları yer cehennem azabıdır. O ne kötü bir yerdir, ne kötü bir yaratıktır. Burada bir incelik daha var. O da şudur. Bazen iman eden insanlarda müstanileşme haleti ruhiyesini görebiliyoruz. O da şu şekilde genellikle uç veriyor. Diyor ki insanlar, ben karşıdaki insanlara göre hiç de fena bir durumda değilim. Allah'a iman ediyorum, namazı da kılıyorum. Genel anlamda hareketlerime de dikkat ediyorum. Dolayısıyla benim hayatımda çok da fazla bir kötülük yok. O zaman benim cehenneme girmeme gerek de yok gibi kendi hesabını kendi lehine bitirecek şekilde bugünden hesap kesmeye başlıyor. İşte bunun kendisi çok sakattır ve tehlikelidir. Hiç kimse kendisinden emin olmamalıdır. Hazreti Ömer öyle söylüyor. Bir kişinin cehenneme gireceğini söyleseler, kendimin olabileceğinden şüphelenirim. Öyle zannederim. Bir insanın aynı zamanda bir insanın cennete girebileceğini söyleseler, yine kendimin olabileceğini de umutlanırım, düşünürüm. Bu bütün hayatlarında vardı o insanların. O insanlar öyleydiler ki sevgili dostlar, cennetle müjdelenmiş olmalarına rağmen hiçbir zaman bizim gibi rehavete kapılmamışlardı. Gevşememişlerdi ve dökülmemişlerdi. Allah bak bizi cennete alacağını vaat etti diye hiçbir zaman gevşememişlerdi. Adeta bunun büyük bir utancı içerisinde buruk bir halde yaşamışlardı. Çünkü Allah onlara bir müjde vermişti ama onlar o müjdenin ağırlığında adeta ezilmişlerdi. Bu onları müthiş derecede eziyordu. Utandırmak anlamında, utanmak anlamında, haya anlamında eziyordu. Çünkü Allah'tan büyük bir mükafat vardı ve onlar o mükafatı dünyadayken görmüşlerdi. Hiçbirisi, o cennetle müjdelenen 10 insan ve diğer sahabeler için de aynı şey geçerlidir. Hiçbirisi Allah-u Teala'nın dinine karşı gevşeklik göstermeyip makas değiştirmediler ve başkalaşmadılar. Bu onların Allah'a vermiş olduğu sözdeki sebatlarından kaynaklanır. Çünkü ne söz verdiklerini onlar çok iyi biliyorlardı ve bunu hiçbir zaman unutmuyorlardı. 57. ayete gelecek olursak, işte bunu tatsınlar. Ona kaynar su ve irin verilir. Hani hiç başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyordu ya, hayatta her şeyin onun istediği gibi olacağına inanıyordu ya, işte cehennemde ona bunlar verilecek diyor. Hiçbir zaman müstahni olmamak lazım. Cehennem ayetleri anlatılırken sevgili dostlar, o bizi hiç ilgilendirmez aleti ruhiyesiyle bakmamak lazım. Çünkü kendi hesabımızı kendimiz yapmaya başlarız ki aksi durumda, bu çok daha tehlikeli bir durumdur. Bundan kurtulmak lazım. Hep korku ve ümit arasında bir dengede durmak gerekir. Asıl olan ve en ideal olan odur. 58. ayete gelecek olursak, ve onun şeklinden başka çift çift daha vardır. Başka azaplar vardır, başka belalar vardır anlamında. Müşrik olan hakim güçlere, işte bunlar sizinle birlikte küfür ve zulümde göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba bile yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir denilir. Dünyadayken iman eden insanları küçümseyen, onları hafife alan ve bu konuda da gerçekten mücadele eden insanlara ahirette asla bir merhaba bile yoktur. İmanı ve Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen insanlara ahirette bir merhaba bile yoktur. Küfürde ve zulümde çok ileri giden insanlara ahirette bir merhaba bile yoktur. Onların yüzlerine bile bakılmaz. Çünkü onlar dünyadayken imanla, İslam'la ve Müslümanlarla alay ediyorlardı, küçük görüyorlardı ve onlarla mücadele ediyorlardı. Allah onların akıbetlerini bize söylüyor ve önümüze koyuyor. 60.

0: şayetse onlara uyanlar derler ki, hayır sizler, asıl size merhaba yok. Bunu, yani azabı, siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir yerdir, ne kötü bir duraktır, ne kötü bekleme yeridir burası. Orada iki küfür grubunun birbiriyle olan çekişmesi bizim önümüze koyuyor. Bunlar içinde de çok ince hikmetler vardır sevgili dostlar. Bunları biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Derler ki 61. ayet, Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, bize bunu bulaştırdıysa, ateşteki azabını kat kat arttır. Başka bir ayette onlar azabın iki katını ver diye bir ifade var. Bu onların çekişmelerinin bir göstergesidir. Birbirlerinden asla razı olmazlar ve birbirlerini yok etmek isterler. Küfrün mantalitesinde bu vardır. Ve derler ki, bize ne oluyor? Kendilerini kötü gördüğümüz, şerli gördüğümüz, öyle zannettiğimiz insanları burada göremiyoruz. 63. ayet. Biz onları alay kudüs edinmiştik. Yoksa gözler mi onlardan kaydı? Göz önünden mi kayıp gittiler anlamında. Bu cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Gerçekten de öyledir. Dünyadayken alay eden müminlerle, iman eden insanlarla, onları küçük gören insanlar, onları şerli, ahmak, haşa, hiçbir şeyden anlamaz insanlar görenler ahirette çok büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklardır. Allah bunu burada haber veriyor. Ve Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimse yoktur sevgili dostlar. Bu insanların kendisini beğenmişlikleri, müstahanilikleri ve imandan ve Müslümandan haşa nefret etmelerinden kaynaklanır. İşte o kinleri onları ahirette büyük bir belaya düçar edecektir. Bunu Allah burada söylüyor ki bizim yüreklerimiz biraz sakinleşsin ve Allah-u Teala'ya olan güveni artsın. Çünkü acı çeken tüm insanlar o acılarını hep yanlarında kalacak zannederler. Halbuki bu dünyada az bir acı çeken insanlar ahirette yüzleri inşallah çok gülecektir. Ama bu dünyada az yüzü gülen insanlar var ya, imanla ve Müslümanlarla uğraşan insanlar var ya, işte onların hiç bitmeyecek bir şekilde yüzleri hep asık olacak, azap onların üzerine olacak, acı onların üzerine olacak. Hep yok olmayı isteyecekler, hep bu günleri bir daha görmemeyi isteyecekler. Hep diyecekler ki, ya Rabbi, anladık, artık itaat ettik, sen varmışsın ve Müslümanlar haklıymış, iman eden insanlar haklıymış, biz onları küçük görmüştük, biz onlara karşı çok mağrurduk ve onları hep yok etmek istiyorduk, hep onlarla mücadele ediyorduk ama biz yanılmışız, bizi dünyaya tekrar gönder diyecekler. Allah onları unutacak. Çünkü onlar dünyadayken Allah'ı unuttular, Allah'ı ciddiye almadılar ve hepsinden kötüsü Allah'ın vahyiyle uğraştılar. Her kim ki Allah'ın vahyiyle uğraşırsa, onu yeryüzünden kazımaya çalışırsa, bilsin ki başına çok büyük bela almıştır. Onun hakkından Allah gelecektir ve Allah'ın izin verdiği müminler gelecektir. O yüzden her kim müminlerle ve Kur'an'la ve vahiyle uğraşıyorsa bilsin ki başına çok büyük bir iş alacaktır. Burada nokta koyalım. Önümüzdeki hafta yine Sad suresinden devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun ve onu hiç unutmayın. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kozel FM. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aile ile ilgili kitabından anlatmaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hocamıza gelen 352. mektubun konusu farklı dinlere mensup olan erkek ve kadının nikahı. Sorusu ise dünyanın her ülkesinde farklı dinlere mensup olan insanlar bir arada yaşamaktadırlar. Bütün insanların aynı dine mensup olduğu hiçbir ülkeden bahsetmek mümkün değildir. Bazı siyer kitaplarında hicretten sonra Darul İslam vasfını elde eden Medine'de Müslümanlar ile Yahudiler uzun yıllar aynı coğrafyada yaşadıkları, Necran Hristiyanları, Hecer Mecusileri ve farklı inançlara mensup kabilelerin mensupları Medine şehir devletinin tebaası olarak hayatlarını devam ettirdikleri ifade edilmektedir. Millet sistemini esas alan ve çoğulcu bir topluma örnek gösterilen Osmanlı Devleti'nde de durum farklı değildir. Dünyanın her yerinde zaman içerisinde insanların dünya görüşlerinin değiştiğini, bir dinden diğerine geçtiklerine şahit oluyoruz. Gazetelerde de zaman zaman hidayete eren ve Müslüman olan gayrimüslimlerin haberlerine yer verilmektedir. İsviçre'de maalesef değişik sebepler ile Hristiyanlığı tercih eden Müslümanların varlığını inkar edemeyiz. Bilhassa 3. kuşak arasında bu hastalık yayılmaktadır. Bu arada ehli kitap olduğu gerekçesiyle Hristiyan kadınlarla evlenen işçilerin sayısının da az olmadığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarla sohbet ederken farklı dinlere mensup olan erkekler ile kadınlar arasındaki nikahın sahih olup olmadığı meselesi açıldı. Farklı farklı görüşler ortaya çıktı. Şu iki meselede herkes değişik hükümler söyledi. Birincisi, Darul İslam'da zimmet ehlinden Hristiyan olan bir erkek ile Hristiyan olan bir kadın evlense, sonra da kadın mecusi olsa nikahları devam eder mi? İkincisi, zimmet ehlinden bir delikanlı ile genç bir kız evlense, sonra da delikanlı Müslüman olsa aralarındaki nikahın durumu ne olur? Bu iki meseleyi izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. İçinde yaşadığımız imtihan dünyasında Allah'a teslim olan Müslümanlar ile hevalarını ilah edinen gayrimüslimlerin bir arada yaşamaları mukadderdir. Kıyamete kadar bu sünnetullah hiç değişmeyecektir. Zira mükellef olan her insanın yeryüzünde hidayeti veya dalaleti tercih etme imkanı vardır. Yaratılan fiillerden dilediğini seçmesi ve işlemesi mümkündür. Bu tercih imkanı hem bazı vazifeleri hem de önemli mesuliyetleri beraberinde getirir. İmam-ı Taftazani insanların sevap ve mükafat almaya, ceza ve azap görmeye esas teşkil eden ihtiyari fiilleri vardır diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Hesap gününde insanların tercihlerine ve amellerine göre muameleye tabi tutulacakları muhkem naslarla haber verilmiştir. Bu tercih imkanını dikkate alan İmam Şehristani, itikadi tercihlerine göre insanları tasnif ederken şu tespitte bulunmuştur. İtikat yönünden insanlar milal ve nihal olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Milal, vahye dayanan ve hak bir şeriatle amel eden ehli diyanete denilir. Nihal ise hevasına göre yaşayan ehli ehvaya verilen isimdir. Farklı inançlara sahip olan insanların dünya görüşleri ve velayet dostluk anlayışları birbirinden farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan, zulümattan nura çıkarır. Küfredenlerin velisi ise tağuttur. O da kendilerini nurdan ayırıp zulümata çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar. Hükmü beyan buyurulduğu malumdur. Bakara suresinin 257. ayeti kerimesinde. İmam Fahreddin Razi bütün müfessirlerin nur ile zulümat kelimelerinden kastın iman ve küfür olduğunda ittifak ettiklerini beyan etmiştir. Müfessir İbn Kesir ise önemli bir inceliğe işaret ederek şöyle demiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayette nuru tekil, zulümatı ise çoğul olarak zikretmiştir. Şüphesiz ki hak, nur tektir. Küfrün çeşitleri ise çoktur. Hepsi de batıldır. Bazı İslam alimleri gayrimüslimleri dünya görüşlerini, inançlarını ve ideolojilerini dikkate alarak onların dehriye, seneviye, felasife, veseniye ve ehli kitap olmak üzere 5 ayrı sınıfa ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. 5 sınıfı ikili tasnife tabi tutmak mümkündür. Birincisi, münzel herhangi bir kitaba inanmayan kafirler, dehriye, seneviye, felasife ve veseniye gibi. İkincisi, ehli kitap olan kafirler. Bu tespitten sonra önce Darül İslam'da zimmet ehlinden Hristiyan olan bir erkek ile Hristiyan olan bir kadın evlense, sonra da kadın mecusi olsa nikahları devam eder mi sualinize cevap verelim. İmam-ı Serahsi rahimallahu aleyh, Hristiyan bir erkek ile Hristiyan bir kadın evlense, sonra da kadın mecusi olsa nikahları devam eder. Çünkü kadın nikah esnasında mecusi olsaydı da aralarındaki nikah muteber olurdu. O halde kadının sonradan mecusi olması nikahın muteber olmasına tesir etmez. Bu hüküm bizim zımmi bir dinden diğerine geçince inancı üzerine bırakılır. Çünkü küfür tek bir millettir prensibimize dayanır. Diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Bazıları Allah korusun Müslümanın irtidat etmesi durumunda olduğu gibi eski dinine dönmeye zorlanır demişlerdir. Ancak bu sahih olan bir görüş değildir. Çünkü mecusi olan kadının din değiştirmeden önce sahip olduğu inanç küfürdür ve bu kadının tekrar küfre geri dönmeye zorlanması caiz olabilir mi? Zımmi olan kadına verilen eman küfrüne rağmen verilmiştir ve din değiştirmesi durumunda bu küfrü terk etmiş değildir. Zımminin inancı zimmet akdinin verilmesine nasıl engel değilse devamına da engel değildir. Diğer sualinize gelince, zimmet ehlinden bir delikanlı ile genç bir kız evlense, sonra da delikanlı Müslüman olsa, önce tebliğe devam etmesi için kısa bir zaman tanınır. Diğerine, zımmi olan kadına Müslüman olması teklif edilir. Eğer bu teklifi kabul ederse nikahları devam eder. Kabul etmezse zımmi olan kadın, ehli kitap ise araları ayrılmaz. Ehli kitap değilse aralarındaki nikah fes olur ve aile hayatı sona erer. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 353. mektubun konusu, müşrik kadınlarla evlenmek caiz değildir. Sorusu ise, bundan 15 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak gittim. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra işsiz kaldım. Dayım İsviçre'de bir iş buldu, oraya yerleştim. Gayrimüslimlerin vatanı olan bu ülkelerde onlarla bir arada yaşıyoruz. Biz cahil olduğumuz için çocuklarımıza İslam'ı öğretemiyoruz. Onların gayrimüslimlerin kültürlerinden etkilendiklerini görüyor, üzülüyoruz. Son yıllarda gayrimüslimlerle evlenme modası yayılmaktadır. İslam uleması gayrimüslimleri nasıl tasnif etmiştir? Ehli kitap ile müşrik arasında fark var mıdır? Asr-ı saadette yaşayan Hristiyanlar arasında teslis, üçleme itikadı söz konusu mudur? Müşrik kadınlarla evlenme yasağı getiren ayetin hükmü bütün kafirleri içine alır mı diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Dünya görüşleri ve inançlarına göre gayrimüslimler Dehriye, Seneviye, Felasife, Veseniye ve Ehli Kitap olmak üzere 5 sınıfa ayrılırlar. 5 sınıfı ikili tasnife tabi tutmak mümkündür. Birincisi kitapları olmayan gayrimüslimler Dehriye, Seneviye, Felasife ve Veseniye. İkincisi Ehli Kitap olan gayrimüslimler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın küfür tek bir millettir buyurduğu malumdur. Bu tek millet olma keyfiyeti miras hukukuyla ilgilidir. Yani Yahudi olan bir baba ile Hristiyan olan oğlu birbirine mirasçı olabilirler. Muamelat açısından muharref kitapları bulunan gayrimüslimlerle müşrikler arasında bazı farklar vardır. Kur'an-ı Kerim'de "Ey müminler! Allah'a ortak koşan kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir kul müşrikten elbette hayırlıdır. Onlar, müşrikler sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise kendi iradesiyle sizi cennete ve mağfirete çağırır. Allah insanlara ayetlerini apaçık söyler ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar." Hükmü beyan buyurulmuştur Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinde. Kitap ehlinin müşrik olduğunu ileri süren alimlere göre Yahudi ve Hristiyan olan kadınlarla evlenmek caiz değildir. Ancak sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar size helaldir ayeti ki Maide suresinin 5. ayetidir. Genel hükmü tahsis etmiştir. Asr-ı saadette Hristiyanlar arasında teslis, üçleme itikadı yaygındır. Bu hakikat Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır ayetiyle sabittir. Maide suresinin 73. ayeti kerimesi. Teslis itikadından dolayı Hristiyanlara kafir sıfatı verilmiş fakat müşrik denilmemiştir. Hanefi fukahası kitapları olmayan müşrikler ile muharref kitapları bulunan gayrimüslimleri birbirinden ayırmıştır. Fetevai Hindiyye'de Mecusilerin ve Vesenilerin nikahları caiz olmaz. Putlara tapanlar, güneşe ve yıldızlara ibadet edenler, güzel resimler, suretler yapıp onlara ibadet edenlerle zenadike, batiniye, ibahiye vesaire gibi itikaden küfür olan bütün mezheplerin mensupları da nikahı caiz olmayanlara dahildirler. Müslüman erkeklerin harbi veya zımmi olsun ehli kitap olan kadınlarla nikahlanmaları caizdir. Serahsinin Muhitinde de böyledir. Bu hususta evla olan ise böyle yapmamak, yani bunları nikahlamamak ve zaruret olmadıkça kestiklerini yememektir. Hükmü kayıtlıdır. Durr-i Muhtar'da veseni bir kadını nikah etmek bil icma haramdır denilmiştir. İbn Abidin bu metni şerh ederken şöyle demiştir. Veseni kelimesi vesene tapmaya nispet edilmiştir. Vesen cüssesi olan, yani insan suretinde ağaçtan, taştan veya gümüşten, cevherden oyulan heykeldir. Cemi'i evsen gelir. Sanem ise cüssesiz surettir. Lugat ulemasından birçokları aralarında böyle fark yapmışlardır. Bazıları aralarında fark olmadığını söylemiş, bir takımları da suretten başkasına vesen denileceğini bildirmişlerdir. Bidayede böyle denilmiştir. Fetih'te beyan edildiğine göre güneşe, yıldızlara ve beğendikleri suretlere tapanlarla muattile, Allah'ın sıfatlarını inkar eden fırka, zındıklar, batiniler, İbahacılar da evsene tapanlara dahildir. Veciz şerhinde itikad edenlerin kafir sayıldığı her mezhep efsane, yani heykele tapanlara dahildir denilmiştir. Hazreti Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mecusiler hakkında kadınlarını nikahlamaksızın ve kestiklerini yemeksizin mecusilere ehli kitaba davrandığınız gibi davranın buyurduğu malumdur. Maide suresinin 5. ayetiyle kitap ehli kadınlarla evlenmeye müsaade edildiği sabittir. Sahabe-i kiramdan kitap ehli olan kadınlarla evlenenler olmuştur. Hazreti Abdullah İbni Cabir radıyallahu anh, biz kitap ehlinin kadınlarıyla evleniriz. Ancak onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler demiştir. Buna göre Müslüman bir kız veya kadın, Müslüman olmayan gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Çünkü çocuk babaya tabidir. Halife Hazreti Ömer'in Müslüman olan erkeklerin kitap ehli olan kadınlarla evlenmelerini hoş karşılamadığı da sabittir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Kitabımızdaki 35. inceleme yazısının konusu putperest olan müşrik kadınlarla evlenme yasağının keyfiyeti.
2: Tarih boyunca değişmeyen sünnetullah şudur. Allah Celle Celaluhu her kavme önce kendi içlerinden, kendi dilleriyle konuşan bir Resul veya Nebi göndermiş, daha sonra kendilerine imanı veya küfrü tercih etme mesuliyetini yüklemiştir. İnsanoğlunun kendi hür iradesini kullanması ve şu iki yoldan birini tercih etmesi mümkündür. Birincisi, Allah'a iman etmek ve hayatını İslam'a göre düzenlemektir. Hidayete tabi olmak. Bu tercih, ruhlar aleminde gerçekleşen manevi mukavelenin, misakın tabi bir sonucudur. Bunu dikkate alan bazı İslam alimleri, hevasına muhalefet eden ve Allah'a teslim olan mükellefin meşru fiillerine ibadet denilir tarifini benimsemişlerdir. İkincisi, hevasına tabi olmak. Şahsi kanaatlerine, atalarının tercihlerine ve gönülden bağlandıkları kanaat önderlerinin dünya görüşlerine göre yaşamaktır. Bu tercihi yapan kimselere dalalet ehli denilir. İnsanlık tarihini hidayetin ve dalaletin keyfiyetine göre tasnif eden alimler vardır. İmam-ı Şehristani bu keyfiyeti dikkate almış ve şu tespitte bulunmuştur. İtikat yönünden insanlar milel ve nihal ehli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Milel, vahye tabi olan ve hak bir şeriat ile amel edenlerin vasfıdır. Nihal ise heveslerine göre yaşayan, ehli ehvaya verilen isimdir. Peygamberimiz Efendimizin tebliğe başladığı dönemde Mekke şehir devletinin resmi ideolojisi putperestliktir. Dalalet ehli olan müşriklerin putlara, heykellere taş olarak değil, içinde var olduğuna inandıkları ilahi güçten istifade için tazim ve hürmet ettiklerini söylemek mümkündür. Müşriklerin La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demeleri, yedek ilahlarını, putlarını reddetmeyi beraberinde getirdiği için kendilerine çok ağır gelmiştir. Zira Mekke müşrikleri ibadet ettikleri putlarının Allah'ın indinde büyük bir makama sahip oldukları kanaatindedirler. Onlara göre Allahu Teala'ya ancak bu putların aracılığı ve şefaati sayesinde yaklaşmak mümkündür. Yedek ilahların halkı rızıklandırdığına, onlara fayda sağladıklarına ve zarara uğramalarını engellediklerine inanmaktadırlar. Kendi elleriyle yaptıkları heykellere değil, o heykelin temsil ettiği manevi güce tazim ve hürmet etmişlerdir. Mekke müşriklerinin hem Allah'a hem kendilerine şefaat edeceğine inandıkları putlara aynı anda ibadet ettikleri muhkem naslarla haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey müminler! Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İman eden bir cariye, müşrik bir kadından, bu sizin hoşunuza gitmese de elbette daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir kul müşrikten elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allahu Teala ise kendi iradesiyle sizi cennete ve mağfirete çağırır. Allah insanlara ayetlerini apaçık söyler ta ki iyice düşünüp İbret alsınlar hükmü beyan buyurulmuştur. Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinde. Ve müşrik putperest kadınlarla evlenme yasağı getirilmiştir. Ayetin nuzul sebebi hakkında iki rivayet vardır. Birincisi, Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları Mekke'den gizli de çıkarsın diye Haşimoğullarının müttefi olan Mersed İbni Ebi Mersed'i görevlendirmiştir. Bu sahabe Mekke'de cahiliye döneminde sevgilisi olan Anak'a rastlamıştır. Müşrik olan Anak'ın kendisiyle evlenmek istediğini söylemesi üzerine Hazreti Mersed bunun mümkün olamayacağını ancak Resul-i Ekrem'den özel izin isteyeceğini, izin alabilirse evleneceğini vaat etmiştir. Hazreti Peygamber'in yanına varınca meseleyi izah etmiş ve Anak ile evlenmesinin caiz olup olmadığını sormuştur. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklayan ahkamını indirdi. İkincisi, sahabe-i kiramdan Hazreti Abdullah İbni Revaha zenci olan cariyesine sinirlenmiş ve onu dövmüştür. Siniri geçince yaptığına pişman olmuş ve durumu Resul-i Ekrem'e anlatmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cariyenin halini sorunca Hazreti Abdullah İbni Revaha da cariyesinin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu ve Allah Resulü'nün peygamberliğine şahitlik ettiğini anlatmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ikrar üzerine zenci olan cariyenin mümin bir kadın olduğunu beyan etmiştir. Bunun üzerine Hazreti Abdullah İbni Revaha yaptığı hatayı telafi için hem cariyesini azat etmeye hem onunla evlenmeye yemin etmiştir. Bazı kimseler onun bu davranışını yadırgamışlar ve zenci olan cariyesiyle evlendi diyerek alay etmişlerdir. Bu hadise üzerine mezkûr ayet indirilmiştir. Allahu Teala kendisine şirk koşan kadınlarla Müslümanların evlenmelerini yasaklamıştır. Ayrıca iman eden bir cariyenin hür olan müşrik bir kadından daha hayırlı olduğunu haber vermiştir. Ayetin tefsirine geçmeden önce şirk kelimesi ve kavramını kısaca izah edelim. Arapçada eşşerike veya eşşirke şeklinde kullanılan bu kelime ortaklık manasına gelir. İki ortağın sermaye ve emeklerini birbirine katmaları, mirasta, ganimette, alım ve satımda birbirlerine ortak olmalarına şirket denilmiştir. İslami ıstılahta Allah'a ortak koşan, Allah'tan başka ilahların varlığına inanan ve onlara ibadet eden kimselere müşrik denilir. Dolayısıyla müşrik hem Allah'ın varlığına hem kuvvet ve kudrette ona denk başka ilahların bulunduğunu tasdik eden kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de müşrik kavramıyla münzel ilahi bir kitaba inanmayan putperestlerin kastedildiği malumdur. Bazı alimlere göre Üzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler ile Allah'ın üç varlıktan meydana geldiğini söyleyen Hristiyanlar da müşrik hükmündedir. Bu kanaate şu ayetlerden istinbat ettikleri hükümlerle varmışlardır. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. Sözlerini önceden inkar etmiş olan müşriklerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla çevriliyorlar. Tevbe suresi 30. ayeti kerime. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek Allah vardır. Başka ilah yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Maide suresi 73. ayeti kerime. Kitap ehlinin müşrik olduğunu savunan alimlere göre Yahudi ve Hristiyan olan kadınlarla evlenmenin caiz olmaması gerekir. Ancak sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar size helaldir. Maide suresinin 5. ayeti genel hükmü tahsis etmiştir. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyan olan müşrik kadınlarla evlenmeye müsaade edilmiştir. İstinbatla elde edilen bu hüküm, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ehli kitap ile müşrik kavramlarının müradif kabul edilmesine dayanmaktadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kitap ehli ile müşrik kavramları birbirinden farklı mahiyete haiz olduğunu beyan eden ayetler vardır. Mesela, kitap ehlinden olan kafirler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Bakara suresi 105. ayeti kerime. Maide suresinin 82. ayeti ise şöyledir. İnananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları, müşrikleri bulursun. İnananlara sevgice en yakın olanları da biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar tekebbür etmezler. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında yaşayan Hristiyanlar ile günümüzde yaşayan Hristiyanların farklı olduğunu ileri süren alimler de vardır. Asr-ı Saadet vasfı ile anılan zaman diliminde Hristiyanlar arasında teslis itikadı yaygındır. Bu hakikat Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır ayetiyle sabittir. Maide suresinin 73. ayeti kerimesi. Teslis itikadından dolayı Hristiyanlara kafir sıfatı verilmiş fakat müşrik denilmemiştir. Ehli kitap tabiri şer'i bir ıstılahtır. İbn Abidin, ehli kitap Yahudiler ile Hristiyanlardır. Bunlar Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, peygamberleri, şeriatleri ikrar ve itiraf ederler. Fakat Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberliğini kabul etmezler. Bunların bazıları Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberliğini kabul ederler, ancak bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiş olduğunu kabul etmezler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini kabul etmedikleri için ehli kitap da kafirdirler diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Kitap ehli olan Hristiyanların ve Yahudilerin aynı inançlara sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü değişik fırkalara ayrıldıkları muhkem ayetlerle haber verilmiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu kitap ehlinin tutulduğu hastalıkları haber vermiştir. İşlerini, dinlerini aralarında parçalayıp çeşitli fırkalara ayrıldılar. Her fırka kendi yanında bulunan kitap, rey ve tavırla sevilmektedir. Mü'minun suresi 53. ayet-i kerime. İmam-ı Kurtubi bu ayeti tefsir ederken farklı kitapları ortaya çıkaran sebeplere işaret etmiştir. Denildi ki onlardan, ehli kitaptan her fırka kendilerine ait bir kitabın hükmüne sımsıkı yapıştı ve sadece ona iman etti. Ayrıca onun dışındakilerin tamamını inkar ettiler. Fırkaların gayretiyle birçok İncil'in ve Tevrat'ın ortaya çıktığı malumdur. Her fırka bunlardan birisini tercih etmiştir. Bazı müfessirler, müşriklerle evlenmeyi yasaklayan ayetin putperest olan Araplarla ilgili olarak indiği kanaatindedirler. Hicretin ilk yıllarında aynı aşirete mensup olan Müslümanlar ile putperest, müşrik Araplar arasında evlilik ve akrabalık ilişkileri devam etmektedir. Hatta son nazil olan surelerden Tevbe suresindeki "Ey inananlar! Eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin." Tevbe suresinin 23. ayetinin ifadesinde bu münasebetlerin hicretin son yıllarına kadar devam sürdüğü anlaşılmaktadır. Hudeybiye barışından sonra inen Mümtehine suresindeki "Ey inananlar! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların gerçekten inanmış olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri döndürmeyin. Ne bu kadınlar onlara helaldir ne de onlar bunlara helal olurlar. Onların yani kafir kocalarının bunlara sarf ettikleri mihirleri onlara geri verin. Ücretlerini yani mihirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur. Kafir kadınların ismetlerini nikah, akrabalık veya herhangi bir bağlarını tutmayın. Onlarla ilişkiyi kesin ve kafirlere katılan kadınlara harcadığınız mihri geri isteyin. Onlar da size katılan kadınlarına harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda böyle hükmediyor. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Mümtehine suresinin 10. ayeti kerimesi. Bu ayetten bazı kadınların Müslüman olan kocalarıyla beraber Medine'ye hicret etmedikleri, Mekke'de kaldıkları anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle Müslüman da olmamışlardır. Bazı Müslüman kadınların kafir olan eski kocalarına verilmemeleri de emredilmiştir. Çünkü Müslüman kadınların küfürde inat eden erkeklere helal olmadıkları bildirilmiştir. Müslüman erkeklerin de kafir kadınları nikahlarında tutmamaları gerektiği haber verilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Zeynep, uzun süre müşrik olan kocası Ebu'l-As'ın yanında kalmıştır. Kocası Bedir Savaşı'nda esir düşünce, Hazreti Zeynep kocasını kurtarmak için gerdanlığını fidye olarak göndermiştir. Kocasını bırakan ve Medine'ye hicret eden Hazreti Zeynep, Ebu'l-As'ın halen kocası olduğu kanaatindedir. Ebu'l-As, başka bir gazvede tekrar esir edilmiş ve Medine'ye getirilmiştir. Karısı Hazreti Zeynep'ten kendisini himaye etmesini talep etmiştir. Hazreti Zeynep de onu himayesi altına almıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep'in himayesini reddetmemiş, fakat kendisine Ebu'l-As'ın yanına girmemesini, kafir kocasının kendisine haram olduğunu tembih etmiştir. Bundan sonra Ebu'l-As daha sonra iman etmiş ve böylece yeni bir nikahla eski eşi Hazreti Zeynep kendisine helal olmuştur. Bütün bunlar gösteriyor ki ayetin kastı müşrik Araplardır. Tabii kitap ehli olmayan bütün müşrikler de bu hükmet dahildir. Kafir olmalarına rağmen kitap ehli putperest müşrik vasfına haiz değildir. Kitap ehlinin namuslu kadınları size helaldir ayeti, Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmeyi helal kılmaktadır. Bazı müfessirlerin iddia ettikleri gibi ayetler arasında nasih mensuh veya tahsis söz konusu değildir. Sahabe-i kiramdan kitap ehli olan kadınlarla evlenenler olmuştur. Diğerleri buna muhalefet etmemişlerdir. Kitap ehli olan bir kadınla evlenmenin meşruiyeti hususunda ashabın icma ettiği sabittir. Ashabtan Huzeyfe Hazretlerinin kitap ehli bir kadınla evlendiği, Hazreti Ömer radıyallahu anh ona bu kadını boşamasını tavsiye edince Hazreti Huzeyfe, "Bunu haram mı sayıyorsun?" sualini sormuştur. Hazreti Ömer'in bu suale şu cevabı verdiği rivayet edilmiştir: "Hayır, haram saymıyorum. Bunun yaygınlaşmasından korkuyorum. Müslüman kadınların tercih edilmesini arzu ediyorum." Fakih sahabilerden Hazreti Cabir radıyallahu teala anh, "Biz kitap ehlinin kadınlarıyla evleniriz. Ancak onlar Müslüman kadınlarla evlenemez." demiştir. Hazreti Ömer'den de aynı keyfiyete haiz bir sözün nakledildiği sabittir. Hazreti Abdurrahman İbni Avf'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mecusiler hakkında kadınlarıyla nikahlanmaksızın ve kestiklerini yemeksizin mecusilere ehli kitaba davrandığınız gibi davranın buyurduğu rivayet edilmiştir. Eğer ehli kitabın kadınlarıyla evlenmek caiz olmasaydı Hazreti Peygamber'in böyle bir istisna yapması manasız olurdu. Hanefi fukahasının bu haberleri dikkate aldığı ve herhangi bir münzel kitabı olmayan müşrikler ile muharref kitapları bulunanları birbirinden ayırdığı sabittir. Fetevai Hindiye'de bu mesele şöyle izah edilmiştir: mecusilerin ve vesenilerin nikahları caiz olmaz. Siracül ve Hac'da da böyledir. Putlara tapanlar, güneşe ve yıldızlara ibadet edenler, güzel resimler, suretler yapıp onlara ibadet edenlerle zenadike, batiniye, ibahiye vesaire gibi itikaden küfür olan bütün mezheplerin mensupları da nikahı caiz olmayanlara dahildirler. Fethül Kadir'de de böyledir: müşrik ve mecusi olan cariye ile de mülki yemin sebebiyle cima edilemez. Müslüman erkeklerin harbi veya zımmi, hür veya cariye olsun, ehli kitap olan kadınlarla nikahlanmaları caizdir. Serahsi'nin Muhitinde de böyledir. Bu hususta evla olan ise böyle yapmamak, Yani bunları nikahlamamak ve zaruret olmadıkça kestiklerini yememektir. Dürr-ül Muhtar'da ve seni bir kadını nikah etmek bil icma haramdır, hükmü kayıtlıdır. İbni Abidin bu metni şerh ederken bazı inceliklere işaret etmiş ve şöyle demiştir. Veseni kelimesi vesene tapmaya nispet edilmiştir. Vesen cüssesi olan, yani insan suretinde ağaçtan, taştan veya gümüşten, cevherden oyulan heykeldir. Cemi evsen gelir. Sanem ise cüssesiz surettir. Lügat ulemasından birçokları aralarında böyle fark yapmışlardır. Bazıları aralarında fark olmadığını söylemiş, bir takımları da suretten başkasına vesen denileceğini bildirmişlerdir. Bidayede de böyle denilmiştir. Nehir, fetihte beyan edildiğine göre, güneşe, yıldızlara ve beğendikleri suretlere tapanlarla, muattile, Allah'ın sıfatlarını inkar eden fırka, zındıklar, batiniler, ibahacılar da efsane tapanlara dahildir. Veciz şerhinde, itikad edenlerin kafir sayıldığı her mezhep, efsane, heykele tapanlara dahildir denilmiştir. Ben derim ki, bu dürzilere, nusayrilere ve teyamineye de şamildir. Onlardan da kız alıp vermek ve kestiklerini yemek caiz değildir. Çünkü kitapları yoktur. Materyalist ideolojilere itikad eden kimselerin semavi bir kitapları mı vardır? Her ideoloji mensubu, o ideolojinin kurucusunun heykeli önünde tazimle eğilir. Bu tazim bir ibadetin vasfını taşır mı? Mümin bir kızın kafir velisi velayet hakkına haiz olabilir mi? İmam-ı Merginani, kafirin mümin üzerinde velayet hakkı yoktur. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, elbette Allah ebedi olarak kafirler için müminler üzerine bir yol kılmayacaktır. Nisa suresinin 141. ayet-i kerimesi. Bundan dolayı kafirlerin Müslümanlarla ilgili şahitliği kabul olunmaz. Maide suresinin 5. ayeti ile kitap ehli kadınlarla evlenmeye müsaade edildiği malumdur. Ancak Müslümanların kitap ehli erkeklere kız vermeleri hususunda bir açıklama yapmamıştır. Hazreti Cabir'in biraz önce kaydettiğimiz sözü de Müslüman kadınların Müslüman olmayan hiçbir kimseyle evlenemeyeceğini gösterir. Buna göre Müslüman bir kız veya kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. Çünkü çocuk babaya tabidir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh Müslüman kadınların ihmal edilmesi ve kitap ehli kadınlarla evlenme arzusunun yayılmasını dikkate almış ve kitap ehli olan kadınlarla Müslüman erkeklerin evlenmelerini hoş karşılamamıştır. Dinine bağlı, namuslu, güzel huylu bir kadın en büyük mutluluk kaynağıdır. Peygamberimiz Efendimizin kadın şu dört şeyinden dolayı nikahlanır: malından, soyundan, güzelliğinden ve dindarlığından. Sen dindar olanı tercih et emrini vermiştir. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anh Allah Resulü'nün şöyle dediğini rivayet etmiştir. Dünya bir geçimdir. Dünya geçiminin en hayırlısı dindar ve saliha olan kadındır. Müşrik kadınlarla evlenme yasağının kefaet, evlenecek kimselerin denkliği açısından da değerlendirilmesi mümkündür. Mümin ile müşrik birbirine denk değildir.
1: Hocamıza gelen 354. mektubumuzun konusu, cinsi iktidarı olmayan kimsenin nikahı. Sorusu ise, bir kardeşimizin Sara hastası olan bir oğlu vardı. Zaman zaman aniden bayılıp düşüyordu. Bu kardeşimiz hastalıklı oğlunu evlendirmeye kalktı. Uzatmayalım, kız tarafı çocuğun hastalıklı olduğunu bilerek izdivaca razı oldu. Tabii şart olarak Türkiye'de kızın üzerine bir daire tapu ettirmeyi ileri sürdüler. Hülasa söz kesildi, nişan yapıldı, daire kızın üzerine değil de babasının üzerine tapu edildi ve düğün yapıldı. Kız 3 ay kocasının evinde kaldı. Bir gün kızın babası doktora götüreceğim gerekçesiyle kızını alıyor ve bir daha kocasının evine göndermiyor. Bu davranışını damadın cinsi iktidarının olmadığı ve aradan 3 ay geçtiği halde kızının halen bakire olmasıyla açıklıyor. İki aileyi de yakından tanıyanlar araya girdiler. Fakat netice alamadılar. İhtilafın devam ettiği günlerde sarı hastası olan genç Almanya'dan Türkiye'ye gidiyor ve orada vefat ediyor. Bundan sonra çocuğun babası kız tarafından daireyi geri istiyor. Ayrıca düğünde erkek tarafının gelinlerine verdiği altın takıların da iadesini talep ediyorlar. Kız tarafı kocası ölünce mal karısına kalır diyerek vermiyorlar. Bir kızın 3 ay zarfında kocasının cinsi iktidarının olmadığını ileri sürerek kocasını terk etmesi caiz midir? Ayrıca oğlan tarafı daireyi ve takıları geri alabilir mi diyorsunuz?
2: 2 sayfalık mektubunuzu yukarıdaki cümlelerle ortaya koymaya gayret ettim. Ortada fetva ile değil tahkim veya kaza yoluyla, yani mahkeme yoluyla halledilmesi gereken bir mesele vardır. Bilindiği gibi kazaen ve tahkim yoluyla çözülmesi gereken davaya bakabilmek için tarafların, davacı ve davalının aynı mecliste dinlenmesi şarttır. Gayip olan hakkında hüküm verilemez. Gıyaben yargılanamaz. Kadı, hakim tayini de müminlerin emirine mahsus olan bir yetkidir. Dolayısıyla sizin mektubunuzdaki suale, farz-ı muhal şöyle bir olay cereyan etse durum nedir şeklinde ele alarak farazi olarak cevap vermemiz mümkündür. Önce innin üzerinde duralım. Tenasül uzvu olduğu halde cinsi iktidarı olmayan ve kadınlarla cima edemeyen kimseye innin denilir. Hanefi fukahası bir kadın kocasının innin olduğu iddiası ile müminlerin emirine veya onun tayin etmiş olduğu kadıya müracaat edebilir. Bu müracaatında ayrılmayı talep ederse kadı, yani şer-i şerifle hükmeden hakim, kocaya karısı ile cima edip edemediğini sorar. Eğer koca cima edemediğini ikrar ederse kocaya bir yıl müddet tanınır. Zira mevsimlerin cima etme üzerinde etkileri mevcuttur. Bir yıl içerisinde cinsi iktidarında herhangi bir değişme olmazsa, yani cima edemezse, aczinin asıl bir afet olduğu anlaşılır ve kadı ayrılığa hükmeder. Kadının bu hükmü talak-ı bain keyfiyetine haiz olur. Fetevai Hindiye'de bir yıl mühlet vermenin başlangıcı kadıya müracaat veya dava tarihinin verildiği gündür. Tecil yalnız kadının, yani şer-i şerifle hükmeden hakimin mukim olduğu şehirde geçerlidir. Kadının haricinde başkasının tecilini bir yıl mühlet vermesine itibar edilmez. Zahir rivayede de kameri yıl esastır. Sahih olan da budur. Hidayede de böyledir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den Hasan'ın rivayetine göre itibar güneş yılına göredir. Güneş yılı kameri yıldan 12 gün fazladır. Şemsüleyme İmam Serahsi itiyad olarak bu rivayeti esas almıştır. Cumhurun görüşü de budur. Mefsutta da böyledir. Fetva da bunun üzerinedir. Güneş yılı 365 gün, bir de günün dörtte biri ile günün 120'de bir parçasıdır. Kameri yıl ise 354 gündür. Kafide de böyledir. Müçtebada şayet tecil ay içine rastlarsa itibar senenin günlerinin sayısınadır denilmiştir. Fetva da bunun üzerinedir. Fetevai Kübra'da da böyledir. Kocanın hac yolunda harcadığı veya gayip olduğu günler hesaba dahildir. Fakat kadın hacca giderse veya gayip olursa bu günler hesaba dahil edilmez. Tebyinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Cinsi iktidarsızlığın sebebi organik bir bozukluk veya psikolojik bir rahatsızlık olabilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Abdullah İbni Mesud'a göre radıyallahu teala anhum ecmain, kadının bir yıl süre tanıması şarttır. Bu noktada bir inceliğe daha işaret etmekte fayda vardır. Kadının kocasının inliğin olduğunu ve bu sebeple ayrılmak istediğini beyan etmesi vacip değildir. Zira cima istifadesi kendi hakkıdır. Ancak böyle bir durumda kadından zulmü def etmek için kocanın da tedavi olması veya tedavisi mümkün değilse boşamasıdır. Çünkü cinsi zaaf acziyet meşru boşama sebebidir. Eğer kocanın tenasül uzvu kesikse mecbub karısının ulul emre veya kadıya müracaatı da ayrılığı talep etmesi halinde araları derhal ayrılır. Zira bu gibi durumlarda bir yıl mühlet verip denemekte fayda yoktur. Hayaları kesilen buruk, enenmiş kimsenin durumu ise farklıdır. Tıpkı inninde olduğu gibi bir yıl mühlet tanınır. Zira bu süre içerisinde cinsi temas yapabilme imkanı mevcuttur. Mektubunuzda zikrettiğiniz kız tarafı damat adayının Saralı olduğunu biliyor, fakat cinsi iktidarının olup olmadığının, yani innin olup olmadığından haberleri yok. Bu durumda kız tarafının 3 ay içerisinde cima tahakkuk etmediği gerekçesiyle kızlarını alıp gitmeleri şer'an caiz değildir. Kaldı ki koca ölünce bütün malları karısına kalmaz. Feraizde nasip sahibi olan ashab-ı feraizden herkese dağılır. Ancak kız mihrini alır. Meselenin kesin olarak çözülebilmesi için ihtilafa taraf olanların bir İslam alimini hakem tayin etmeleri, aynı mecliste meselelerini izah etmeleri ve vereceği hükme razı olmalarıdır. Mesele farazi olarak yukarıda izah ettiğimiz gibidir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkıh Meseleler isimli eserinden aile ile ilgili bölümünü bir sonraki programımızda sizlere arz etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Fıkıh Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: ما أنه درب طويل.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Ona ne kadar uymaya çalışıyoruz? Örneğimiz ve önderimiz diyoruz ama bir konuda onun yaptıklarını yapamıyoruz. Evli olanlar için söylüyorum. Hangimiz bugüne kadar eşimizle koşu yarışı yaptık? Yarış yapanlarımız hanımı geçti veya kaybettiğinde nasıl davrandı? Hazreti Ayşe validemiz, Allah ondan razı olsun, bize anlatıyor. Peygamber aleyhisselam benimle yarıştı ve ben onu geçtim. Daha sonra ben biraz şişmanlayınca yine benimle yarıştı, o beni geçti. Ve bu benim başarım, daha önce senin başarının karşılığıdır buyurdu. Eşinin gönlünü hoş etmek için yapılan bu yarışta eşi onu geçtiğinde sevindiği gibi, o eşini geçtiğinde de berabere kaldık diyerek yine gönlünü hoş etmiştir. Rükane bin Abdiyezid güreşte hep birinci olmuş. Kimse onun sırtını yere getirememiş. Ravilerin rivayetinde değişiklik olsa da sonuçta hepsi sevgili peygamberimizin Rukane'yi güreşte yendiği ve bunun üzerine Müslüman olduğuna birleşiyorlar. Güreş tutma konusunda teklifin Rukane'den geldiğini söyleyenler olduğu gibi, sevgili peygamberimizin onu İslam'a davet ettiğinde Rukane'nin "beni yenersen Müslüman olurum" demesi üzerine güreşi tutuştuklarını, sevgili peygamberimizin onu yendiğini, Rukane tekrar güreş istediğinde tekrar yendiğini ve 3 defa sırtını yere getirdiğini rivayet ederler. Hatta Rukane kendisine o kadar güveniyor ki, "eğer sen beni yenersen 100 koyun vereceğim" bile dediğini, 3 defa yenmekle 300 koyunu kaybettiğini ama sevgili peygamberimizin koyunları sahibine bağışladığını, bunun üzerine Müslümanlığı kabul ettiğini yazar hadis ve siret kitapları. At yarışları tertip ettiğini haber veriyorlar. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah ikisinden de razı olsun, anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarış için eğitilmiş atlar arasında yarış tertip etti. Hayfa'dan Seniyetül Veda'ya kadar koştular. Yarış atı olarak eğitilmeyen atlar arasında ayrı bir yarış tertip etti ve Seniyetül Veda'dan Beni Zürek Mescidine kadar koştular. Tahmin olarak 2 kilometre. Ben de tertip heyetindeydim diyor. Deve yarışı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Adba'yı sevgili peygamberimizin, Adba devesinin adı. Yarışlarda bu deveyi geçen yoktu. Bir bedevi geldi ve Adba ile yarıştı ve onu geçti. Allah Resulü'nün arkadaşlarına bu durum çok ağır geldi ve Allah Resulü şöyle dedi: "Dünyada yükselttiği her şeyi alçaltmak Allah Celle Celaluhu'na haktır." Ok yarışlarını teşvik etmiş, bir ara taraf bile tutmuş ama karşı taraf çekimser kalınca "ben hepinizle beraberim" buyurmuştur. Seleme bin Ekva anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok yarışı yapan bir topluluğa uğradı. "İsmail oğulları, ok atın. Babanız İsmail aleyhisselam ok atıcısıydı. Ben filan oğullarıyla beraberim" deyince karşı taraf ok atmayı bıraktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "neden atmıyorsunuz" deyince "sen onlarla berabersin, nasıl atalım" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "atınız, ben hepinizle beraberim" buyurdu. Peki, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiğiniz ve sevmediğinizle, amiriniz ve memurunuzla, küçük veya büyükle konuşurken sevgili peygamberimizi örnek alarak bütün vücudunuzla ona dönerek mi konuşuyorsunuz? Yoksa başınızı çevirerek, bazen çevirmeden sırtınız dönük olarak da konuşuyor musunuz? Sevgili peygamberimiz kim olursa olsun konuştuğu kişiye bütün vücuduyla döner ve öyle konuşurmuş. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadisin adı bizde hilye olarak meşhur olmuştur. Değerli hattatlarımız yazmışlar: "İnce ruhlu, tezhipçilerimiz süslemişler ve evlerimizi, camilerimizi, sanat evlerimizi ve müzelerimizi süslemişler. O Hilye hadisinin bir yerinde Hazreti Ali, Hazreti Resulullah biriyle konuşurken ona doğru bütün vücuduyla döner. Yüzü katmerli gül gibi tebessümlü olur ve öyle konuşurdu diyor. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM.
1: Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 80. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 80'de 10 numaralı alıştırmada kaldık programımızın bir önceki bölümünde. Şimdi bu alıştırmadan, 10 numaralı alıştırmadan okumaya başlayalım. Alıştırmanın başlığı şu şekilde: Teemmelil misaleyni thumme havvilil ef'ale fil cümelil atiyeti ila ef'alin menfiyetin. Teemmelil misaleyni, iki örneği incele. Thumme havvilil ef'ale, sonra fiilleri dönüştür. Fil cümelil atiyeti, aşağıdaki cümleleri, ila ef'alin menfiyetin, olumsuz fiillere dönüştür. İki örneği incele, sonra aşağıdaki cümlelerdeki fiilleri olumsuz fiiller yap anlamında bir başlık var burada. Örnekleri okuyalım şimdi. Ketebe Ahmedu edderse, Ahmet dersi yazdı anlamındaki bu cümlenin hemen solunda ma ketebe ahmedu edderse ifadesini görüyoruz. Ahmet dersi yazmadı. Peki sağ tarafta verilen cümlenin, cümlede yer alan fiilin zamanına bakacak olursak ketebenin mazi olduğunu görürüz. Sol tarafta yer alan olumsuz fiil cümlesinde ketebenin başına getirilen bir ma en nafiye, yani olumsuzluk ması diye adlandırdığımız ma'nın maziyi nefyettiğini, yani anlamı olumsuzlaştırdığını gördük. Ketebe Ahmedu edderse cümlesini Ahmet dersi yazdı şeklinde Türkçe'ye tercüme ederken ma ketebe Ahmedu edderse cümlesini Ahmet dersi yazmadı şeklinde tercüme ederiz. Öyleyse Arapçada geçmiş zamanın olumsuzluğunu elde etmek için var olan yollardan birisi mazi fiilin başına ma en nafiye, olumsuzluk ması diye adlandırılan ma'nın getirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci örnekte yektubu Ahmedu edderse cümlesini görüyoruz. Ahmet dersi yazıyor ya da yazar anlamındaki bu cümlenin hemen solunda la yektubu Ahmedu edderse ifadesini görüyoruz. Bu cümleyi Ahmet dersi yazmıyor yahut Ahmet dersi yazmaz şeklinde bir anlamla dilimize çeviririz. O halde sağ tarafta yer alan cümlenin fiiline, bu fiilin zamanına dikkat ettiğimizde bunun muzari olduğunu görürüz. Yektubu Ahmedu edderse cümlesinde yektubunun muzari olduğunu görürüz. Sol taraftaki cümlede bu fiilin, yektubu fiilinin başına getirilen la en nafiye diye adlandırılan, yani olumsuzluk lası diye adlandırılan la'nın söz konusu cümlenin anlamını olumsuzlaştırdığını görürüz. Şöyle ki la yektubu Ahmedu edderse cümlesini Ahmet dersi yazmıyor ya da Ahmet dersi yazmaz şeklinde şimdiki zamanın yahut geniş zamanın olumsuzu anlamıyla tercüme ederiz. Peki o zaman sizin için gayet kolay olacağını düşündüğüm bir uygulama yapalım şimdi. Burada 5 cümle yer alıyor. Bu 5 cümlenin kiminin fiili zaman bakımından mazi, kimininki muzari. O zaman zaman bakımından mazi olan fiili olumsuzlaştırmak için başına ma en nafiye, zamanı muzari olan fiili olumsuzlaştırmak için de söz konusu muzari fiilin başına la en nafiye diye adlandırdığımız olumsuzluk edatlarını getirerek cümleleri olumsuzlaştıralım bakalım. Birinci cümle ene eşrabu şay ya da ene eşrabu şaye, ben çay içiyorum, çay içerim anlamındaki bu cümlede içmek fiilinin zamanına baktığımızda bu zamanın muzari olduğunu görüyoruz. Öyleyse ben çay içmiyorum ya da ben çay içmem anlamındaki cümle ene la eşrabu şay şeklinde olmalı. Ene eşrabu şay, ben çay içiyorum, çay içerim. Ene la eşrabu şay, ben çay içmiyorum, çay içmem. İkinci cümle laibna kuratel kademil yevme, bugün futbol oynadık. Laibna kuratel kademil yevme, bugün futbol oynadık. Peki bu cümlede yer alan fiile zaman bakımından dikkat edersek, zaman bakımından mercek altına alırsak bunun mazi olduğunu görürüz. Laibna kuratel kademil yevme. Peki bunu olumsuzlaştırmak için bu fiilin başına la en nafiye mi getirmeliyiz yahut ma en nafiye mi getirmeliyiz diye sorsam cevabınız ne olur efendim? Cevabınız hocam olumsuzluk ma'sı, ma en nafiye olur diyorsanız, böyle derseniz cevabınız doğrudur derim. O halde biz bugün futbol oynamadık anlamındaki cümle ma laibna kuratel kademil yevme şeklinde olur. Üçüncü cümle ebi yezhebu ile suqi kulle yevmin, babam her gün çarşıya gider anlamındaki bu cümlede yer alan fiil yezhebu. Zamanı bakımından mazi mi muzari mi? Zamanı bakımından muzari. Öyleyse bu fiilin başına anlamı olumsuzlaştırmak için la en nafiye getireceğiz. Peki o zaman ebi la yezhebu ile suqi kulle yevmin cümlemizi bu şekilde oluşturacağız. Ebi la yezhebu ile suqi kulle yevmin, babam her gün çarşıya gitmez şeklinde tercüme edebiliriz. Dördüncü cümle uhti tedrusu bil camiati, kız kardeşim üniversitede okuyor, kız kardeşim üniversitede öğrenim görüyor anlamında bir cümle. Peki bu cümlede yer alan fiile bakarsak tedrusu fiilinin zaman bakımından muzari olduğunu görürüz ve bunu olumsuzlaştırmak için de başına la en nafiye diye adlandırdığımız olumsuzluk edatını getiririz. Uhti la tedrusu bil camiati, kız kardeşim üniversitede okumuyor anlamında bir cümle. Beşinci cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. E hafizti sureten nebe'i ya Meryem'u, Meryem Nebe suresini ezberledin mi? Bu cümlede yer alan fiile bakacak olursak zamanı bakımından mazi olduğunu görürüz. Öyleyse Meryem Nebe suresini ezberlemedin mi anlamına ifade edecek şekilde söz konusu bu mazi fiilin başına ma en nafiye diye adlandırdığımız olumsuzluk edat olan ma'yı getiririz. Nefi olumsuzluk demek, nefi, ma en nafiye ise olumsuzluk ma'sı şeklinde tercüme edilir. Peki şimdi siz burada verilen hafizte surate nebe'yi ya Meryem cümlesini olumsuzlaştırdınız mı? Olumsuzlaştırdınız. Ne dediniz? Ema hafizte surate nebe'yi ya Meryem'u. Evet, cevabınız böyleyse doğru. Tebrik ediyorum. O halde bu alıştırma, yani 10 numaralı alıştırma bize neyi öğretti? Mazi fiili olumsuzlaştırmak istediğimiz zaman başına ma en nafiye, muzariyi olumsuzlaştırmak istediğimiz zamansa başına la en nafiye diye adlandırdığımız edatları getiriyoruz. Mazinin başına getirilen ma, geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmemizi sağlıyor. Muzari fiilin başına getirdiğimiz la ise, la en nafiye ise, şimdiki zamanın veya geniş zamanın olumsuzunu elde etmemizi sağlıyor. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 10 numaralı alışmayı bitirdik. Şimdi alışma 11'e geçelim. Teemmelil emsilete thumme ecib anil esiletil etiyeti mustamilen harfel istikbali. Teemmelil emsilete, örnekleri incele, thumme ecib anil esiletil etiye. Sonra aşağıdaki soruları cevapla, mustamilen kullanarak. Neyi kullanarak? Harfel istikbali, gelecek zaman edatını kullanarak aşağıdaki soruları cevapla. Peki örneklere bakalım şimdi. Seyerci'ul müdiru gaden. Müdür yarın dönecek. Müdür yarın dönecek. Peki bu cümlede dikkatimizi çeken bir şey var. O da şu. Döndü, geri geldi anlamındaki raca'a fiilinin muzarisi olan yerci'unun başına bir s harfi getirilmiş ve söz konusu cümlenin anlamına gelecek zaman anlamı kazandırmış. Yerci'ul müdiru gaden denmemiş. Ne denmiş? Seyerci'ul müdiru gaden. Müdür yarın dönecek. Peki o zaman muzari fiilin başına getireceğimiz s'nin gelecek zaman anlamı kattığını, cümleye gelecek zaman anlamı kazandırdığını ifade edelim. İkinci örnek, ba maddesiyle kaydedilen örnek. Se'ezhebu ila Mekke'te ba'de usbu'in inşaallah. İnşallah bir hafta sonra Mekke'ye gideceğim. Se'ezhebu ila Mekke'te ba'de usbu'in inşaallah. İnşallah bir hafta sonra Mekke'ye gideceğim. Burada ezhebu fiilinin başına s getirildiğini ve böylece gideceğim anlamının oluşturulduğunu görüyoruz. Cim maddesine geçelim. Ezhebu illel mel'abi kulle mesain. Ezhebu illel mel'abi kulle mesain. Se ezhebu hazel mesa'e illel mektebeti. Peki burada verilen cümleyi anlamaya çalışalım. Ezhebu illel mel'abi kulle mesain. Her akşam oyun sahasına, oyun alanına giderim. Veya her akşam oyun alanına, oyun sahasına, stadyuma da diyebiliriz, gidiyorum. Peki burada verilen her akşam zarfının geniş zaman zarfı oluşunan hareketle her akşam oyun alanına gidiyorum şeklinde değil de her akşam oyun alanına giderim şeklinde geniş zaman anlamında tercüme etmeyi tercih ederiz. Se'ezhebu hazel mesa'e ilel mektebeti. Bu akşam kütüphaneye gideceğim. Peki şimdi bu örneklerden sonra, bu üç örnekten sonra bizden istenenleri sağlamaya çalışalım, yerine getirmeye çalışalım sevgili öğrencilerim. Meta yerci'u ebuke min Bağdade ya Aliyyu. Ali baban Bağdat'tan ne zaman dönüyor veya ne zaman dönecek şeklinde de anlayabiliriz bu soruyu. Peki Ali'nin kendisine yöneltilen bu soruya verdiği cevap şu. Seyerci'u ba'de usbu'in. Bir hafta sonra dönecek. Bir hafta sonra gelecek. Haddi zatında burada da bir örnek verilmiş. Yani doğrudan cevap cümlesini bizim oluşturmamız beklenmemiş. Cevap cümlesi burada doğrudan kitabımızın müellifi tarafından kaydedilmiş. Evet efendim, karşı sayfaya, sayfa 81'e geçelim şimdi. Sayfa başında 2 numaralı cümleyi görüyoruz. Eyne tezhebu hazel mesa'e. Bu akşam nereye gidiyorsun? bu soruyu bu akşam nereye gideceksin şeklinde anlamak mümkün mü derseniz, sorulduğu yere göre, sorulduğu ortama göre gelecek zaman anlamında da tercüme edilebilir derim. Eyne tezhebu hazel mesa'e, bu akşam nereye gidiyorsun, nereye gideceksin? Peki bu soruya nasıl cevap verelim? Se'ezhebu hazel mesa'e, ne diyelim? Mesela ilel mescidi, camiye gideceğim. Veya ilel mektebesi, kütüphaneye gideceğim. Veya se'ezhebu hazel mesa'e ila ziyareti akaribi, bu akşam akrabalarımı ziyarete gideceğim. Bu cümleyi se'ezhebu hazel mesa'e li ziyareti akaribi şeklinde de oluşturabilir. Bu şekilde de inşa edebiliriz. Peki üçüncü soru. Meta tektubu risalete ila ummike ya Yunus'u. Yunus, annene ne zaman mektup yazacaksın? Veya Yunus, mektubu annene ne zaman yazacaksın şeklinde anlayabiliriz bu cümleyi. Yunus'un bu soruya verdiği cevap ne? Ne olsun? Se'ektubu risalete ila ummi gaden. Anneme mektubu yarın yazacağım demiş olsun Yunus. Dördüncü soru. Meta tagsilu seyyarate ya veledu. Çocuk, arabayı ne zaman yıkayacaksın? Çocuk, arabayı ne zaman yıkayacaksın? Peki bu sorumuza muhatabımız olan çocuk, arabayı bir saat sonra yıkayacağım diyecekse, bu anlamı taşıyan cümleyi nasıl oluştururuz? Se'asilu seyyarate veya se'asilu hada diyebiliriz. Es-seyyara kelimesini zikretmeden es-seyyaraya dönecek olan ha zamirini kullanabiliriz. Sevgili öğrencilerim, se'asiluha ba'de sa'atin, onu bir saat sonra yıkayacağım. Beşinci soru. Meta tezhebu ilel hallaki ya Hişamu. Hişam, berbere ne zaman gideceksin? Meta tezhebu ilel hallaki ya Hişamu. Peki Hişam bu soruya nasıl bir cevap vermiş olsun? Mesela 2 gün sonra gideceğim desin mi Hişam'a, yani yöneltilen bu soruya Hişam böyle cevap versin mi? Versin. Peki o zaman se'ezhebu ilel hallaki ba'de yevmeyni şeklinde cevap vermiş olsun Hişam. Se'ezhebu ilel hallaki ba'de yevmeyni, berbere 2 gün sonra gideceğim. 6. ve bu alıştırmanın, alıştırma 11'in son sorusu. Fi ayyi mahattatin tenzilu ya seyyidi? Efendim, hangi durakta, hangi istasyonda ineceksiniz? Peki kendisine bu soru yöneltilen şahıs ne desin? Mesela gelecek durakta ineceğim desin. Se'enzilu fil mahattatil kadimeti. Se'enzilu fil mahattatil kadimeti. Ne demek? Gelecek durakta ineceğim. Efendim, şimdi bu alıştırma, yani 11 numaralı alıştırma size neyi öğretti? Muzari fiilin başına gelecek zaman edatı olan ve harful istikbal diye adlandırdığımız fetha harekesi taşıyan, fetha ile harekelenmiş olan bir sin harfini S şeklinde okuyacağımız bir efendim edatı.

0: birinci sayfasında yer alan 12 numaralı alışmanın başlığını okuyalım. İkra'il misaleyni sümmektub masadiral ef'alil atiyeti ala ghirariha. İkra'il misaleyn, iki örneği oku. Sümmektub, sonra yaz. Neyi yazayım? Masadiral ef'alil atiyeti, aşağıdaki fiillerin mastarlarını yaz. Ala ghirariha, örnekte olduğu gibi. Peki, örnek olarak verilen iki fiil gözüme ilişiyor. Birisi dehale, bir diğeri ise haraca. Dehalenin muzarisinin yedhulu, mastarının duhul olduğu. Haracenin muzarisinin yahrucu, mastarının huruç olduğu burada örnek olarak zikredilmiş. Peki sizden ne isteniyor? Celese yeclisunun mastarını, nezele yenzilunun yine aynı şekilde mastarını ve devam eden sol tarafta yer alan sütunda da rakibenin, secedenin, raka'a ve saide fiillerinin mastarlarını yazmanız isteniyor. Şu anda henüz geldiğiniz düzey itibarıyla Arapça sözlüğe bakacak durumunuz olmadığından burada sizden istenen mastarları ben vereceğim. Size ben kaydettireceğim. O halde celese yeclisu masları culusun. Celese yeclisu culusun. Nezele yenzilu, bunun masları nuzulun. Nezele yenzilu nuzulun. Sonra rakibe yerkebu, bu fiilin masları rukubun. Rakibe yerkebu rukubun. Secede yescudunun masları sucudun. Raka'a yerkeunun masları rükûun. Sa'ide yes'adu fiilinin masları ise su'udun şeklinde olmalı. Peki efendim, dehale girdi, haraca çıktı, celese oturdu, nezele indi, rakibe bindi, secede secde etti, raka'a rükû etti, eğildi, sa'ide tırmandı. Bu anlamını verdiğim fiillerin muzarilerini burada okuyup giriyor, çıkıyor, oturuyor, iniyor, biniyor, secde ediyor, rükû ediyor ve tırmanıyor şeklinde efendim siz bunların muzarilerinin bu şekilde tercüme edileceğini çıkarabilirsiniz. Efendim 13. alışmaya kadar geldik. 13. alışmada kalalım. Programımızın gelecek bölümünde alıştırma 13'te sayfa 81'de yer alan 13. alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: yani insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Salatü selam, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa, onun ehli beyti ve ashabınadır. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb bölümü hadis-i şerifleri arasında müellifin seçtiği çok kıymetli, çok değerli hadis-i şerifler var. En sahih, en muteber, en makbul hadis-i şerifleri bize naklediyor müellifimiz İmam Buhari. Evet, Buhara'da dünyaya gelmiş, bir Türk ailesi içerisinde dünyaya gelmiş ve sonra İslam dünyasında değişik ülkeleri ziyaret etmiş, çok değerli hadis alimlerinden ders almış ve seçerek, süzerek naklettiği 7275 hadis-i şerifi sahih ismini verdiği bu eserine derc etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Günümüz insanı tereddütlü, kuşkulu, problemli sözleri dinlemek istemiyor. Uydurma hadisler, zayıf hadisler, hayır. Ben de en sahih hadisleri dinlemek istiyorum. İşte Buhari ve Müslim hadisleri. En sahih hadis-i şerifler bizlere takdim ediliyor. Rabbim öğrenmeyi, yaşamayı, uygulamayı, başkalarına nakletmeyi ve böylece hayırlı güzel bir toplum meydana getirmeyi, İslam medeniyetini bütün dünyada İslam medeniyeti hakim kılmak için gayret etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Biz İslam medeniyetinin temsilcileriyiz. Gittiğimiz her yere güzellikleri, hayırı, ilmi, irfanı, hoşgörüyü, adaleti götürürüz. Ama bir tarafı imandır, bir tarafı ahlak. İmansız ahlak, ahlaksız iman olmaz. Bir tarafı ameldir, bir tarafı ahlak. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak kabul etmek durumundayız. İman, ibadet, ahlak, cihat, takva, hayır, adalet, ilim, irfan, her şey. İslam'ı bir tesbih tanesi gibi kabul edersek 99 ayrı hükmünü yaşamamız bizden isteniyor. Evet, Sahih Buhari'de Kitab-ül Edeb 116. bab hadisleriyle birlikteyiz. Bab el-ma'aridu menduhatun anil kezib. Üstü kapalı sözlerde, tarizlerde, kinayelerde yalandan kurtulma vardır. Yalan ifade yerine kinayeli, tarizli ifadeler seçmemiz gerekiyor. Evet, edebi bir sanattır kinaye. Kinayesiz konuşmak, mecazsız konuşmak, teşbihsiz konuşmak çok zor. O zaman çok böyle düz bir konuşma olur.

Keyfel gulam. Eve döndüğünde hanımına hasta olan çocuk nasıl oldu diye sordu. Kalet Ümmü Süleym hede'e nefesuhu. Nefesi sakinleşti. Ve erce en yekune kad istirah. Öyle zannediyorum ki istirahate çekildi. Ve zanne enneha sadıka. Bunu söylerken de doğru söylediğine inanıyordu. Hatta bu durumdan sonra Enes bin Malik radıyallahu anh annesi Ümmü Süleym beyi Ebu Talha'ya hitaben komşu o emanet verdiği şeyi istedi diyor. Ebu Talha gayet tabii yani epey de kullandık. İstemesi hakkıdır dedi. Ardından Rabbim emanetini aldı dedi. Ne kadar dirayetli, ne kadar sabırlı bir hanım. Çocuğunun ölümünü kocasına haber verirken önce süsleniyor, hanımlık görevlerini yerine getiriyor. Sonra güzel bir benzetmeyle ifade ediyor. Babası soruyor. Ya çocuğun sesi yok, ağlıyordu, sızlıyordu. Sakinleşti diyor. Öyle inanıyorum ki istirahat erdi. Doğru mu? Ölen kimse sakinleşir, istirahat eder. Çocuğu öldüğü halde aman üzülmesin, aman bu noktada herhangi bir şekilde ağır tepki vermesin diye sükunetle bildiriyor. Böyle bir ifade kullanılması, yani böyle bir kinayeli ifade kullanılması yanlış değil. Hatta bu durumu Ebu Talha yine iyi karşılamıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bildiriyor. Rabbim size hayırlı evlat ihsan etsin diyor. Ve o evladı ve onun oğlu, torunu kıraat alimleri arasında yer alıyor. Kur'an hadimi oluyorlar. Evet, Ümmü Süleym gibi sabırlı, dirayetli, olayları sükunetle karşılayan hanımlar İslam tarihinde gerçekten büyük yer tutuyorlar. Hansa da böyleydi. Şirk döneminde, İslam öncesi döneminde çocuğu öldü diye ağıt yakan Hansa, çocuğu şehit olunca bu defa mersiye ile Allah'a hamd ediyordu. Hazreti Ebu Bekir kızı, Hazreti Ayşe validemizin ablası Esma radıyallahu anha, oğlu Abdullah bin Zübeyir şehit edildiğinde yanına gelmiş, bu hatip hutbeyi okumaya daha ne kadar devam edecek demişti. Rabbim bana şehit annesi olmayı nasip etti, Allah'a hamdolsun demişti. Şehit annelerini tebrik ediyoruz. Çığırtkanlık yapmaya veya şikayet etmeye kesinlikle yönelmesinler. Niye hep bizim çocuklarımız ölüyor? Niye hep böyle fakirlerin, yoksulların çocukları ölüyor diye ifadeler kullanmaları sevapların azalmasına sebep oluyor. Şehit annesi olmak, şehit babası olmak bir şeref. Çanakkale'ye evladını götürenler çocuklarını kınalıyorlar. Kınalı kuzular gibi, kurbanlık kuzular gibi çocuklarını Çanakkale'ye gidiyorlar. Rabbim sana gazi olmayı veya şehit olmayı nasip eylesin. Rabbim bana şehit annesi olmayı nasip eylesin diyorlardı. Ecdadımız, annelerimiz, ninelerimiz, büyük annelerimiz ne dirayetli insanlardı. Evet, bu dirayeti görüyoruz. Eşine, beyine çocuğunun ölümünü sabırla, sükunetle nakleden Ümmü Süleym'den söz ediyoruz. Haddetene Adem kal haddetene Şube an Sabitin el-Bunani an Enes ibn Malik radıyallahu an kal kan en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi mesirin lehu fe hadal hadi. Peygamberimiz bir gece yolculuğundaydı. Kaside okuyan, şiir okuyan, ezgi söyleyen biri vardı. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ürfuk ya enceşe veyhake bil kavarir. Biraz yumuşak davran ey enceşe, kristallere biraz yumuşak davran demişti. Kal haddetene Süleyman ibn Harp kal haddetene Hammad an Sabitin an Enes'in ve Eyyub'e an Ebi Kilabete an Enes'in radiyallahu anhu. Aynı hadisin

0: Bir başka rivayet. Hani Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî seferin. Peygamberimiz bir yolculuktaydı. Ve kâne gulâmun yahdû bihinne yukallehu enceşe. Onların yanlarında böyle geceleyin kaside okuyan bir hizmetçi vardı. Fekâle Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ruveydeke ya enceşe sevkake bil kavarir. Ya enceşe, kristalleri taşırken biraz ağır davran diyordu. Kale bu kılabe yani nisa, bununla kadınları kastediyor diye Enes bin Malik'in talebesi Ebu Kılabe bir not düşmüş. Kal haddesene İshak, kal akbarene Habbanu, kal haddesene Hemmamun, kal haddesene Katadetü, kal haddesene Enes bin Malik. Kal kâne lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hadin. Peygamberimizin böyle bir kasidecisi vardı. Yukallehu enceşe, ona enceşe denirdi. Ve kâne hasen-i savut, güzel sesli biriydi. Fekâle lehun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ruveydeke ya enceşe la teksiril kavarir. Enceşe, ağır davran, kristalleri kırma. Kâle katede yani daafeten nisa, yani hassasiyet sahibi, duyarlı olan hanımları bununla kastediyordu. Bu hadis-i şeriflerde İmam Buhari önce böyle yolculuk esnasında ilahi, kaside, ezgi gibi nameli ifadelerin nakledilmesinin caiz olduğuna işaret ediyor. Evet, müzik eğer gerçekten ruha rahatlık, sükunet veriyorsa, haram olmayan cümleler ifade ediyorsa, elbette bu cins müzik parçaları caizdir, tavsiye edilir. İlahiler gibi, kasideler, mevlitler, mersiyeler, ağıtlar, şiirler vesaire. Enceşe de böyle güzel sesli biriydi. Uzun süren gece yolculuğunda, düşünün Mekke Medine arası en az bir hafta sürüyordu. Mesela hicret esnasında 13 gün sürmüştü. O kadar uzun bir yolculukta özellikle gece yolculuğunu tercih ederlerdi. Bu gece sessizliğinde böyle güzel sesli birinin böyle okuması gerçekten hoş. Ama demek ki hızlı parçalar okuyor veya artık fazla okuduğu için, hızlı okuduğu için rahatsızlık vermeye başlayınca Efendimiz biraz ağır davran dedi. Rahatsızlık verme. Özellikle uyuyan hanımları ve hanımlarından başka bir de Ümmü Süleym gibi Nesm-i Malik'in annesi gibi kadınlar da vardı. Bunlara rahatsızlık verme manası. Ama Peygamber Efendimiz kadınlara demedi. Bu rivayetlerin hiçbirinde kadınlar geçmiyor. Hanımlara, kadınlara, kızlarımıza demedi. Kristallere dedi. Yani hassas, duyarlı, alıngan, kolayca etkilenen kimseler anlamında bu ifadeyi kullanıyor. Efendimiz hadislerinde hep şunu görüyoruz. Aynı anda iki ayrı manaya işaret etmez. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki biri geldi ya Resulallah in kateltu ve kutildu feyn ene, ben çarpışırsam ve öldürülürsem yerim neresi? Peygamberimiz el cennet, cennettir. Şehidin yeri neresi? Cennettir. Ve hızlı adımlarla uzaklaşırken çağırın dedi. İllet değil, kul hakkı hariç. Şimdi bir taraftan şehitliği anlatırken bir taraftan kul hakkından söz ediyor. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi, bana bu şekilde ilave etmemi söyledi. Bir konuyu anlatırken karşılaştırma yapmak, bir konuyu anlatırken onunla ilişkili bir başka konuya temas etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde güzel bir hususiyet olarak göze çarpmaktadır. Şimdi burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlar deseydi, tamam olabilirdi. Ama kristal kelimesi, eşimiz, kızımız, bacımız, teyzemiz hassastır. Duyarlıdır. Bir örnek vereyim. Kardeşimiz yeni evli. Çocuğu olunca sevinir. Baba oldum diye adeta uçuyor. Bir gün, iki gün, üç gün çocuk bu. Ağlamaya başlıyor. Güzel bir gece, iki gece. Ya sustur şunu diyor. Yarın işe gideceğim. Peki o ağlayan çocuk bütün gün annesiyle beraber. Annesi hastalık sebebiyle olabilir, altını ıslatmış olabilir, aç susuz olabilir, herhangi birisi. Çocuklar ağlar. Peki annesi bütün gün sabrediyor, gece sabrediyor, gündüz sabrediyor. Bir gün, üç gün, bir hafta anne nasıl dayanıyor? Annelik içgüdüsüyle. O hassasiyet, o duyarlılık olmasa dayanamaz. Babalar vardır duyarlı, hassas. Ama erkekle kadın arasındaki farkı burada görüyoruz. Hiçbir baba anne gibi duyarlı olamaz. En duyarlı, en hassas, en sevgi dolu varlık annemizdir. En ihlaslı, en gönüllü çalışan annelerdir. Dolayısıyla Peygamberimizin kristal benzetmesi, yani kolay kırılabilen bir alınganlık var, bir duyarlılık var, bir hassasiyet var, bir titizlik var. Kadın eli değdi diyorsunuz, hanım eli değmiş diyorsunuz. Her şeyde estetik söz konusu olduğu zaman hanımların elinin değdiğini anlatıyoruz. Hattatlar güzeldir de teship yapanlar genellikle hanımlardır. Süsleme sanatında hanımların elinin o süslemede, teshipte, tehzipte, tezhipte daha bir maharetli olduğunu görürüz. Nice aşçı erkekler vardır da ama annemizin yemeğini hiçbiri tutmaz. Anne o yemeğe sevgisini veriyor. Aşçı kabiliyetini, yeteneğini gösterir. Ama anneler, aman evladım gelecek, onun sevdiği yemeği yapayım diye ayrı bir titizlik gösterir. Diğer hanımlarla, ya siz tatlıya ne koydunuz? Sizin poğaçada bir değişiklik vardı. İstişare ederler. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadınlara verdiği değeri gösteriyor. Ve erkeklere de bir uyarıda bulunuyor. Aman kırmayın. Aman incitmeyin. Aman üzmeyin. Evet, bu hadis-i şerifler üzerinde İmam Bukhari'nin durması gerçekten çok anlamlı. Dört mezhep imamını yetiştiren anneleridir. İmam Malik'in annesi, İmam Ebu Hanife'nin annesi, İmam Şafii'nin annesi, İmam Ahmet bin Hanbel'in annesi çocuklarının yetişmesinde neler yapmış? Bir bakın. Nice anneler evladın hafızlığı için gayret eder. Nice anneler evladına en güzel nasihatleri verir. Anne nasihatini tutacak başka bir nasihat yok. Annenin yerini bir başka kişi tutamaz. Onun için Peygamberimize geliyor biri, soruyor. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra babana. Sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeş. Dikkat edin. Kardeşler arasında önce kız kardeş, sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeşine ve böyle devam ediyor. Evet, burada gerçekten hizmetleriyle, gönüllü davranışlarıyla annelerimizi, hayatta olanları hayırlı ömür, vefat edenleri de iki cihanda saadet niyazıyla, rahmet niyazıyla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Haddesena Musaddad kal haddesena Yahya an Şubete kal haddeseni Katade an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kal kana bil Medineti fezaun. Medine'de bir ses duyuldu. Korkunç bir ses. Ferakiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferasen li Ebi Talha. Peygamberimiz Ebu Talha'nın atına atladı. Sesin geldiği tarafa doğru, deniz tarafına doğru gitti. Ya büyük bir dalga, ya büyük bir şey vardı. Fekale, Peygamberimiz, insanlar yola çıkarken Peygamberimiz dönüyordu. Fekale, ma ra'eyna min şey, bir şey göremedik dedi. Önemli bir şey yok. O kadar süratle gitti ki denize doğru, o dönerken millet daha yeni yeni sese doğru gidiyorlardı. Ve in vecednâhu le bahran. Atı da maşallah deniz gibi bulduk. Biz deniz gibi demeyiz, ne deriz? Fırtına gibi deriz. Demek böyle kinayeli ifadeleri söylemek caiz. Alimler içinde deniz denir. Bahır, el bahır. Deniz gibi derin manada alim ifadesi kullanılır. Biz mesela uyanık manasında kurt deriz. Kurt politikacı. Ama Doğu Türkistanlılar cesur manasında kurt diyorlar. Biz cesur manasında aslan diyoruz. Onlar da demek ki bazı istiareler, kinayeler farklı ülkelerde, farklı şekillerde anlaşılıyor. Özellikle deyimlerin tercümesinde farklı ifadeler kullanılıyor. Yani siz bir ifadeyi kullanırken o dilde karşılığı nedir, ona göre kullanma durumundasınız. Babu kavli raculi li şey'i leyse bi şey ve huve en yenvi ennehu leyse bi hal. Doğru değil manası, şey değil, önemsiz bir şey ifadesinin kullanılması. Ve kal ibn Abbas radıyallahu anhüma kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil kabreyni yuazzebani bila kebir ve innehu le kebir. Evet, bu iki kabirde yatan mevtalar azap çekiyorlar. Büyük bir şey, büyük bir günah sebebiyle değil ama gerçekte büyük bir günah. Yani ilk planda bakıldığı zaman pek büyük sayılmayan aslında büyük günahlar sebebiyle azap çekiyor. Evet, neydi bu hadis-i şerifte dile getirilen? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mezarlığa geldi. Şöyle yan yana iki kabire baktı. Bu kabirde yatanlar azap çekiyor dedi. Görünüşte basit ama gerçekte büyük bir günah sebebiyle. Biri laf taşıyan kişiydi. İnsanların arasını açmak için lafa laf katan, söze söz katan, bir takım şeyler uyduran, komşuların, arkadaşların, dostların arasını açan biriydi. Nemime yapan biri. Diğeri de lavaboda temizliğe riayet etmeyen. Küçük su dökerken pek üstüne başına dikkat etmeyen kişiydi. Evet, temizlik önemli. Kur'an-ı Kerim'de Kuba halkından bahsedilirken Medine-i Münevvere'de Kuba beldesinde olanlardan bahsedilirken onlar tertemiz olmaya gayret eden kimselerdi. Allah tertemiz olanları sever buyuruluyor. Evet, biz namaz kılan insanlarız. Namazın şartlarından biri hadesten taharet, diğeri necasetten taharettir. Yani elbisemiz, vücudumuz, namaz kıldığımız yer temiz olmalı, necis olmamalı. Necasetten taharet. Bu da yeterli değil. Guslü gerektiren bir şey varsa gusletmemiz ya da mutlaka ve mutlaka abdest almamız şarttır. Namazın şartları ne demek? Olmazsa olmaz. Temizlik önemli. Ya düşünün, ilk 5 ayet iniyor Alak suresinden. Sonra ikinci 5 ayet iniyor Müddessir suresinden. İlk 10 ayetten biri وَثِيَا بَكَ فَتَحْيَ. Ya Kur'an-ı Kerim'den 6000 küsur ayette 10 ayet inmiş. 10. ayet nedir? Elbiseni temiz tut. Çünkü davetçisin, tebliğcisin. Ey Resulüm, sen İslam'ı, Kur'an'ı tebliğ edeceksin. Tertemiz olmalı elbisen. Ve siyâbeke fetahir. Nasıl söylediğiniz değil, ne söylediğiniz değil, nasıl anlaşıldığınız önemli. Nasıl göründüğünüz önemli. Elbisemiz tertemiz olmalıdır. Evet. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde her çeşit edebi sanata cevaz verilmiştir. Tahkir içermediği sürece alay, küçük görme, hafife alma gibi günah olmadığı sürece, İslam kardeşliğini zedeleyen ifadeler olmadığı sürece bu çeşit sanatları, edebi sanatları kullanmamız gayet tabidir. Dolayısıyla Müslüman olarak davette, tebliğde, irşatta, eğitimde, ailede, yönetimde bu gibi ifadeler herhangi bir sakınca teşkil etmeyecektir. İslam engellemek için değil, hayatı güzelleştirmek için gelmiştir. İslam mani olmak için değil, güzellikleri hayata, gönüllere, müesseselere hakim olmak için bu emirleri, bu tavsiyeleri ortaya koymaktadır. Yani Peygamberimiz sadece ibadeti, taati, Kur'an'ı değil, hayatın her yönünü kapsayan tavsiyeler ve uyarılarda bulunmuştur. Evet, bu bir inceliktir, bu bir zarafettir. Sünnet inceliktir, zarafettir, letafettir, nezakettir, hassasiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilin. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zazan'ın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin, neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak, binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'dim. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesin ne duyan oldu içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a.